0: Etlik, liftlik, güllik va Yevropa pasındaki öyle ba. Sitib olsanız la küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şinjan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
1: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan səpirge kolaylık yaratkan şoför dostlarımız rahmet.
2: Programmalarımızni yoqtirib anglab, qalbidagi eng güzel his tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir rojaklarida aktiv kuch tortib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat. Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganlarga ko'p rahmat.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, gönlünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 174 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 174 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ehtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz Emrah Bey'le...
1: Samet Bula, köfte setup alıp çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam, her bir günü yip yeni haletti başlaydı. Vücutta çıkış aldı durgan arzu armalla. Yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmegen hoşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş için her vakit tayyar.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından karşılayınız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, alamad kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar bu sayıbımızda Kaşgar'daki Doğapça Aga Hüseyin kendini tanıştırmız. Kaşgar kadimi şehri Xanbazar'daki Kaşgarlık Doğapça Aga Hüseyin kendi Doğap yayımız aldıda muzunu çöküp kaçığı ilip, onunla muzda kıtık arlaştırıp, yukarı itibidi muzda kıtık bilen uşak muz parçalar arlaşıp, kuyaş nurda abbaq yaya asıl kılıp, yeni kaçığı sılık çüştü. Bu özgece doğabının boşlukta ediş oyununu tamaşa kılıp atan sayacılarının alkı sadarları evce götürüldü. Müzik 30 yaştan aşkan Hüseyin'in yayımı içip doğab seti vatkanıga 10 nece yıl buldu. Deslepte sodisi adet dikçi idi. 6 yılının aldırıcı bir günü o kilip, Keti batkan sayacılarga karğın içe könlü dağında kılganda kolumdaki doğap arkalık kişilerini deyip gelip kalarmayan degenlerini oyledi. Şunun bilen onun da yasaş çaryanını oyunğa aylandırış oyu payda buldu. Şunundan keyin o vaqt tapsıla doğapının boşluğu etişini mäşik kıldı. Dessepte hemişe atkan doğapını tutalmay yergi çeçip etdi. Küllep mäşik kılış çaryanda nurgun qetik ve muzunu ısırap kılıp etdi. Lekin o, bel koyup etmeyi necimin kıytımlap, etip mäşik kılıp ahırı meyli kancılık egiz asun, doğap hamın kaçığı cahidi çüşüdüğün bu kaltıs maharetini yedildirdi. Vakit uzargan seri doğapını boşluğu etiş, onun kuzuruğa aylanıp, kişini hayran kaldırılığan körü sezimi ünümü bargan seri köp sayacını celip kıldı. Köpçülükten intizarlıq nəzarda Hüseyin yana oyununu başladı. O, vaşaq, yani muz çöküydüğün pişaqını çın tutkun içe. Çoğun muz parçasını tez-tez çöküp muz parçalarını şaqqıda iştirvedi, uşaq muz parçaları şıldırlap kaçığı çüşüp közünü yumup açıqca yerim kaçı muz parçası tayar buldu. Arkadan o, özü uyutkan qıydıqtın işki çoğun kuşuq selip, üstüge əmdili qayıntılgan şeker qiyamını koyup, beğişini aylandırıp, birli küçüvedi bütün bir kaçırıki qıydı. Qetiqliq doğap boşluğu götürüldü. Oluş valğalla bir dolla yeni işçegi tartışıp hayralıqını bildirişti. Köpçelik enkaz qaytırıp olguca doğap qacağı sılıq düştü. Naqmeydanda alqısa dağları üzülmedi. Nurgun kişi yan telefonunu çıkırıp söyledik tartıp sınğı ilişki başladı. Bazıla alaydan yanımı bəkrek egizge itin sınğı ilip dosla çemberkegi çıkırmayan dedi. Hüseyin'nin Bundaq keplerden azaldan keyip uçmaydı. O hemişe sayacılarının digini bu içe teximi egiz atattı. Bazıra teximi kepsizlik kılıp, közünü çim çıxılıp köpçülükünü küldürüp itdatdı. Doğap yasaçta başka yünler yok, takat materyal yeni buluş gerek dedi Hüseyin muhbirga. Qetiqni her gün ettigende öyde uyutup tayarlaymız. Muz parçasını mu şöküne soğuk saklaş ıskaladırın yeniden kırgözümüz. Materyallar yığın bolğandıla doğap təmi yaxşı çıxıdı. Mən yıl boyu digerek bu soğudanı kılımən. Hər günü çüştüm burun saat 11-lə ətrapıda yaymamını assam ət sərgi çüsatı mən. Hazır dəl avat məzgil, bekar qaladığan vaxtımız yox deyərlik. Cansu'dan kelgen sayacı Zhou Xianglong alaydan bu yergi kilip doğap ilip bir otlap tetip baqqandan keyin ixtiyarsız maqtap ketdi. Şünçe egiz itip mu? Yana şünçe dalcayığı çürəlaydıken, hakikaten kaltısken, şüçümel, tatlıq, muzdek, yazda bundaq doğabdan bir kaçı işse bəhbəyiz boladıken. Bultur 6. ayda Hüseyin sın numurda yayma açqandaki sınını tarqatdı. Yana bir vasit körsüçünü başlavidi, oylumağa yerden bir yıldılı 650 min əgəş küçüge erişdi. O her günü 4 saat muqum bir basit körsetkeşke kişilerin diktanı tartıqan mezelik tağımları yasaydısıga aylandı. Bazıla onundan her günü 13 saat örtürüp toxtumay asmanı doğup etip, tayarlısın sarmamsız dəp sorğanda o 5-ni çayqığınıca, sayacıla hoşal oynap, hoşal qızalansa harğallıq isqılmayman dedi. Yakın yıllardan buyan Kaşgar

0: Bağraş nahiyesi yakında Bağraş Gölü Dağı Kov Su rayonu da memleketlik belik koyup veriş günü de mas kademde köpeytip koyup veriş pahaliyetini kanat yaydırdı. 60 mandın artık yapılak tumşuk belik ve 50 mandın artık iktisadi belican Bağraş Gölü'ye koyup verildi.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etigellik haberler programısı bu iç anlıkçı bedok.
2: Yıllar oldu biz hemra.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bilen işlep çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bol diken de?
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.

0: Bexatar qatnash muhit yaratish hammamizning orzusi.
1: Ko'ngilli kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
0: Sizning ravon yo'llarni tanlab, ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amra bo'lamiz.
1: Jishqin kayfiyat yiqimli kuylarimiz, anglovchilarning qiziqarli farang yo'l uchurlari bilan sizlarga amra bo'lamiz.
0: Radio dolqinlari orqali tarqan mehr muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiningki 107.4 qatnay san'at radiosi eng to'g'ri tanlishingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rishangul Basit.
0: Qadrli anglovchilar, hozirdan boshlab programmamizni ayt qiziqarli bilan qatnasanglar bo'ladi. Bizning vechin salonimiz
1: XG1074 FM.
0: Ali maktab intamiyatga o'quvchilarning imtihonining natijalarini bo'lishini chinki onimizdan umid qilamiz. Yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltirgaysizlar.
1: Mishtabda imtihon kirib ketgan 16-17 minut, 17-18 minut bo'pti, ha?
0: Ashta bo'ldi.
1: Dal 11 da tushdi ekan, 11:20.
0: Shu. O'zanglar, eng yaxshi royalatda shunday, mana havo ahvoli qarsak, mana havo ahvoli yaxshimi deymi ro'sha?
1: Havo ahvoli yaxshi, 2 kundan yaqin havo shunday yaxshi, salqin. Ulupan va Urumchi shahrida boshqa rayonlarda asosan hamda yo'l yig'inlik havorayi havoliqi bak isib ketmagan holati bo'ldi.
0: Salqin.
1: O'sha oliy maktab imtihon berdiganini aytib, mos keldi deb o'yildik ma havorayi bak issiq bo'lib ketsinmi bolalar deyliqi o'ngaylar. Bak so'lishib qoladiga, ne? Shunda bir ahvollar ko'rilarmikan deb
0: asirga. Turpan chegida havo bulutli emasmi? Qumul chegida havo
1: bulutli. Shundaqki havo bulutli ekan.
0: Asosan dedik, avtonom rayonimizdiki, o'sha hamma yerda havo bulutli.
1: Bu yilgi birden imtihanga kirib ketgan bolalarga yana birden mush imtihon maydonining sirtida turib bolalarini saqlab otgan ota-onalarga nisbatan bu hamda chunki nurg'un ota-onalar sal uy yiroq bo'lish sababli yoki ko'ngil unumay yilgi bolalarga shuning bilan imtihon maydonining atrofiga kelib 2 soat oshiyat qarab o'tirgan gapga odaraxtning tuyiga berib otamning tuyiga berib oyaga berib moyaga berib jiddilishib oyaqa minib moyaqa minib degandekchi
0: voy uyda o'tirib jiddilashganda qarang oshiyaga berib xotirjam chimiq o'tog'a yaxshi jumo
1: Nurg'un ota-onalar shunda deydi.
0: Oshtaq uyda o'tirib jiddilashib
1: ketdi ekanmas.
0: Nima bo'lgan degandan oshni o'tni ichi kirib asha ko'rib turib ko'zlarimda yiqinaroq tursin-chi. Mundaq ko'nglida balam g'ayrat qil deb mundaq ko'ldi mundaq tursa.
1: To'g'ri.
0: Hop, yaxshi hissiyatdi va to'g'ri
1: ekan. Ko'nglida yilqi bolsa g'amra bo'yotgandek, ayad imtihon berayotgan bolsa qashi turgandek, shunda bir hissiyatdi
0: bo'lsa. Ha, o'zining ko'ngliga nisbatan bir tasalli desak bo'lmaydi u nimada. Nemilikin, aştaq bolda iş qilib.
1: Bağın yaxşı. Atanlarının o bir xil hissiyatı hem de belki bizim beşimiz gəlgən çağda teqim toluğu düşünəmiz hem de.
0: Mən vaxtım bolsa barma, imtihanın qalsa.
1: İmkaniyyət bolsa, o verib hem de. Ondan sonra da qılayla hem de bugün düşənbə, birden Ali Məktəb imtihanı, yəni birden düşənbə, ama normal oxuş xizmətlə başlanıbatqan bir gün boğaşqa yolların ahvalı qayadın qayayıc boğatı
0: da olursa.
1: Yolla yaxşı ha.
0: Çünki köpinci balla bəzi məktəblərdə imtihan meydanı oğaşqa qıran. Məktəb
1: var mı deyə.
0: Bəzi məktəblər var deyə. Yəni işəmsiniz anlap yıqın ama anlaşılandı köpüç çorunu qıranlar mən ha. Bu il imtihan məzgildə Qulcuda hava bək salqın bu pədi. Ürümçüdüm şu. Vay abdunum rayın bu içəş taq. Bulturki Ali Məktəb imtihanda qızım imtihan bəgən bək sıxıb kətkən deyə. Salam can.
1: Şuna olama özel efendim...
0: Təcrübə otur məktəbdinki aldı dedik yollam normal ki. Qıran. Havaray şunda yaxşı. Nim deyir özel?
1: Özal deydi ama adıl sözlerini aldı da baza qarap mağan yolun işte aptı mobilla köp. Lekin tosulup kalış yok da uçur bir yeripti. Cuma Mehmetcan'ın uçur akarsak. Mao Fung Chi Jie deydi o koşun işte yollar avan da uçur bir yeripti. Rahmet.
0: Obdurim can.

0: Dağsu yolu,
1: He.
0: kendi o yolu kızdan.
1: Hı. He.
0: Bayandan da yolu, hareket sorma yolları var.
1: Makul buldu.
0: He,
1: Rişten
0: makul.
1: uçur akarsan yödünge sen şansı karap mağan yolu işte aptamobullar köprek. Azırak dostu şüphe de uçur bir yırıp işte.
0: Ma duyum bile şüphe kaldı körü etkalı azırak yakıp uyan oy.
1: Bu da
0: Cimin
1: oğlan
0: metal
1: mı?
0: durduğun bu kapsula kusulup gelip makamayla koşakmaydı kallam. Goli uçurunuz.
2: Bu
1: Ee?
0: Yakşıma.
2: Ne
1: Hı.
2: zaman diye.
1: Ee?

0: рахмат
1: рахмат сизге рахмат
0: нашыларды ийтип уйкусу кыйнап жанына жакшы бир уйга алат ишке мектепке маңдуу мушу рукуя кыз э Şunun ulama Emdulla ustam deydi, imtihan verilgen okuguchi akşam tek uygunish kılıp uyukuskanmay, imtihan meydanı mangana mang uçurap kaldı. Ben ata aytan kahve ilip berip, apırıp koydum karanla. Şunlar kuşal keyfiyatı kırıp kettuğu dep. Ünlü günlüğün yakımamda nurgunmuş şu pidayi dostlarımız, vallahi ne, şu üçten, tötten işimiz, işkiden birdenmiş imtihan meydanı apagan nurgun hem de.
1: Soma
0: pidayi dostlar şunda bir hikayeler buldu. Emdulla ustam bütün uygunluğun yakı istilmiş paliyet katmış yotudu. Sizgim yeni bir kettim rahmet, cümü?
1: Rahmet.
0: Hmm.
1: Özalın ofis orunu yetkizip buldunuz he?
0: Yetkizip buldum he.
1: Yok aşıptı. Andım mavo Rıştı'nın ofis orunu karsa yöcünge sen çıkanızı karap manganın yönünü işte maçılığa köpürek azırak dostu şüphadaydı. Andın kıvan.
2: Salam Mehmet Bey, çok kandakın kalanla yaktıkınlar mı?
0: İyi akşı mı?
2: Bakalım kılıyor ben.
0: He he. Benim
2: oğlum kızım buyup alın işte insan bergen şey, ben
0: Hı
2: Karan başka varlık alınca internet gelen işte. İnternet ufukluyum.
1: Ondan ne kuma? Kızımla mı yakışı olsun de boylansın. Hem misin yakışıp gelse kanda talap olalaydı ha. Talaydı Allah'a ulan ne?
0: Demek hem de ben nurgun imtihamı balır kırıp gitken atarlama hem de hazır radyo anlamat kalla bakken.
1: Bu Kur'an bir bremen bademli yügreç musabıksa selip sizden kızınızın bağ arsıda. Başkalarının yakışı neticeki erişini ümit kılmaya digen gep, dimdigen gep bu. Adış medeniyet yolları koşlanıyor yollar. Biz desek oldu bizden ballarımız bunların arsız bombagandık ki. Biz niye bilsek oldu? Siz cim durun. Adış medeniyet yolları koşlanıyor yollar. Ravan geldi gavuşların ibu adış evet.
0: Tahir taksideydi Altay yoldan Gücü yola girip Beycan yola çıkışı kızı kıç koşuyorsun işte. Maşallah köp. Tosluş ba diyen uçurunu kaldırgan kendimi. Eka yayını uçurak arsak ma Guangchang biyar tibi ketini aldırdım. Tosluş ba deydi. Rahmet sizge.
1: Altay yoldan ma Gücü yola girip ma Beycan yola çıkışı kızı kıç koşuyorsun işte. Ha onda azı depti qaytı men dep hem de onlar. Yaxşım sizlər 2 gün avazını anlamay və sığını kəti toxtab mə Muhammed bəy. Roşan götürdü işləyənsiz?
0: Ya mən işildim sizin üçün də hətta tünə gündən yaxınmış uşurcan adışım qəni uşurcan adışımın avazını bir gün anlamasam mən bir aram bulduğan olub qaldım.
1: Bir əkşi qaşdadam doy.
0: Aşına dedi tünə gün. Uşurcan adışım çox qaldı. Tünə gün aşına sonra kətkəndi raz. Çaq çaq qaldı.
1: Qoruldu yol xəbəri mə Cango Beylo yollarda Ravanka tosluş yox. Oblaslık birinci otur mektep oldu. Aşağıda okuyam ben. Oblaslık birinci otur mektep oldu. Maşallah köp. Çünkü okuyucular imtihan bir vat kaçka. Biraz maşallah köp. Ali mektep imtihansızım aşağıda begem. Onda yine Çınfınlı koş. Yolun işte yollar ravan ki her yavçın ablikim cana verip de.
0: Adam taksiyle uçuyor akarsan yeken 13 oturunu aldı şehri çıkarıp yanlış işte yollar ravan da uçuyor verip de rahmetsiz gel.
1: Oo, gümün ayısı Envi Dado. Koş yolun işte maşallah biraz köpürek dedik o.
0: Mau bir anlık uçumuz uçuyor yollap da sizlerden sonra baksam benim babam kiler yıl Ali Mektep imtihanı kanışıyordu. Doğumluk okusun mu ya ki ügens, üne ügensin mu dep?
1: Okumam da mı?
0: Okusun mu Ali Mektep ne okup gep aşağıda okuşar yani ügensin mu buludu ne?
1: Şu neçinci yıl tolga atan ay?
0: He, o balısı Ali Mektep çıkan boğandı ki o belki yırakma atan hemen sen
1: de. Aa 1900 mançinci yılı deydiğen geplen devatsız kusuz. Açı vakti katanla. Muşu bir üne ügens ola mı ya okus ola mı dep deydi bu. 2026 yılı.
0: Rəsə. Ay buldular oxumay mə Əmrə olub mə etizir qışlarını qısın yəki mə 500 qoyun ba məndə baxsın deyib məndə deyildi yavımızımda bir. Ünürüm ki məndə varis qısın deyidən işlər bulat deyəm də hər qancımda bir çox igilikiniz, ünürünüz yəki bir kəsb dairəniz bolsun mu? Mə elan vaxt doğru kəpaldı. Dodo pəsin soğuq çeydin azraq içəycü.
3: Toğnatqudun əmdə aldım, səl toğuzub içkinə.
0: Dodo dodo əmdisən bulamdı.
3: Vay tex soğuq.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Aşı, şuna oğlan. Aşı, yakşı okup gelse ananın ikna yünerinim yakşı yüneleydi o. Ali mektepleyen okup gelse ananın ikna sizden ama ilgilikleriniz gibi yakşı varız kılalaydı. Tapkan pullarınızın birini iki, iki, üç kılalaydı diyendek.

0: Gepler bamiyede.
1: Üniversitede kaşınızın tayin yok.
0: Balınızı
1: Balınızın kızık mı siz? Öncelik çıkıldınız balınızı bir... He? Bir balam, ha benim kendimde maaşının bir ulak mısı kısalmış. Bolu da dik dek çıkıl aldınız mı? Kılamakan siz. Hem daha az okup özünün kendimizin özünün kısın. Çöpe.
0: Sen
1: o
0: olay mı?
1: Kılınız keket misin bu geplerle? Kılıp da oyunu pekın. Öncelik çıkıl aldınız siz de.
0: Bu halçamda uçura karsak Altaylı Gavca Şihon Gərbi yolu uçuş iğzi Şihon Gərbi yolu 1 kilometr kağa yerden başla pek dostluk kettiye de uçurup yürüp duydu mu?
1: Sayte sürat köle muşu tibi daşı körgüden Guanghui körgü yolları avanken Guanghui körgüden ki üstü zadağı da azırak tostluş bakiyede Rustem. Tüzük sertke kımancı mı Rustem siz mi? O atış pamir yolları da maşallah köp yürüyüş ravan diye avuçların ibo atış evet. Hınen şarkı yolları yollar ravan geldi diye avuçların cahan
0: güzel
1: evet.
0: Şunda yoga yoga köyüklerini saladığa mı? Şunda çoğun çoğun bir yolların yasaydığa adamın da edip oturup tıkarak. Dügülep dügülep ya ne geldi düşen be edip mışa uç keplen kıp oturup da böyle kuruluş.
1: Uçbalının ki koldan çıkan bir şey neslen bek tepçiliği teşhürümü sonmayıcı mı?
0: Hazır mı o sayıram köylüge köyük yasa atam değil mi? Kuat patı?
1: Ya nimi kıvağıcı kumul kıvağıcı boğalıkı 4 liniyelik yolunu 8 liniye gözgertip olan kuruluş var o. Ma turpandın kumul kıvağıcı boğalık diye. Eslerinin kumul kıvağına yolun ki azır bir yolun işte 2 yol vardı o. Aşını bir yolun işte 4 yol kılayıp bana. Mayak 4 yol mu ayak 4 yol mu? Dört maşını da.
0: Bana alaydıgan. Aşını kodlamdı o ya bir sayram o bir nimle kılmen aşağıya bir köyürük salın demin.
1: Sayram dike nimle kılmen demin. O köyürün sepi oğan sepi olup aşının biz laylap sağlam demin.
0: Ama işte çoğun çoğun işlan kodlu adam dügülep dügülep geldi düşen be. Sayram kirli de o seyşen be deyip oltasam işin dak.
1: Şu çoğun bu çoğun aşı koldan çıkan dersin yakışı obdan teşhürüm ise. Bulmaydı. Evet.
0: Şunu ola ben...
1: Ahkep'ten ağabeyiz.
0: Anlayın.
2: Sarım bana yaklaşık bir şey aşımızla. O bizden yolu kalırı.
0: Moyto
1: nonyomlar en sınav ayı
0: karavan. Mağa kıldı. Mağa şarkı yol, Hungonşan taraf karab mağa yolun işte azıraq dostluş bağdı gən uçur ney cağın kizere ve atıp durak. Mən siz gəcimi? Şuna ola bugün yolla xil azad edep nazife şuna uçur yollap durma. Uldudun bir ilgən uçuruq da hemen nazife. Perhatna uçuruq qarsa Hungonşan yolu koyuş yolun işte maşallah köp tap uçur bir yerip durak. Mən siz gə?
1: Boldu makul. Maral beşidin hava rayidin məlumat. Hava bulutluq, yamğurluq hava rayi, hava salqın. Minin işki balam Ali Mektep kitip boğan boz mu? Hazır her kaysi caylardaki Ali Mektep kimden biri vatkalın. İni sanılırımın ki yakşı Ali Mekteplerge ötüşüne çin kolumdun ümit kılmayan. Dep oblahat tur dependim uçur yollaptı buldu.
0: Baya da bir çekit manda uçur yollaptı bana gavkav bir boğalı del 10 yıl buptu. 10 yıldın kiinki bugünkü günde ben can tayda turup deme bana oktuk çöptü de karganda.
1: Ben bu kızımınla yakışı netice yaratışını ümit kılma deyip azizem ne ait köngüldü.
0: Uttaduk mektep aldı da kızgın para alışıp atalla bile. Cik adaş deyip aldı ben deydi cümle.
1: Çay oynam silem de.
0: İyi yıl ki ballarımız hem Ali Mektep imtihan belgelle çiğ deyip şunu ben bir çay kıvasa. Şunla mal sertem kuru öğrendik. Rapka tependim gulcuğuma dukan uğruna aşkılı. Dukan uğruna tapkılı ketken emez mi dukan aşkılı? Şunu ola.
1: Kutma.
0: Ama güllerin resim tatip evet yürüp tıkar ama güller arası da derya boyları da narat yaylakları da yürüp de olca nimi digen güzel ah de ma güllerini görüp çekiliriniz kusturma mı kansız ma güllerine?
1: Ma Şincan'daki en iyisi ortamda izleş yürüştük pahaliyetimiz gibi ait aktif falan katlaşkan el ki
0: Sertem kuru öğren
1: var o. Dutlarını tarısı tek tatlıgan şunda ama çöptürünü Sertem kuru öğren kalı güçü yürü kansı var o. Şula olcudaki bir oranını olcudaki birini aşmak işte. Sayı etkip yürüp de.
0: Unut kaldı ya, nim kıl bağın neçe ay yege?
1: Olcu pop, çıraylık ki edep.
0: Hayran bulup ay yege.
1: Hey, a dükkanı karan siz. Sertemle açıdan dükkanı cuma.
0: Şunu olan ay yege bas, a derya boyu bas, ay yege çıraylık görün atka. Müşek açaylı mı edep? Ondan yürüp, makazancına aldık kez. Tohta tohta, müşek açaylı mı? Ya ama sayram külü boyu açaylı mı? Dep ne geçişini bilenme hazır. Vay bu oldu lan, sayat kitay çöp edep.
1: Ya tep bol, körüp oldu. O kömey durup o. Ulanın başlığı o buraya yerine bekitmeyi durup ulanın gülüva yerle kapamayı deriz.
0: Ey tan tancımı. Mamki demez. Güllerin tatip resim tatip yürge adem sen iş aşkılanma adem cümü. Maşası da kava baka adem tutsa bu.
1: Kionlu dep körüp koydu bir iki dükkan ne. Muşu dükkan bir şey demiş ya dükkan. Ma sel kişi yok atı ma yandaki dükkan. Muşun ama ticaretinden ki vakti az kaptı. Muşu toşka amal gek lan lan bırak lan almış ikisini de. Körüp koyup geldi.
0: Şunuğla mən Mahmutcan Muşur yollapdı, mən tönöy gün ətdiyən üşük okuqucunu apırıp koyğam, bugün ətdiyən aram bir okuqucunu apadım, çüşdən ki yıllık imtihan apırdıqan okuqucuların yeni birisi ba, deydi Mahmutcan.

0: кылган. Риштен учур карасак, Шинхай шимал жол коюу жолун иштеп, чонун да раван экен деп учур берипти. Мистер Мердан учур Жанкар Ушангүлө да жакшымсыздар. Мен бул мектептин алдыгы кеп болдум, имтихан берилген окуучулар үчүн давамлык мулазаматты болмун деп. Мистер Мердалланын ылкы давалаш этрет кылып, азыр имтихан майданын атрапында түнөгүнүн якы ашып, мулазаматты болуп атууду пидай болуп.
1: Бир мындан чыкмысың, бек ай отасың ярып болду.
0: Yani bekçi değilişip gidip imtihan meydanına sel keçikip gelip açında bir sel şu kop kalan açında balla bakiye atanladı mı açı ıslık saklap oturup çö ballardan elik en sirep ciddiyleşip sel manda nefes yetişmeymiş şunda bu kağıtkan ahvallar mı buptu hem de dönü günün yakı açında Allah'a nispeten hem de ciddi kutkuduş tedbirlerini kullanıp
1: bizimizin ki okuş tarihini ve anda nesden dep ab Allah'a besim hep gelmek cümle ben inek dep koyar siz gene oy işin bulmaydı o karan benim aynı vakit bizimizin ki okuş tarihini ve anda nesden dep ab Allah'a besim hep gelmek cümle ben inek dep koyar siz gene oy işin bulmaydı o karan benim aynı vakit onda okup onda okup dep ara sakırgan balda uşunu kek düzeltmen aynen
0: şunu ulan ma 9. aydan başlap hem de ma borçlukta okuyduk ya
1: Mr. Merdan ma
0: kubul kılınıptı.
1: Ma Nur Ahmet şu an keserlikler çok.
0: Ha.
1: Bulam neçi maşını acırtıp mehsusmuş.
0: Ha.
1: İşte Ali Mekke gittim bir daha okuştan çok. Şu an yöcünge etrafı da olsa biz var edip. İşte tuşum
0: ne yapalım. Demek hem de her ilgili ma tünü günün yakı ma pidayı dosturumuz deyip gitti. Valla oğuz mu mu bu operadığın balların tapamı atımız deyip.
1: Yok ha.
0: Demek atan... hemimiz katını şu an gepte mi lan?
1: Şu katını şimdi kalacak bu paliyetke. Andın bu atan lan aldın teyarlıklarını yakışı kılıp. Ruhsat sorayı kalır ruhsat sorap. Maşılların yakışı teyakılan teyakılıp. Hatta bazıları şu imtihan meydanı etrafına küç verip. Aşındak teyarlık kalan bu adı.
0: Doğru doğru.
1: Bindak ki. Yohan, allo, tarafta mangan yönlüşte maşalla köp tosluş eğer dedi. Sesim oldu ne? Dostluk görükten. Yohan, allo, taraf karaf mangan yönlüşte maşalla köp tosluş eğer dedi. Anda yine ben ciddi işlem balını körp ahmadım cuma hep ilgar malım bende. Malım emez mi? O burun hel ciddi iş ettik ama hazır ki balla ciddileşmeydik ki hep. Başta dedik o. Aptap çıkıp atıdı hep. Adılca uçuruyorlar siz. Ne de?
0: Ne de aptap hazır mı? Ürümçüdüm hava bulutlu. Kale tutturup atıdın.
1: Gümün ayısı. Gümün ayısı. Anhuy dada. Anhuy ki. Anhuy dada. Anhuy dada.
0: Da
1: maşallah biraz köprek ki. Benim uçurumunu mu okup koyunlar riyasetçiler de Adılcan. Aptap çıkartı deyip yazıpsız şu. Yazınla.
0: Toktuma ya çavak çalganında bir ifadelen evet vatı da Adılcan toktuma
1: diye zaten. Zöre hanım. Andım Pagı. Muçin deyip isim koygan. Eslime. Muşlarını ki uçurunu hemisini tapşırıp aldıkmış. Biz köyünümüz püküp koyduk cuma mı şu? Doyundu bizgi.
0: Kollavat kallanı ya.
1: Kollavat kallanı. Şipin kaldı bizden kollavat kallanı. Biz katık yolumuz bükümüz. Bizdinki ma yurtluk bir inimiz 3 gününki aldı da Ürümçü gelip toyluk resim düşmek. Ota ayda Ürümçü gelip toyluk resim düşdük ya. Pulonla bek çıkken he balam. toy kıldıran kız bilen kiptiken bu yerge çıkıp toyluk resimge düşüp bulup yeni bir yurtluk balı bilen körüşüp kazıven terepke su üzgül çıkıp şu yerde aşbazlı kıldıgan bala. Şu, şu su uçuduk Allah bey dikkat kılanlar cıma.
0: Ne mi bu?
1: Şimanlar bir ölçemlik su uçuduk.
0: O toyluk resimden gipini kıplı kendinden ne mi su uçuduk?
1: Su uçuduk verip aşağıda. Su uçuduk bunu bu hanime. Aç bala. Su uçuduk verip dur.
0: Haa.
1: Aç da üstü uçuya geçiyor. Su uçuduk verip dur.
0: Şimdi şunun o bek dikkat kısanlar olduk ya otanlar. Biz bek devatımız var hem de bu gepini biz dimisek mi? Uzanlar mı? Allah'a vatı silah etrafı onlarda. Ama hava sıvatı durma etrafı da külle ba. Aşında bir derya yıkılla ba. Atallah bu sanla ama ballanın bir katarlı yaman bir dikkat kan bu sanla.
1: Belki dikkat kılanlar cuma.
0: Okşaş bir iş şuna bir kumulsuzluk tekrarını ve misin çu? Cuma?
1: Bunu yendirsek yeni şu gep şu olur. Bu ölçemlik sözü şu olur. Bak şu ayı verip soğutu sanla buludu.
0: Ha, fakat bu misi öydü muncuk çüsanla buluyu verdim. Hazır kayısı öydü muncuk.
1: Uyaygı çıkımdır geçirdim sanla şu ayı verip muncuk çıçımla. Açta olsun. O östanlık sunu kösanlı uzanlı etip çekirip.
0: Şunu olan ama sayfamda idi. Halık Kino Hans etrafları Cungsan yolda Abdumobulla sel köplikin eğir toslu şu yok diye uçurunu kaldırırken. Yani. Atış nurluk yolu şer garip yolun işte süret sel asla deydi. İbu Atış. Rahmetsiz geç mi?
1: Daha ben Çanlı Uyan'ınki aldı. Kızıl Türek'te maşallah azırak çık. Ötkendinkin Fulkan Koçuları Ravanki diye uçurunu uçar tortak sin. Yaz efendim evet.
0: Sağ yoldun kilip Hotan Koçuları çıkılıp olmağın sebeple Guanghui görü ki tarafta maşın bek dosul diye deydi. Ama uçurunun paydalıp kılığınızla dostlar. Nur Cüylin Hoğun'a uçur hiç mi?
1: Halık Kino Hans etrafı da Cungsan yolda Abdumobulla sel köpkeli ki eğir toslu şu yokken.

0: CC 몰 요하넬로든 CC 몰든 요하넬로 demekçi ma dostluk görük tarap qarap mağan yolnuş yaman tosluş eger degen uçurun ayratıp durma bu qalçam xanım.
1: Bahadırdı baba.
0: He.
2: Şulardan batkılırım ben çektim sağına. İşlerine anvaklıkla çıkmış mamıgına.
1: Oral durvatım ben dedim.
0: Ya
1: Bart kılma.
0: onda kımanla cuma onda kımanla.
1: Abla kanay. Abla!
2: Bugün bir okulcu
1: tapamı
2: dedim ha. Altı çıkan babası bir okulcu tapamı dedi. Hem de sen öyle ağzı bir şekilde maşını oğandı ki.
1: Şu şu şu.
2: Maşının ihtiyacı da çıkmak etmedi ki.
0: Maşını alıp gitti şu.
1: Hem de şu an birazcık lazım mı bıkası dep can. Dibaylarımızın da gitip atkaç yapıp koysak bol demez mi? Atış nurluk yolları şerh harip yolun işte süresel as turdu dep. İbo atış uçur yol yaptı.
0: Şunağın ama Rişit Efendi'me bir yaman çıraylık bir yaylak resim tatlı. Evet dedik hem de kayak kim bu bilmedik. Yitip durup tattınız mı değil mi bu resimde ya? Şunda
1: Ayşe.
0: çıraylık tatıp size. Yaylaklar bir
1: Çekirdeğin
0: yuvarlandı.
1: aparatın ilgisi şu çekirdeğin ilgisi çilik bak ya.
0: Yaylaklar bağa vakit taşında kılsak ya. Dumulunup, yaylaklar yitip, bundak sekirep, yügirep, bundak.
1: Ajda kıldı ha, aslında.
2: Akşam bir şey bin kere bir saat 150 metre uzunluk tozak ki Akmer Vahit'in onun yakın yakınlar. Şunların keşke öküzüsü de
1: Rast.
2: rastında
1: Ben öz güzel bile köyden tutsa.
0: Biraz özonsuz verip körüp geldiniz
1: Ben
0: rastı
1: aşığımın
0: bura.
1: düşük ötküzü beşi de anlığa vakti de. Vay hakikaten bir şey mi gen?
0: Mehmet
1: Birip.
0: Kamışkın'la verip Nak Meydan'ı körüp geldiniz
1: Görüp
0: arası.
1: gegendi mi ha? Aşta. Aşında tatlı yüteleydi. Akmer Vahit'in oğulları da çöptü gende. Yanının tüşüğünü ötküde kayta tatlı da. İnşallah.
0: Ahtaş Sayat rayonu genci mi ma o?
1: Nilka Ahtaş.
0: Ha.
1: Çıraylı hop gidip de
0: Bek
1: Ahtaş'a.
0: çıraylı hop gidipti.
1: Karmay kötür mü körgünün ki üstüde maşallah yamancık kaya edip. Abdullah Kota uçur yollaptı. Şinşinci yolla bek tosulup gitti diye uçurunu patime eve tuttu. Anladın mı
0: Mavo
1: o?
0: retnen bir uçur yollaptı ki evet ben Ürümçe imtihan belgeli bağmak çıktım. Avara kanaktı soğuk mu? Yaman soğuk mu Ürümçe? Dep uçurlar yolla gitti o.
1: Oy sok emez saçın. Nereden geldik ya?
0: Nereden kildiğin diyeyim hep de
1: Oy
0: Ürümçe.
1: nereden gelseniz şu yerden gelken kimini kibir gelseniz buldu.
0: Bunun çilik soğuk emez hem de.
1: He.
0: Hatta şunu lan hava bulutluk bulup ki içilde 19-28 Celsius gradus kıçı
1: Yaşım Süleyman
0: Bugün
1: abi.
0: ötkünç yağmur bakıyor cuma azrak yağmur bakıyor bugün.
1: Merhaba Sertem'in beygen mi?
0: Beygen ha.
1: Sertem'in bu kapatını ağan. Ülüşkün kızım da Sertem'in kapırıp geldi. Şunda okşa etki Sertem kırar anı cuma niye rüymeyense. Bir kağı o kaşkı şunda okşa etip gitti mi? Ya açtak yüz açtak dedim de iş kılıp. Yaman tetip maha Sertem'in ki kıran.
0: Ya
1: Hoş da
0: o
1: hukuk dedi o.
0: Rast aşındak o bir kahve geç gün daha emez. Rast temlik.
1: Şu.
0: Şimdi o lan Tursun Can ettigen yetti bilen Adıl Can ablam etni şida çağırdı köydüm de.
1: He bizden Ali Mektep ümkten beri daha okuyucuların
0: Şu
1: içti.
0: mektepler
1: Mektepler
0: etrafı
1: da işte yürüp.
0: Dün öykünden yak yürü
1: Ahval
0: atı da
1: ederler.
0: Adıl Can. Sağ yoldan kele koten koysak çıkıl bulmayırken. Cuma uçurdun bir faydalanıp gelinler dostlar.
1: Hotelde yolu soruyorum ama kuruluş yolları da maşallah cayık bırak tosluşu yoktu ya uçurun Nicat Taksi'ye verip de. İşveren aldı da yollar ravan kendi ya uçurun Abdurrahman Efendi'ye verip de.
0: Kendin canı yol yollar ravan diye uçurun ne cahın kizer evet de. Fatime
1: İbagül'den
0: şinşince tosluk getip de deydi cuma. Yine
1: İbagül'den...
0: uçurum çıkması lok etti dedi cuma Fatime.
1: Ebab da İbagül'den vuruşuyor ne yapıyor?
0: Allah'ım.
3: Yakıştırdı oğlumu.
0: Yakıştırdı.
3: Ben yetkim oldu. Hemen bu arınacak kalırsa insan ben sıvarsızdır.
1: Şu mu Abdullah Murayim bu çaştak.
0: Oray şunun da maslaştığı
1: cuma
0: şunda yakşı ya.
1: Bugün bir de hava uçuk ya yok. Hem bulut.
0: Hava bulutluk. Yağmur da artık ya. Gulcula da tönü gün o ya. Gulcudum simsim
1: yağmur. Oksu da, tuşta, Kaşka'da, Koten'de
0: yağmur
1: bak ya. Ben karanga. Koruldu hava bulutluk, turpandım hava bulutluk, komuldum hava bulutluk, sancıdım bulutluk,
0: bulutluk asasen
1: şehazdım bulutluk.
0: Bulutluk
1: Köyden de tek yağmur var ki yani. Karmaydı bulutluk. Bortlala, Gulca,
0: Köyçek,
1: Oltay, Ürümçe, emmi yedek de hava bulutluk.
0: Demek hem de bugün bir gayret kıvetse meyli atı Allah bulsun ya ki imtihan bir yılgan balla bulsun. Bugün bir gayret kıvetse ahırlaşıdı o hem de.
1: Şu.
0: Geldik hem de arzu otoluruş, ubu hizmetler buludu. Elikim bir ufdaydı hem de. Yamaşendin Guanghui körüki garbi aylanma yönü bek tosulup ketti. Maşın toktuş oranıgıl ayınlıp kaldı deydi o ma pilatu.
1: Ilgar malım mı? Nilka Aktaş Raslı bek güzelip ketti deyip yüzünü şey bağımlılığını bildirişçi yani. Resim git tat ya.
0: Biz evet koyduk.
1: Biz evet. Men bağan demekçi de aytaq.
0: Siz bağan hava bulutluqken go anca çaraylıq emas vaqtlarken siz bağan yoq.
1: Jo. Biraz aqtaşka ya. Yaq. Önəqa.
0: Çaraylıq ke demek. İlgar muallim bağa vaqtı şu.
1: Şu müşahiden başı resimin arsı qetilip qalqalıq üçün güzelliğini yoqtutdu bu resim.
0: Biraz bir xil, xunuk resim bir xil. Bulutlar kaynap, akayında bir xil. Müldür yağdığında hek aşındaq. Anca karşı yapmak değil sizin onu ilk aktaş.
1: Ressamınki ihtiyaçlılıktan koyup koyan bir tal çekti dek durup susuz. Elke muay boyak resim çaçırıp getken bir tal siyah dek aşı resimden arsız çaçta durup susuz. Buldu mu?
0: He buldu.
1: Demirden tılak vereyim o ya.
0: He?
1: Demirden
0: tılak vereyim. Ya buldu. İlgar muallim. Buldu.
1: Pukhadi çıktınız mı?
0: Buldu. Pukhadi çıktı.
1: Daha şimdiden gelip aşkin doktor hanım mangan. Lonyanciye de maşallah bekliyip turup da kaldı. Kaldı bin bol dedi. He Lonyanciye de. Lonyanciye de.
0: Ben şimdi cevabın daha düğünü aldım maşallah intihancık daydı. Uçarı doğru taksi niye az efendim?
1: Tamam kalsın çoğun.
2: Yakışıklar, yakışıklar, yakışıklar, yakışıklar, yolukları. Durum çok güzeldi. Yamalıkta, sonu taraf hala mağa yürüyor. Şişe yoluş, burada yollar, yamalıkta.
1: Bu oldu.
0: Çoğun ama Mr. Merdan, nimine yazıp durdusunuz. Bu kıtımış, Ali Mektep imtihan verildiğin ballağını ki, pislik sapasmış, onun da yakışırak eskildim. Biz Ali Mektep imtihan bergende ciddiyleş bulanmay kalan hazır balla şunda
1: ciddiyleşmeydi. Üzüm
0: tutuvağın şunda bir kıl alette deydi.
1: Siz o balla ulan kama etsin tıkışım atanlığa mı açımın dikkat kıpıyorsun cuma.
0: Sen nefes yetişmeye bak.
1: Hazır mühim mesela atanlığa
0: da. Şunda ahvallah bağım yok tepe.
1: Biz küçük biz imtihan berge vaktilerde kıran. O atanlığımızın pısı kitapası.
0: Acayip yakıştı ya.
1: Ya ula imtihan bergenimizin bazı untuk gelip yüzünü şifle aldıraş yürüyüver deyim ben.
0: O vaxtlarda bizim pislik biz saparımız mekemezdi
1: ya. Onun için ama atanla imtihan verdik anda kılıp. İmtihan bir vatkan balla atanla dek. Aşağı atanları dek anda kokan.
0: Nurgun atanlarına arası aşında o gidip de ciddileşip neç günün yakalık uyku emez tamak tamak emez deki.
1: Onak ya.
0: Aşında o ketken bir hakval var.
1: Valla ulalık ama ya atansı mançı mınçı dikkat kıpıyoncu mu? Kaysa atanla kanda kırak turvatı doğum da kırap. Özü alıp çoğunuz.
2: Yahu görgümüz bıraktığında imtihan edecek. Götüreye bıraktık.
0: Makul bu
1: bıraktık. Gençenci Cavton Adıyı'nın ki aldı ki yollarda maşallah çık geldi. Andı yeni bunda karsak. Samimi teklif de Rana Aybırnım lan yol yaptım değil mi? Vamın şavçı çemmeyen yıga. Şısıydı nihar. Gomalı. Mağı yolun ötken vakti. Hey. Piyadla yolunu ütüptük ya.
0: Maşının sürat pek tiz o kaçka.
1: Turumuzda bilgir bulamaktı.
0: Turumuzda hep kapta.
1: Dikkat kılın la cim olmuş. Maşınayı davat kalla bek dikkat paydan la.
0: O şu cekasız imtihan verip çıksanız gül soğukkan mı deyiniz ki?
1: Gül soğukkan mı?
0: Esli mi?
1: Bana birinci günü son meyeydi kanka bir 10 koy. İkinci günü. Yani ne miydim? İkinci günü lağma yedim o. 10 koy 20 koy. Anda krakılda 5 koy. Cami 25 koylu pullu vergen.
0: Gül?
1: Gül soğuksa ama.
0: Çakladı. Nereden de işler bayağı ama yakını yakı aslı özür tutmağına
1: şükür. O burası gül götürüp gelse kendim yürüp kaçağımına hemen doğandım da yıkandım. Konçilik belgenin üzerimde yandan ha o imtihanını. Kalkın gülün ağı dek veya veri else buldu. Yöcünge yolu bilenmiş o dava yolunun ki kesike yığızda maşallah köp geldi yavuşçunun yonşu evet tuttu.
0: Sempin ocağının aldığı yollar hemen diyen uçurunda memteli efendim evet tuttu. Cuma karmaydı iki gün buldu hava şunda yakışı. Vallahi ama imtihan şundan yakışı buluşunu ümit kılmayan yollağa gelsek rava nasıl sen karmaydı da bu kaypa uçur birbdi rahmet. Maral Beşir'deki Sertem'nin oranı Tayhı Guangchang'da daydı cümü. Tayhı Guangchang'da Maral Beşir'in arkası yolda ravan daydı. Mani bir ismimiz tut olaylı Maral Beşir'de Tayhı Guangchang'da gel cümü.
1: Mani mi? Sertem. Sertem'in kimi?
0: He.
1: Siz Tayhı Guangchang'ın mesul olan.
0: Tayhı Guangchang'ın. Sayfı Guangchang'ın.
1: Sayfı Guangchang'ın mesul.
0: Tayhı Guangchang'ın kemer al bir şey daha.
1: Sertem Gürer'in Aksudik oranın Sayfı Guangchang'da. Adın namı kulaktan kulak etken.
0: Kasak bana bir esker tesle Tayhı Guangchang'da.
1: Sayfı Guangchang'da Aksu'da. Anı Molly Gürer'in ki numarayı 13-59-75-75 bunu yadıp etken.
0: Maşa uşu mu? Maa kar yolgundu kün pakırap çıktı. Şunda ıssık daydı cümü kar yolgunda.
1: Şu vaqtda imtihan berdin qalı bek ciddileşdi ata. Biz ciddileşmeydi o vaqtda. Bizgi gapdiga iniqdi. Oqsan özən oqıysa. Ha. İmtihan bersən özən versə. Omdan bersən oqıysa. Ha. Muqtimə. Omdan bəmsən özənin işi.
0: Ha, baxsa mənim foynidim.
1: Dep aşında xil iniqlan mı ondaq. Belə oqub ha imtihanı ondaq nim qığın. Onda gap yox. Omda oqsan özən oqıysa. Ha. Məktəbdəki bu qavzan oqan qo.
0: Мен оқ берем тон сен.
1: Малым дәрс өсі, амақтылықы. Айна, құтылсаң, алыса айна. Ой, оқсаң өзіңге қойса, оқымсаң өзіңге оқымайса, мен жәді қылса ішіне.
0: Ерас, азырғы балаған деген.
1: Сені тұрайын қарап болған.

0: Xinjiang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Ali Mektep İmtihanı Xatnisi Səpirinizdə biz həmra. Axmervayit unları, arman yeməklikleri, pəsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikleri, narat sütçiliki, çaqaçaq qazırları, səbilə yeməklikleri, livənd qəxvəsi, amina işçimlikleri, özçin tetutquları, abidə işçimlikleri, bərikət unları, misran qeyzileri, tırvaz yeməklikleri Ali Mektep İmtihanı beridiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 174 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13-3-903-241.
2: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şipta.
3: Xemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memo bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
3: Navay xana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
4: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapışırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsdə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy haksız. Tor haqqı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yaxşı. 10,086 telefon kutlu bicir eləysiz.
5: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
2: Donatkudun əmdaldım, səl toğuzu pişkinə.
5: Dada, əmdişsən bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarığı yakın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavetki bölüp 3 yatakını 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim uçun. Yatak öyü tekim uçup. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar Öycay Çekli Şirketi yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

0: Reşide tamakam okşaptımı da bek boldur pişirip aldınız mı bu tamak ne?
1: Şunda mı? Bek boldur hem bek.
0: O balığınız kıyaygıcı. Yani işiyomuz bir iki saatte vakit vardı. İmtihan meydanından çıkıp, onun üstüne bir tutaş çıkırdıken vallahi nemsin. Çünkü bir
1: altlı. Boldu, boldu.
0: Bulam da vakit bu
1: kaldı mı? Boldu, vakit bu kaldı. Aşağı kaynağı yapıp pişip ağaç içiyor.
2: Orcudun yol kalır, donlar kızır, sıra garip dışarı kılmaş için.
1: Bek açık burnum ne içip siz cümleyken. Abla kanı.
0: Yemeydiken vallahi mı şuna
1: kaçıp Abla kanı.
2: Ma değil o maşine, ma cephane, Amerikman kayılmış da. Ha karvanı yiyeceğim, iman kılay boldu. Ballonda alıka, ecağı iman kılayan oyunu.
1: Ya kısınız kılıveren, biz de takılmayız. Cavla avcı ormanız.
3: Dostlarım aşağı, Şam Açın, Çamacanlı Pipa, Öncü, Biket'in allarında maşı yamancık bir hekemezse.
0: Sayılı sucu ölünün, ben kazımen karap mangan, koğuşlanı yedim, maşallah ben köptüm ya uçurun, sırılık gülen gibi yaptı. Cuma ama Allah'u da, ov, ov, maytak tutturu gelip, ben mihman kılay dep.
1: He, açta dep dedi. He? Sayılı sucu ölünün, kazımen karap mangan, koğuşlanı yedim, maşallah köptüm, ben kaydı okup koydum, andın. Nurali uçurunuz.
2: Salam, 1074 kaçadın yolu sürü. Sokumcunu kaldık, yolla koşuyorum, sıralım.
1: Oldu, makul.
0: He, Karbay'daydı, Kölengi, mihman sırlık Kölengi, mihman kımısın buldu. Kays günü, Luben bilen, işkimizge ilgi, tuğ kaupi.
1: Yok, bunda deydi o. Mihman, Kays günü, Luben bilen, Fuyen ikisi uğruşuduğun deydi o.
0: Heee.
1: Tuğ kaupi satıdığun dükkanda tuğ. Tokkaop epeydi bana dedi.
0: Heee, sırlık gölengem tokkaop epeydi dedi. Evet,
2: bugün insan begeledin, bugün çıktın kim? İnsan burada kalın dağısının dağısı mı? Babam, bugün insan begeledin. Bugün tırpınlasam tırpının namazı okulak kaldım değil mi öyle? Ben sırtta okuldum, ballarını saatim eden düzenimden kalmışsın.
1: Vay bu hazır telefon kısınız, kanda alındı imtihan bir vatı da o, vallahi imtihan ne? Hazır.
0: Balam imtihan bir yürüdü demdi Abdullah Hüten.
1: Ya kazıma gelme Allah telefon kısam ama yatı da.
2: İmtihan evet, bir gel imtihan begeledin. Bugün çıktın kim? İmtihan.
1: Hemen bir.
2: Kırdakalı dağısının dağısı mı? Balam. Bugün imtihan begeledin.
0: Balam
2: bugün tırpınlasam tırpının namazı okulak kaldım değil mi öyle? Ben sırtta okuldum. Ballarını saatim eden düzenimden kalmıştı. Karım bomba kaldı.
1: Vay aldı bile özümüzden balısının bir nim kıyıt deyip onun ikin başkalarına balısının nim kılımız değil mi? Kızlık mı siz?
0: Davattan
1: İmtihan geldi. Biri vatı da o vallaha mı?
0: Çakçak vatı da.
1: Çakçak vatı da?
0: Çakçak vatı da.
1: Ya ben bazı dilerim
0: de... O Abdullah Hüten oval özününken taşlap koyup kalkınınki yükürdüğün bir nim değil olmayıcı mı?
1: Ya kıldı
0: o. Bırak kısım erle baş, şimdi özünün işi bir yer kalsa.
1: Kalkınınki diken kıydı
0: da. Kalkının işi ya beşi bile menip kılıdığın çoğu. Tutuk ayak kemiği yürüp çıkıp gittik Allah'a bak hakkına işe desin çoğu aşına bak.
1: Uyandı çıkıp tamık netin üstürü gittin aşta vakitte.
0: Aşına Allah'a bak. O da kıkılınmaydı ki elikin.
1: He?
0: O da kıkılınmaydı ki.
1: Yok hem de...
0: Hem de hatam işi olmağandı ki bir nez değdilsin az tekhi, demeydilsin az tekhi aşına.
1: Yok ma özün olma işi var mesleğen. O başkalarını... Aldırla özün gidip kıvitip onundaki ma başkalarını...
0: Yok aval başkalarını kim pahalı kısı kıvitip özününki kegende kolunu uçuda kıp koydu. Hakkına ışık kegen bir şeyle mağdı tutuk ayak kemiği yürüp mağdı. Özünün ışığı kege vakitte aldığı bir mağaz kayını güç tesep diyendik ço. İşte kılığa işte bu hem de bu o taz.
1: Hey, aşı kaydı uç kılayız ço işte. Tabi kaydı su uç ço. Aldılar özümüzdekini kıp olup, mesela eti zıklan şey olsun, aldılar özümüzdekini kıp olup. Azırak arsa aldı, kaçakana koşulandıkken kılıç verimiz go. Hem de olay da ehval olup, o koşulandıkken su kırkı tipi bir afet karakterli kıp geçse, o özümüzdekini kıp koyup, anıkken kıp bir elbomuz yanbek yıkılıp gitti o. Bosa o ayrım gap hem de. Normal ahvalası da özümüzdekini bulup, ondan ikini başkalarınınkini kılmaz. Mani bir insanla açacağız, saklanıcı mı? Ertegenlik yollarımız bu zemra programımızda anılgan dek mi? İşten, işte kaç dakika hüküm kılasla.
0: Veli yarımında neydi, ben 2011'li Ürümçü'de Ali Mektep imtihan belgen deydim. 2011 imtihan bir yürüptükeni. Şunu onlar dadam apamla bir yürüp mü koymağın, barımız deyip turu ağantım, ben bağ uzmağın. Lekin hili yakış netice ağan 513 ağantım deydi.
1: Bak bak, bela bela okuduken.
0: Şunu onlar 513 ilip yıkıdaşıya da okuduk deyip, ben işe yanda okuğana. Hazır neymiş kaç ses?
1: O yedin konusunun ki ticaret saldın birini aç demez mi taksini taşla?
0: Hı.
1: Şunda işlerim yakış, obdan git barım deydi o. Radyodun birini ilin mı da kalık, Tor radyosun birini ilip, zaldım da çıkıdan koymam ses, zirkmey ses. Cevlan.
3: O şey bu çatak yeri Abdullah Hüseyin'in çarşı oğlu ketti. Ne kıpırayı, ne apırtıyayı, ne kıpırayı diye bunu mayıgın ağabey. Hemen özen kılmaya değil ki ağabey. Manda çatak ol ağabey.
1: Yakışken o. O yüzü, kaçan yüzü kıldığan bula da biz de Nurgu Atanlı'la tırşıvadı da hazırdır şu. Yüzünün içine yüzü kısa. Bir he? Açta da tırşıvası bir ondan yüzünün içine yüzü kıldıkken Nima degan yaxshi bola bu? Qashqadan Toshqo'rg'on yo'nalishida yo'llar ravonka degan uchun erkin janob aytibdi.
0: Kutamiz yomonlab qoldi da taxi. Ittifoq yo'li shunda ravon degan uchun Abdulla efendim aytibdi jumi kelishgan qomlashgan ufqa mo'shurjon ovozingizni shunda yoqtirib anglatdim deydi. Bir anglatishimizchi.
1: Ha. Akammiki, achamiki?
0: Achangiz, aytdingiz.
1: Ha, acha, rahmat sizga.
0: Shunda azizam deydi, dal mening yo'ldoshimning gapini qotamsizlar. Talaliqi bakbalan, bakbalan uydi ling ling lingishib. Sırt doluduğun bolsa, çakmak balvan, üy doluduğun bolsa, buludu lınışıp. Tep, Azizem hanımının maşı yolu çağızıra pikir varken tok, hem şu mu gep bilen, şuna olan. Diye etti de, he?
1: Onu mektubimdinki oldu. Tep, Abdultay'a uçur yollap da o. İhtipak yolu.
0: Güzel, eslime, dem de?
1: Sana şu yenge aldı ki.
0: Sizin onu mektubunuz mu?
1: Ay, nerede okansız? Mektubdinki.
0: Eres, kaysı, şiide okantınız, ne mügengen?
1: Nimin ögen gen?
0: Nakşe etişini mi, usul oynayışını mı, diyendek.
1: Ma o, Pari'ninki 20 yaştak yakır. Benim yolcum öyde işte sebebi şakırıydı, lakin sırtta karamet kıyıtı işte gen ne, heyran kalım he. Bek, yiyelim oğlum hem uçnunga. Mesela bizim oyunun bireyler buzluk kalan olsa, karım yok deydi. Başkalarına uygun miman bu kalsak, bireyler nesil buzluk kalsın. Vay, onu şu yüteydi, şu aman, miman bu pahalı adamı onu şu yüteydi. Manda.
0: Aşina
1: asosiy. Oyna g'alit erlarim bor.
0: Baxil bor, undalar bor.
1: O men bo'lgan bo'lsam qilolaydigan ish bo'lsam tok soqiydi deb hargiz qilmayman da shuni.
0: Oy tok soqiyapsim chu, bir soqiyapsa yiqilib tushib, yana qaytidan yamishib chiqib qilib. Siz u xil odamlarniki u big'ishlash ro'yiga sal qarmang o'chirjan. Ajoyib big'ishlash ro'yi bor. Sirtiklarga nisbatan mush do'st birodar urug' tuqqan xizmatdorlarga nisbatan O bir işler ruhi dinamdi. Hiç kim tesirlenmedi lakin özü tesirlenmedi ki tam özdün özü. Şuna ama erken efendi muşur yol yaptım. Yok hakkı olsa kuruluş kılıç sebep kazırak dostuş bayağı her işkili yolun işte muşur yol yaptı. Cuma var yasaçlı kesip de okup diken tok.
1: Ne?
0: Abdul efendim.
1: Kaçıncı ile?
0: Kaçıncı ile pütte gendin sıraz?
1: Bizim aşağıda okan değil
0: mi? Yakında pütte gendin okşaydı okurganca.
1: He şu. Mening ayolimni mushtaqcha boshqalar tamoq yetin desa nihoyat qizg'inlik bilan aytadi. Menga tamoq yetib bering desam qoqshab turib, ochtillab turib aytadi. Dedi saylov bilan. Risolat xonimni uyda shu. Oyaga diyanshiga chiqirib ele.
0: Ha, oy, rahmat, rahmat. Unda ko'sima bir rohatchilik bo'ladi ekan, ha?
1: 14-yil o'qigan nimaga?
0: Şikimi 14 dedim demde, hayır okudum demde, şikimi 14 neyken?
1: 14 kaptı.
0: Vay onası. Şikimi 14 olsa degen.
1: Vaa bizden ballarımız şik yaşkırpığa baktılar.
0: Nasıl?
1: Abla kanı ev çorunuz.
4: Taş hoşmırdı yollur şimdi arabanız.
1: Taş hoşmırdı.
4: Taş hoşmırdı. Taş hoşmırdı. Taş hoşmırdı. Taş hoşmırdı. Taş hoşmırdı. Taş hoşmırdı. Taş hoşmırdı. Başkanın şimdi sel güreşi de dağımı ay kapıdaydı. Öyle bir lava kalmışsın hadi
1: sonra. Ablaka sizden kallığınızda suyu olmadan diye aldı bile yüzünüzün işini kılıp ondan diye başkanın gibi kımam ses.
0: Aa yalığınızın kakşığın doğru.
1: Doğru hata demeyimiz biz
0: onun bu. En aval yüzünüzün işleri yakışık olganda yüzünüzün işi puhtu bulup cay caydı mangan çakta anda hakkımım da bir kenkuşağıdı yardımdı bulalaysız kalkma oy de bende deydu.
1: Şu an mesma.
0: Yüzünüzün puhtu da paypak yok o hakkı aya gibi pimep birmen de
1: Yusunuz?
0: Haa, yusunuz uçakta hem de o. Belki təsirlenip gidişeyim. Üzenler de təsirlenip gidişeyim. Yakşayam, onu hata digerlik emez.
1: Lekit çok. Ona özgemeydi.
0: Yardım muhtaç olan vakitte onda yardım kımmanla digerlik emez.
1: Şu.
0: Lekin hem de...
1: Kızlık kez... Üzenler için abdan kımmam istedim değil
0: mi? Abdullah Hotem, hazır hiç öğünün polunu yatkızma diyeceğim mi?
1: Pol ne?
0: Haa, öğünün pol acırap gidip diken o.
1: Haa. Koldun kemmeydi o.
4: Ben o balına yetkiliğe bağa vaktedim tadip yüzü böyle silipsin mektepçe. Ben bu mektepçe bu afı fakkan edem emez. Ay hem mi yüzem kılım elini? Yüzem itimez size karar olur musun? Ben yüzem barım elindeydim. Akayda kız hakkına edem.
1: Onu da sen mi işte müstakıllı göz karşısına neyim kan? Yakışı ki.
0: Ha yakışı hem de o kıl alet
1: mi? Yüzem kılım elini. Kıldığı işi var yüzününki. Kısın.
0: Müstakil.
1: Son gittim de Ali Mektep Gümten Bey'de yapıp gittemez mi? Onun üstü kula diken o Navcan'ın tanışı yaptı. Yakılıp sizin ensir etmeydi bu bala.
0: Ben onu hatalı aç sizin balınızda kılanmayı balırını. Hem bir şeyini ben kıpıyorum değil mi? Ben bulmuşsam bu şeyini kılanmam sen de. Bak şey yap.
1: Mındak neyim kıldığını mı?
0: O bakkandı siz kadar rahatken siz.
1: Abdullah Hoca.

0: Kriket imtihan kurduğu yege, mektep kumbrunca otur mektepte kürdükken yüzüm bağ de. Ne sektirde otur mektepte bir kız var ne? Eksiz ne apa de. Yüzüm bağ mektepte var mı şu an?
1: Ha.
2: Bab da közü kırmamışsınız olduk ya bana.
1: Şunda oldu ya rastın ögün mü Nurgun Ballağını tuşu diye Abdullah Kutem haksız tuşu diye Ballağını. Ben tek özünün balısı yok okşay deptim. Ben bakken de aslında özünün uzun balısı mülkten bir yerdik.
2: Özünün balısı yüz vardı ki.
1: Abdullah Kutem.
3: Ben de böyle sağır
2: He, bu yaxşı siz. Nərgə?
0: Bu konstruktorat yolla plakatır.
2: Dedə. Tır. Tır qılıb dolu kapta uçurub bu günü qılıb aytdı tır.
1: Mərgənin nəm deyib mərgənə.
2: Digən nəslər çıxıb getdi. Mavo Qashqa şəhərlik ayırdırımdın mı şu?
1: Ayırdırım yolu.
2: Ayırdırım yolu. Qonluydun. Dün bu şu. Şinyuan Fang taraf kiçim aşılla bak köp tosulu mu dedi gavçını hopya vertip de buldu rahmet.
1: Makul buldu rahmet. Yüz görüş bugün bak uzun bopta daydı ha Bilal Can.
2: Ya şu uzun bopket kuşur yolunu mıgılı Bilal.
1: Lekin ayır şu bin ha tokuktum ay diyen zan kılıp kollap kılıdı o Bilal
2: Can. Emdi kıvat oldu.
1: Bugün aşında kıldı mı? Aldık külahı onda kımadı mı?
2: Yok. Koruldu yol havre, ihtipak yolu, koş yolun işte yollar avan, tosluş yok daydı. Ezcan koruldu. Cevla uçurunuz.
4: Vay be şey gönü Abdullah Hüten oğul deme Abruf Beylisi'ni unumaylı kandırsa. Unumaylı ki o. Özü verip özü bir ki o.
2: Açtak gene. Veli yarım dedi ben tünüge ayalımga iki kıl çay korup mifen itip egen. Bugün keyfiyatı yıkıl yakşı. Ayalınızı kolusunu ketken mi? Kutsunu kettim kolusunu kettim o. Bu de? Yo ayal tamak etip
1: yürü. Fakat aş ayağının kolusunu putusunu ketken vakti öğünün işlerini kılıp tamak etip yürüş gerek mi hoşuracağım?
2: Heee, yüzünüzden başta kıldınız mı?
1: Heee. Ma o yıkı daha şunu tutarken ballağım işin daha oldu.
2: Kızlıkken sus size iyi.
1: Beşlik adamın kadrını kılışını bildiğim işin dak. Kuhan ballağçı.
2: Oo, sen et bekletin bir şekilde okup koysanız öptük ya istesin.
1: Maa, Onar Gül Hanım'ın açıcı kapıdı.
2: O yalan saftosuz neyim de tam koyduk.
1: Vay, en bırakı itip koysun, neyim boptu bana itip etsin,
2: neyim boptu? Oy, bir köy itip koysun, yeni bir köy itip edip duruldu.
1: Vay ya, kay, unçu olam, emes ya. Bir köy itip etsin, sana iki yılı paylaydı ya, birer yılı paylaydı. Şu vakit etken tam kız şunun da okşayıp diken de bırak itip.
2: Ey, veliyar, çatak kıpsi.
1: Ne, onda aşkana kırıp, onda künlü tamak itidigan çidimaysla bir de. Nerele çidimaydı onun 365 gün kazan işçik, ütüp öğünün işini kıladıgan.
2: Hem bu da yani tamak itip etse aşı.
1: Bir gitti bunu itip etsin, vay etim itip birin de bunda bir ekilip gitmeyimiz hem de. Bu da... Yaman da oku öyle isleken.
2: Bu da tamı gittiyse, bıraklı yak demeyi karan, makul de baş. Öyle ki bütün çini kaça, kazan kumuş, hemisini işletip durup tamı gittin, cuma.
1: Demem siz tamak can yok uyuttun, yağımız tuzlu kılıttın de.
2: Aşta kılıp, aş taranış de, aş bu ne, rişkinesini çekip, buzup aşta etsiniz.
1: Bir iki çinsini şu çekip de ha.
2: He, adı yakışı.
1: Sen işlerini uyuttun bu sen.
2: He, hadi indiydi o. Biraz bana bir de bak.
1: Ben 2002 yılı 7. ayının 7. gün Ali Mektep imtihan belgeli 24 yıl buldu bana imtihan belgeli de şimdi uçurulan
2: yıl. 24 yıl.
1: Şimdi oğlan ama Erzat Polos'u dikilen uçur yollap da tönü gün 2. oturdu imtihan belgeli okuçlar ve atanlarla intihan yakışık olduk bizim kuş bulduk ulan kuş yok kaldı. Bugün devamlı şunu akılımız orunumuz 2. otur mektep yeni Daşımır Ayak Şehrisi'nden yeniden deydi o.
2: Hey rahmet Erzat dikilen hey, rahmet.
1: Dudu pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
5: Tonatkudun em daldım. Sel tozup şikine.
1: Dada dada em dişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yanılı soğukluk çay o.
5: Tallap içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Anlavatkanınla 174 katnaz sanat radyosunun.
1: Etti gelik yollarınızı bir semra programımız.
2: Programımızda Ahmer White un zavutunu kollap kelevatka istimalçılığa uyuk. Minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlığı için dağımlı tırşıvatkan Ahmer White zavutu alayı talep kığa.
1: Şuna kığa ne Ahmer White un zavutu dikile. Ahmer White unları ba, Ahmer White gürüşleri ba, yağları ba, açık suları ba, mayları ba, Ahmer White markası dike.
2: Hani programımızda mı şu namı kulaktan kulak yetken pulonuzunu tecaydıgan molli girin abdolları ba. Ula bizdenki optimobil klubi faaliyetimizi katlaşkan. Telefon numarı 13-59-75-75.
1: En güzel temle izleş faaliyetimizde Sertem Kruren Uyghurları katlaştayın. Cuma Sertem Kruren Uyghurlarının orne Maral Bişi'da ne mi dedi? Kaysi Guangchang'da dedi?
2: İşkalip Aksu'da Seyfu Guangchang'da. Azır
1: Guangchang'da. Dayfu dedi mu?
2: Dayfu? Dayfu. Maral Beşi ne?

0: مرض
1: كيفو ددمو دايفو ونتخل دمي
0: كارفو
1: برغندا
0: امس كده سي شقلب
1: سنو يسانز غام دمو برغندا
0: شقلب سيفو غونتون يقنا راق شقلب
1: برني مفو يشقلب تايفو ددم يا جنكا يبان دايت رابتك يولا مو امدان لراوان كان غو
0: خیجاسن پیسونی که آلتی هرشکل یونش دیولا روان کرد یا وقتی آمرا قبض بتو.
1: کورلدن یول خبری اتفاق یولا کوش یونش دی یولا روان توسط شوختی آو چرنا. از این زبان دم اول بتو رحمت سگ جمع.
0: عبد سلام ما او شکمون 11 جیل امتحان بیار بتکن 275 ابتکن ما حاضر صادق یداق صادلا.
1: یمان نمیس.
0: یمان نمیس بوات داد. دب یخش بتو صادق یخش بوسه.
1: آه. ات هیخ دی درست هیخ.
0: هیخ 275 آگان بوسانس.
1: Həbi pən oxub gedən sizdə qarğanda.
0: Qandalı oxusu deyəndən cəmi neçə nömrə oldu?
1: Cəmi 750 nömrəmi?
0: Çıxıb oşuncu olan nömrədə 200 neçə aldı deyən gəp. Məsələn, aşo imtahanlarda deyəndən 25, 30 ağan oxşaşdı çıxıb bu. 200 neçə aldı deyən gəp.
1: O nömrəni məncə Abdusalam qıl fəxrlənib deyəndə.
0: Məsələn, 100 nömrəlik imtahanda 30 aldı deyən gəp məcəmi? Aşdaq gəp olmayınmı o? Dəki, dəqiqi nisbətləşdirməyə zəhər deyib durarsanız 35 ağan demə.
1: Hazır mı xılamdan yaman əməz, yaşayı tutduğu?
0: Yox, hazır qısın demə de, şu vaxtı dik açıb, məsələ, pırsət 100 nömrlük imtihanıqı pırsətləşdirsəmə 200 nəçə nömr deyən gəb 30 nəçə ağan
1: bulamda. Əbubdular qalan nömrün başqılar asun deyib başı, başqılar qaldırıb qoyğan xüsəydi qarğandı. Жоңлар ма 570 түні өгін өлініш қиыт апты кән, рәсімләгі түшіп бүгін әвәтіпті бізге. Мен өлініш қиыт әвәлдім, сіләгі шында бір қыл дүгім кекет қырала, деп. 570.
0: Ба, қотыны қоқыды, чоқымды қоқыды, қотыны, мә, рәсім қарап апты. Қотыны қоқыды қадамды ембірс көп ептті, яқшы. Аблай Канаев, чөріңіз.
2: Нұрымын дәйек тіреп ішіндар алан, нұрымын дәйек қоқыды бір мақата тұрған дүкен бау жүрді. Әт, үйен досы кішеде пейді ол кеттен мималайлы дұрады әт мақаны.
0: Çöpür yapıqın hem de başkalar peydi tutsun küsünüz. Neymiş ki ne kadar peydi tutan da hamısı peydi tutup da demey.
1: Ha bir yer bağdı belki maşın çoğlat kalış biz gidek bir yer bağım de onun ço şuna.
0: Ben Galkal'da 550 ağan ime de. Siz mi tak 80 takımay ağan ime o numaranız. Bak koşup gitme.
1: Ya Mr. Merdan 550 ağan bozsa digen tabi ben de 550 elip anandikken şu cilindeki tibi mektep
0: okuyayım. Ben bildim şu umum numara ayet yüzüne çıkıp ağan bozsa akıram şu 80 neçe ağan dek lan iş bu
1: da değil mi? Yüzünün üstü de ağımız 550 çıkmayı da uçuracaksın. Daha etkes tötpendin, tötpendin net değilsin oyla yapıyor kanka.
0: Hey! Şikil ağacağım. Hey 550 750 bölüp ekin hazır. Cisen cin çıkırıp.
1: Siz yokur emes demekçi var Mr. Merdan'dan 550 diyen numara.
0: 550 750 bölün ha.
1: Şu bölüm onu bir kadın. Bölmeyi çöp oldu. Bölemeyim hemen onu.
0: Doktan ama bir şeyden kompüterin cisen cisin çıkırıp. Bölüm hemen hazır. Bir şeyden. Bana cisen cin. Çıkı. 550.
1: He.
0: Bölümüz 750 ko umum numar.
1: 750 ha doğru.
0: Ne çepti? 73 yaptı mı o? İmtihan din.
1: Her bir pende 73?
0: Yok mesela 100 numarlık imtihanda 73 ağanı beraber demek ki. Moşi hesaplı mı okumaydıgan 4 tom şabır kız var.
1: Şun tıncık ettim ben o 750 ne 500 ondan o ağan numarı bülüp bundan.
0: Bayan bir sene 200 ne çağın de? 200 ne çağın 275 ağanı hesaplap veremez sizge.
1: Onu niye kılsın da hesaplapa 550
0: diyen yok. Onu ne çağını hesaplap vermemem. 275 aldık o abi. 275 bölümüz 752.
1: 752'ni bölmem sana ka.
0: Ya 36 hep daha o. Dedim ki 30 ne çepsiz siz bak. De. Bayan kız oldu kuatkan digenin 36 hep daha o. 36.
1: Bu 6. kilindeki aksının kızı bulutur 656 numara yaptı.
0: Onu da hoşup gitmişsin hazır büyülüp verme. 650 neçe?
1: 56.
0: 656 ağam olsa bunu bölümümüz 752. 87 yaptı mı aran o? 87 ağam dedim ki o.
1: Siz mi şundan tayin yok bir işten kovatsız mı?
0: O ben hesapla bireyim. Danla.
1: Ma biliyor neydi o men etken tamak kılı okşaydı. Ama ile cepa tatip işleyimiz bırak ettim tamak etip koysam. İşinim bulmaydı. Dadam tamak etti öyde. Şu an udum kapkağa okşaydı. Men başında tamak etti. Vattı mı ayağım kadaydı mı?
0: Esiniz itten. Siz bizim daha dikkat kıldığın noktaları eskertip koyduk. Başka şey yok. Çok iyi.
2: 70 yaptı uçurcan. Hem aran yelep yelep ütüp daha bana. Her bir tanesi
1: ertem bilsek. Esle. Sıla aşına teselli kılınlar uzunlar ki. Бикадын

0: bir natijalarni qo'lga keltirishini umid qilaman degan bir uchurlarni yo'llabdi-ku, rahmat sizga. Ma 570 malqi. Tunugun o'lnish qitagan 570 cho o'sha siz xotiningizda qo'qit ekansiz dedingiz-ku. Yo, xotinimni qo'qmayman, xotinimni qo'qitmayman. Sizlar shunda digim kib qoldi desa muboraklab qo'ymadinglar. Quruq og'zinglar dostum muboraklab qo'ymam sizlar deb.
1: Kedingizmi? Xotinimni qo'qmayman.
0: Qo'qitmayman deydi.
1: Qo'qitmayman.
0: Lekin ma qishi bilan ko'zini qarg'an chaqdi u undoq bek qo'qidigandek emas-chu, ma qashilar ko'ziga
2: qarab. Voy, u qal,
1: oyalig'im qarab ekan-a. Müşi müşincilik ekşini qoqtanmaydığan ayal emas o.
0: Qanşa qaramdı.
1: Oy o. Tayxa qonçanda cuma dedi, maqul bilib aldıq
0: buldu. Ey mübarək olsun cuma, mübarək olsun.
1: Mübarək olsun.
0: Şuna olub sizlər şu linlin xoq getdinlarmı? Aşına buldu da, toy qıb hazır linlin xoqla toy qıb atdıq deyim mən.

0: Zıkkı ses. Onu hem misin bu matematikten bilgen ki ağlanın bilişiniz gerek de.
1: Hazır hizmet kapattı mı dedi bilinciyle? Uxlab kelib 40 numarını ilk etkiz uyut kaldım fakat deydi o.
0: Uxlab kelib. Oğlum yakşap diken bu musa ya?
1: Uxlab yürüp 86 ağan deydi o 120.
0: Birsiz 120, birsiz 86.
1: Ya aşına aptik ya, uxlab yürüp.
0: Ahmetcan mı ço? Töyü zikirmiş geptik ya, Ali Mektep İmtihansı'da. Üyüdükleri işenmey. Şuna malum o telefon kılıp deydi. Acaba bu tuluksuzdu, öten bir gen bir bala bu, kandaksa töyü zikirmiş kaldı bu, dep. Bizden balımız dörtte, bu kandak hopuna töyü zikirmiş kaldı, dep. Malum o telefon kıkan, dep başta deydi.
1: Kompüter hata tekşürüp koydu mu, ya ki hata hop kaldı mı, numar tazı toğır emez, hem de dep. İşe iş kılamadı ki Ahmetcan. Ahmetcan o hazır kıl, umda umda işlerini kovatı doğu digen bile.
0: Ay bunu kimle kısım oldu bu Ahmetcan Kıvat Kaşı'nı hazır diyen. Sevli yok çoğun olsun. He? He? Callık callık eslen esl sanız mı? Ondak ne midak boş boş esle esleyseniz?
1: Esleyen çağda adam başında esleydi uçurcan.
0: Makul. Nurdu yasın. He? Emi deydi, benim deydi o.
1: Vay bu gipiniz özünüzden başka hiç kim bilmegidekle bir gek koydunuz o. Neyim dediniz, fakat bilgili bom mu diye. Ma Vilyar mem edebiyat imtihanı uklap kalan, lekin 129 ağan edebiyat 20 saat uklap diken mi deydi cüm? Uklap yürüp Vilyar 129 ap diken edebiyat imtihanda.
0: Oho, matematik de 50 kişi kap diken cüm, Abdül Taygan mı?
1: Onda yaptı o.
2: Bence öğrenci bak, bir kapı olak. 50 kişiye kılışıyorlar.
0: Yok kurarsam neyim bu dedi. Hele hele balım 50 kişi kalan. Sen neyim de 50 kişi kalsın de kolgan gerçi mi bu malım ya.
1: Şunu hala altı davandı meyip yan yolu doktor khanın aldığı geldim yollar. Havan deydi öz hal.
0: Mina burnunuzda kolmaya oturun de. Kel gitsin diye anlatımız.
1: Ama uçurcanlığın mı?
0: Burnum çoğu. Burnum yalığın bak. Hazır yine bitmedim. Bol da onda olsa yolu çürülürünü mü belgeçmeyen lacım ama ağa numaralarını bulduk. Böyle okutken sile. Oltu davandı menip mi şu yayın yolu Uyghur Tübabet Doktor Hansık geldim yollar ravan geldi gavup çöne. Öz hala evetip de bol da rahmet. Şarkı işkinci aylanma meşk bastı. Mücven geç yollar ravan geldi gavup çöne Erkincan Poşa evetip de. Andı yine men Vulid'in ketküzü vatkan. Gidiniz mi onunla işte?
1: Biz ikiden gitip kaptıken ha?
0: Hı-hı.
1: O ile ki zonkı bir ettik o fizika, kimya, universal da bir ettik o ne?
0: Şıkılıp şu aşı...
1: Aşıdan da tüvenin kapsıken de ha?
0: Suallığa cevap veremeydiğin gibi.

0: Yangwang Jinyu.
1: Hı hı.
0: E aşo yolçunuzdan digin toğra aşo. Ulan bekil kılsa silah ey. Ha oq içinizle oq ha. Şuna mı ya?
1: Başına depti mi?
0: He.
1: He.
0: Şelmeyse duraz dillen. Bek düşünüş bu oğul bulmaydı. Menin digim kep kaldı. Menin kızımın kimi oqıp koygan bolsan makul makul. Menin kızımı
1: 2019
0: 398 numar bilen.
1: Yıkıda ötken deydi. Hazır yanjoşan oqıp atdı. Mən fəxrlənib qaldım kızımdan deydi.
0: Neçe numar bilen?
1: 398 numar bilen.
0: Aştan mı?
1: Her kıl kesiple var. Yıkıda şöyle. Yıkıda doktorluktan başka mı mesela? Elki rentingi kıladığan, onundan başka masahiye baş kuruştaydığan, nurgun kesimler var.
0: Onda deyem, bu mısı, kaç doktorgan oydu da, dep koyuncu mu bizge, bir eskerti? Turuncu avçurum.
2: Haa, Sülgar, Şakir Kalla Yaşma, Taşkent Şerif Kuyat'a bir eskerti'nin tutuşları geldim. Ağzı bu maşini, Avustralya'da bu mısın, Atlantik, Bıçak Kaymasalına dedim, bunun maşinaya, bunun bir ölüge sokulgan maşinmişa, Genç Kaymasalına dedim, Bıçak Kaymasalına dedim, Maçtan ben de turbatıda şanadığım fayenge

0: Geldim.
1: Yuhan Chong Silong dağısı. Karşı tarafta mıcı bazı vazırak bir oylığı da hiyala olsun. Oylap koyar siz ağa soğurtusu yok bilimiz. Sizden bu işinizde bir 10 günde hükketti. Bu anlıkçımızın ki maşinesine bir soğuk koydu. Karşı taraftan şu mecburi soğurtadan başka soğurtusu yok. Lakin bu avtomobilinin ki çıkımı 60-70 bin bir kitem de şu nakış koydu. Şunun olan şu
2: hazır. Acayip miş Turguncu Efendi'nin bir para kendi
1: aldı da pulunu cemleyemmeyi telefonu ağıl olmadı. Telefonu ağandın kim pul cemleyendin kim yeni pul yetişmeye hazır. Ma o esli zavut şu üç günü sınıf salıma desi ya makin ma başkaldın. Bas muhabbını sepirme de hazır şık tarafta. Yine azırak ıhtılap boğa okşaydı. Çıraylı kalkı bitenle açıyormuş işine. Cuma. Karşı taraf mı bunun için bir dikkat kıla karşı taraf kim o asan emez. Hem de o karşı tarafın köylünü bek oylaydıysanız ki yine maçınızdan kaşığı çıksa sizin onun köylünüz bir kıl buludu hem de bu müştah bir kıyınçılık oldu hem de bu.
2: İştirdiğe meyipla horvis lazımken tuk bir kıyın dişimizga bir taşlap koygan şuna bir kufanla da horvanla badusla bulup kalsanla bir vesanla işiltip kalsı optiken deydi ama Emercan.
1: Bak çıkıdı cuma onu bir taraf kıpılamay taş yöteydi isteğe.
2: Şu anda mı şuna verim iyi plan harvısı ba. Anlık uçlarımız upkasa işletmeyi turu atkanda. O işletmeyi turusu mu upkırap kuğunura kitilgan bir nime. Şu anda bu kirekle gibi bir işil tıpkasa bir yeri etken bu sanla. Ondan nesin pek saklaşına mı oranı yok.
1: Bak kişi sunup ketkerler mi hili badan ha. Açlağımla iştirgan gıda kolaylık olsun deyip iyi bazır ulanın put sakıyıp oldu ya. Hem onu yeni budak ettim sunup ketken deyip saklap duruşuna oranı yok. Ondan yaman nesilere saklamanla çıkılıp.
2: Ya o bunu onda opkaz bilemez. Ya kim işiltemiz, yaşkı çoğunluğun dediğin ki onu saklamanla çıkmıyor.
1: Saklamanla değil mi onda nesilene?
2: Allah kılıçı numara 13-49-74-374 genci mi? 13-49-74-374. Bergen bu sanlığa yakışı bulattı ya.
1: Şu. Çanlı yanlık aldı. Aldı. Şikidin tecrübe otur meydanına, imtihan meydanına işki okuluşunu 13'lü kaldı. Ekilip koydu. Etken de şunu da kursan bulup gitti. Erkinca sizi köptün köp rahmet. Rahmet sizge bak hoş olduk rahmet.

0: Aşın oldum paydaptım ha oğlum.
1: Sizden 200 koy paydaptı ki. Aşın hacılap yeri yapıptı. Dip karvayı kışında dip.
0: Hep ne yapıp ne kıl dedim ki.
2: Buyur yakını tört hodri yok ha. Aydırım yolu. Aydırım aşının nüya yolu ha. Nüya yolu. Aydırım yolu kızdı. Sultar yolu ha. Sultar yolu. Nüya yolu kızdı. Her bir azat yolu ha. Kendin yolları var.
0: Ee, makul buldu. Rahmet.
1: Dada, yeniden sitede olan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
3: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup, 5000 yuandan artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numu pul hesaplıydı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
1: Telefon almıştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını atallan. Ezan hem köngüldükine telefon sitede alalaysız. Aile'dekileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip, mesele sorap becerebilin.
4: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün egzideki 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelikçi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Sulu Şetin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü duhturulüdü.
5: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
5: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
6: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız ba.
6: Yoklu mudun üstünüz, körsünüz, mezmuz.

0: telefonumu alasanız, yuğlanma numarığa erişsiniz. Yaxşı soğukatlarla almıştıralaysınız.
1: Solution App Detali 6.0 Plus nusqısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl tarafı torga çıxırıldı.
2: Şansı sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını közü yumup aşkıca süratki aylandıralaysınız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işləyəlaysınız.
1: AI akıl tarafı oy xiyalınızı biləyəliydi. İlhamınızın asallı qozğıtıdı.
3: Solution App Detali 6.0 Plus nusqısıda halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysınız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüb Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution App Detali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rendarlıq doldurup, seferinizge hamra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarıdan Solution App Detali'ni çürüp, sarkıl mezmunlardan huzurunun.

0: musun de.
1: Аңлаватканыңла 107.4 катнаш санат радиосунун
2: эттигенлик жолдоруңуз бу Самара программасы.
1: Программабызда Ахмер Вайт 16-ны колдоп келип аткан истемалчыларга миннетдарлык билдирүш ва истемалчылардын саламлыгы үчүн даамдык тырышып аткан Ахмер Вайт заводу алайды талап кылган. Программабыздын автомобил клубу палитимизге намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган моллигер натурлары катнашкан.
2: Шуна кылган. Анан башка эң эсел тамды издеш палитимизге сартам кыруура үгүрлөр катнашкан, жумбу? Ама кагылык кызы 598 демек чыктым, хата изилип калыптыр дейди жумбу майкы дашуга.
1: Şunu deymiş o.
2: 598.
1: Tol numar doğru emas. Şuğam biz şu kızımız nə məktəb bitirib bir doktorxanaya verib qaçsın biz bir əskər qoyarız ki deyib digən nima?
2: Narkoz kəsib ketdi.
1: Narkoz? Onda qoy. Bir ay, bir ay narkoz qoyub anda oxumay miqdarını ölçəyəmi?
2: Vay, o narkozçulamı digən bək səgə qumuz rəsa. Bek ustu narkozçi de başında doktorlarının başında nam bakken cuma umu digen de derecesi o üç bulam dike aşkılı başındakken. Aslime bir avazlık yakıp da onu imdi de bir ala bakayla.
3: Bir yıl yetirdik yol üstüyle işin zaydan yollaşımda ravankin havanı yakışı, keyfi yakışı, yakışı, yakışı.
1: Çıkızka paydap size, size. Hakir bey, anda oylak kalmışsın. Yok yüteli. Onda ne yer paydamaydı, tazı paydaldı bu.
2: Qoroy yetkizib qo'ydigan gap buni.
1: Ofchirdan yetkizdi. Davlat yo'li 30-yil liniyasining Shinshinsha Qumul bo'ligidagi qismi yo'l bo'laklari va rayonlarda yopiq holatda qurilish qilindi. Davlat yo'li 30-yil liniyasi Liayungan Qorg'os yo'qur surakdash yo'lining Shinshinshadan Qumulg'ichi bo'lgan bo'ligini o'zgartirib kengaytirish qurilishining o'ng'ichlik ilgari surilishiga yo'ldan o'tgan avtomobillarning normal yurishi va xalq ommasining bexatar yo'l yurishiga kafolat qilish uchun Plan boyunca 2026 yılı 6. ayının 8. günü saat 8'den 6. ayının 13. günü saat 20 geçe Devlet yolu 30. liniyesi Liayungan Qorg'os yo'qur surakdash taş yoldaki Qumul Mulazimet rayonu Cenobi rayonunun yani Qumul'dan Shinshin Şağıçı boğa yönelişideki kereş çıkış eğizi vaqtlıq takılıp avtomobillarının uyutuşu çektilindi. Plandaki kuruluş vakti 2026 yılı 6. ayının 8. günü saat 8'den 6. ayının 13. günü saat 20 geçe bulundu. Naçar hava rayığı doğru kip kalsa kuruluş kaynağı soruldu. Bu mezgilde devlet yolu 30. liniyesi Liayungan Qorg'os yo'qur surakdash yo'lining yo'qurg'i yürüyüş yönelişindeki 3010 kilometrelik bölgeden 3010

0: 3 kilometrlik bilekçe. Şundakla Kumul Mulazmet rayonu Cenubi rayonundan kiriş çıkış eğrisindeki bağlım yolda kuruluş kılındı. Kuruluş mezgilde Kumul Mulazmet rayonundan Cenubi rayonu yeni Kumul'dan Çinşin Şahı bardağın yönelişte optimobil toktuş, may kaçılaş, yemek içmek, tazlık üyü katarlıklarını öz içine aldıgan barlık ammavi mulazmet vaktince toktuludu. Kumul Mulazmet rayonunun şimali rayonundaki türlük mulazmetle tersir uçurmaydı. Tüyde. Yeni bir sorum yetkizeyle.
1: Yetkizeyle.
0: Şincan'ınki 2026 yıllık akıl öğe cihazlarını yeğensiz almıştırış yardım pulu tarkıtılışı başladı. En köp olan da 1500 yuan yardım pulu erişkili bulundu. Şincan'ın 2026 yıllık akıl öğe cihazlarını yeğensiz almıştırış yardım pulu bir eriş pahaliyeti resmi başlandı. Faaliyet 12. ayının 31. günü geçe devamlaşıldı. Şincan'daki istimalçılar belirlengen akıl öğe cihazlarını seti varsa, məxsus türdeki konusunu yenisi almıştırış yardım pulu ilişine iltimas kılısı bulundu. Bu katımkı yardım pulu bir iş dairesi 10 çoğun türlük akıl öğe cihazlarına kapıldı. Məhsulatın türlük itibarlarını çıkarıp etkendiğin kiyinki əməli püçüş bağısının 15% bu içe yardım pulu bir yerildi. Her bir məhsulatqa köp olğanda 1500 yuan yardım pulu berildiğin bulup, her bir adam her bir türden fakat bir məhsulatını tallap yardım pulu alalaydı. Arzugül Çağı Melike?
1: Ya aşında ki ismini aşında koyup da.
0: Arzugül mü?
1: He, Arzugül Çağı Melike de koyup da.
0: Cubacı kim attı şuna onu? Cubacı. Moşu, Cubacı'nın beşik çıkan kodunca mı olmuş kodun?
1: Çağı Melik Gülen Cubacı ya.
0: Moşu çakması beşik daha kül edik yani. Şuna Cubacı hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı da.
1: Aşına işler bu arası.
0: Oy abdan tahlil kılış gerek bu işte. Bu cübacı dediğim katarlar. Oğlan gibi cihaz yutuz. Bu çanı beşer çıkan değil mi? Anlayla kına.
2: Ameliyat tüp tüzyon fitkavadın.
0: Abda ameliyatta.
2: Açılıp beni sokraktı. Yağına onu sokraktı.
0: Toktap durun ha başına alaylı bu işine. Çanı ağı bir şüptü o. He.
2: O sözleri şimdi yakışınca ben biraz
1: bakıştım. Yakışı mı?
2: Bu şu yolda. Koydiği Zeynep'i düşmandan da layıksam bu radyonun anısına dair. Hmm. İçin Muşulan'ın başkurduğun bir orun bağdığı
0: denemez. Vaa katak
1: katak katak.
2: Muş naik katarlık mağdikken ağzır mı çıkartan nesil. Niçin aldığımızı çilip ötep yetişimde çın yolda. Özünün yolda mağmaymış niçin olan kısırlık. Elki bir tarihe Muşulan'ın arasını ötepten aldığımızı kep ne yeşil çatı olmaymış. Şun da katarlık yasal yüzlerce sınırge keçte. Ben tüp düz yolda, üzerinden yolu da süret 35-40 atıraf kit baktım. Ben yan taraftan bir halkı götürdüm, bir aşı koyduğu tuş, üveymeyi tuşu da kandır bağlı çıkılam, mutlu olu lan. Tuş, şöyle çılıp lan maşinanın ucaklarına pekler soktu. Soku verip, ben bile uğraşadı, sağlısından sağlamdı da. Emeliyet tüp düz yol kit bağladı, ne? Açılıp, beni soku verdi, ya ne onu soku vermedim. Elim yap halinge ya o motosu zıplı düşündü ya adam zıplı düşündü bir nasıl olmadı. Ben kettim dikin. Bek aldıraştım. Kettim ben arız kılma. Oya bağcıyın bir nasıl da kett kaldı. Ben uyadım o cemkun var bağcıyın. Ben dikin ben demek ki oğlum. Muşu en adam özümüz kaksat kaksat bir seferlik istiyorum.
0: Oy küçük eti var tutu otur
2: şıkkıttı dedi. Muşu tadı ki kutlatını de küçük eti davula dedi.
0: Oy ben küçük eti var tutu. O patna sakçılırmaz, aşılarını başkurduk Allah. Aşılıkı vermek bunsu. Aşılık hem siz daha təlim tərbiyyəni küçük etib bəkdim. Ula üzüm tutuvası oldu şu an. Üzüm
1: bilvası oldu de. Koyup,
0: ula nemiş ki üzüm bilməkdə ödəkə vaxtında. Bunun ki asas səbəb nemi olasız? Pul. Qancı cik apasam, qancı cik tuşsam, bugün bir gündə mançılık pul tapamaya deyə. Kallısıdır, aşılan bakı olan oldu. Bugün bir gündə. Mançı denzelip, mançılık pul tepip, mavi, bir günlük tapılan pulunu manığa yetküzüme. Deydi kallan bir iş varken. Şimdi bir hatarlık yığınsak, küçeysek olar diye. Hatta saksılarımızın dek meydanında yol yollarda. Ulan tutup, terbiye kılıp, hatta cerimanı koyup. He, aşındak bir taraf kıvatı dur.
1: Terbiye kıvatı dur. Hatta mayılıkı denzi beğmey digendek çoğu, şunda şekillerde. Bek kalayım kan, mansa yeke, şunda bir vakit olurgan akallar bulsa, denzi beğmeydi ki. Şuna bir
0: qılayda mı qılamaydı?
1: Qılmandır mı qılamaydı? Toşayman deyip mi toşanmaydı?
0: Doğru.
1: Mesela bir

0: منجل دنز توشیدون چکلپ کویدی که مشونه ترلیک شکل لبلا اولانم ترتیب سواد دو لیکن امده بو به کب بوغاش که جخ بوغاش که امده برسن که ایندم بردن قطع نسخ سرگل بومای دی که از رم استاستا اولانم بی خطر لک این اوسب یخشوب کی تو دب اولای مثلا کبینس یاش لاغان دی که سرلاشن دکن قزغرخ کی دی که اولانی که
1: شو امده امیمز قطع نسخ سلرمزم ترتیب سواد دو سرگل لدم ملاق دعوت دو Aşındak bir tonuş bilişlerimiz bu kep kalsa biz mi hem de özümüzdeki bir he? Şulak bir terbiye verdiğin bir mecburiyetimiz var. Biz radyoda mı devatımız, uruk tukallarımızdan içi de, tonuş bilişlerimizden içi de aşı tez yetkizmiş kesmeniz, şu konu vatkalla bu kep kalsa şulak bizim bir değil. Bir hatterlik birinci cuma uçukam. En mühimi bir hatterlik. Bir hatter olan çağda andın. Mağdığa yolun uzun tıkı. Sen kıldığa iş bekleyecek bu diyen bir vakitlik iş sana nispeten. Şuna bihatterlikini çokun birinci uğrunu koy deyip terbiye kılaylı. Kadirlik anlıyorsunuz programımızı ahırlaştırmış çünkü vaktimiz tuş kaldı. Program riyasetçileri Roşengül Basit
0: bilen. Müşür Can Kızır.
1: Devletçi Muharrir. Malik Esen. Malik Esen. Hayır hoş.
0: Hayır hoş dostlar.

0: Bu programını Tırt Soda Çak Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Saklan boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
2: Yani şu Tırık ve Tırık'tan gibi mi?
1: Şunu akmamay. Bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti vatim. Bunun dike balam işletti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdattın evlatıkçı işletti. Mengülük Tırık ve Tırık.

0: Hürmetlik radio anlıqcı dostlar, yollanın afalı qaraylı hazırına özde sucu şərq kötüsü qoşumçu yol, yinçon yoldan Beycan canıbi yolu qaç, şərq-qərb yolun işdikən, maşınla biraz köp yürüş asta. Onun başqa Tianjin canıbi yoludumu, maşınla biraz köp yürüş asta. Qağa yol biləkləri asasən ravan dostlarımız, andan Yishuan'ın aldı tərəp, yəni Lüyüşen canıbi yolu, qoş yolun işdə maşınlarına ait köp yürüş asta. Andan mau şıdadına işeyen karapmanğan yönünüşte balo kızıl çırakta maşallasal ücret bu vatı dostla paydalanıp kalaylı. Andan bacı o yoldumu maşallah biraz köp yürüş asta. Yen davamlıq veşin supamızdaki uçurla karsak dostla. Mau Huanghe yolu Zhongyi Doktorxana atrafıdaki bölüklerde maşınlar biraz köp, onundan başqa atrafıdaki kiçik köçüler, mesela Yütyen köçüsü deyimiz, Xotan köçüsü deyimiz maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Xinhuanalı Longchuan köçüsü Qarapmanğan yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Qızılçıra karşı yönlüşte mu maşınlar biraz köp yürüş asta. Andan Longchuan köçüsü Qoş yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Tuanjelu Tausçan Qızılçıraqda bazadın Tausçan Qarapmanğan yönlü şundaqla qarşı yönlüşte maşınlar biraz köp yürüş asta. Yan'an yolu Bianjiang Mingguan ətrafıdaki yol biləkləri də maşınlar biraz köp Rüyda Qarapmanğan yönlüşte. Davan şimali yolları hazırçı ravankən dostlar. Davan cənubi yolları ravan. Dostlarının davamlıq özü yurvatqa yol biləklərdən uçurla bolsa bir işini qızğın qarşı alımız. Gülqəmərinin uçuruba. Şenqa cənubi yolu işkinci oxturxanının şəvşimri tərəb. Bək tostup getdi, dəb uçur verib du, Onda bolsa qadırlıq radio anlıqcı dostlar, avazlı uçurlamı ba, anlaylı avazlı uçurladın, Tursunayna uçuray.
1: Bir yüz yetkis tostiki bağlılıq yasaslar yaxşılır.
0: Yaxşımsız.
1: Mağlı, qonxu qorunun istəyirəm, hmm,
0: rəhmət. Onda bolsa Nuraylı'nın uçurunu anlayılı.
2: Olam, 1074 xəstədim yolu uçurum.
0: Yaxşımsız.
2: Şimdi qarın olduq, yolla xoş gəlmiş.
0: Rəhmət, Gül, Mihrigülün uçur bak, yanlaylı.
3: Biraz etkiler, yaşım oxanay xanalar.
0: Yaxşımsız.
3: Muşu 10 yaşdır, yuxarı 15 yaşdır, tüyən valla, muşu bizden çoğun xoyayan, muşu Seybağ rayını. Sansango, çoğun xoyayan, korona işi da bək deyir, bu əkbal çıxış qalanın, mu bu ayda əkbal edildim ki, bu lağımı bir Kaydı sizin bağımızı ya bu inkasyonu kıyaya destek adıraq bu kaydı sildiğandı.
0: Buldu. Biz sizden inkasınızı münasibetlik oralığa inkas kıp koyaylı. Hazır mı mı şu toksikletlığa karda noktuluk kaldı? Kaydı siz menşe karda noktuluk kaldı tüzeş elip berli batıdı. Biz inkas kılaylı. Karbayın uçuruba Kaşkay Qarbi yolu erişki yönünüşte. Raban digen uçurunu beripti. Onda bu sadavamlı uçurlarını yanıldık.

0: Daimjanın uçurba aksuda hava bulutlu kuş gün buldu. Hazır boran toxtamayı çıkıp atıdı. Dəb uçuru berib du. Şöpür dostlarının diqqət qilishini, başqa dostlarımızdan mı sırtlağı çıkan vaqtda, amal ba maski taqı bilişini, hem de çan tozalı qabarayı körülge vaqtda dostlar maski taqı bilişini özümüzgə adet qılsaq, ər xilma o nəpəs yolu diki səlik ba dostlarımız və ya ki, burun yallığı dostlarımız, saq bolsaq mı taqı basaq, hem de salamətlikimizgə çan tozalının təsir qilişinin saqlanqılı buldu dostlar. Məhmud Niyazının uçur bağınlayılı.
1: Böyle 74 yıl süreme, 300 yıl oturduğumuzdan oldu. Bir dostlar çıktı, yine şöyle garip görmüştü, garip şöyle görmüştü, garip
0: Rahmet, hazırın özde dostlar, bayattın ki dostumuz digendek, ma özümü güzellikle doktorhansa etrafıdaki yol bilekleri, andın Tianjin'den loa, maşınlar biraz köp yürüyüş asta, onun başka lüyüşen canı bir yolda, koş yönlüşte yanına maşınlar intayın köp yürüyüş asta. Yeni karaydıgan bulsak, Tuanji loda dostlar hazırın özde. Müş Tavuzcan Kızılcıraqda maşınlar bək köp yürüyüş asda. Andın Şınlı Lu, Şincan daşı ətrafıdakı yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüyüş asda. Yeni qarsaq Şinxuanan Lu, Lungcan köçüsü Qarapmanqan yönlüşdə maşınlar intayın köp yürüyüş asda. Lungcan köçüsü mü qoş yönlüşdə maşınlar bək köp yürüyüş asda. Andın üçüncü görüknün üst tərəb Dün başlaplam dostlar, sen şansı Qarapmanqan yönlüşdə maşınlar bəklam köpgen. Mal say yolu çüş çıxışı qızdırdı bu maşınlar bək köp yürüyüşü asda. Andın Xuanxı yolu, maşınlar bək köp dostlar, Joni Doktorxanı ətrapıdaki böləklərdə bulub mu? Maşınlar bək köp, ətrapıdaki kiçik koçuladı mı? Maşınlar bək köp yürüyüşü asda. Məsələn, Xotən koçisi, Yütən koçisi, takimi şu, Xeylongcan yolu gıca, koş yönlüşdü maşınlar bək köp Xuanxı yolda. Andan xalq yolu ötüşmü görüknün üstündən min Qarapmanqan yönlüşdə maşınlar bək köp yürüyüş asda dostlar. Andan Tianjin ludumu maşınlar bək köp yiyib gedib du. Amal bacı deyişi ba dostlarımız ma o. İşkinci doktorxan ətrafıqa maşına edib bağmay. Amıvi qatnaşın talışınlarını təvsiyə qılımız. Xıpinlə lu. Örüm şəhərlik anaballa saxlıq saxlaş doktorxanısını aldı tərəbdə. Maşınlar nait köp yürüyüş asda. Andan Xıpin Nalo'nun dostlar Mavu Adıl Sosari'nin kəyindiki bölüge, hərdən baqı çıxıdığan bölüge de bu maşınlar bək köp yürüyüş asda. Yeni qaraydıgan bolsaq, yeni ən yolu hazırca Ravanken Abay Mavu, Bencan ətrafıdaki bölüklərdə maşınlarını səl köp digən tuq. Demək, muşu bölüklərdə maşınlar biraz köp yürüyüş asda. Əm de, bulub mu muşu... Tuanjilu, andan müşü Tianjanjidiki köpünce mektəblə imtihan noktası boğallığı üçün dostlar maşınlar köprək yürüyüş astı boğan əhval var. Müşünda biləklərin ötkəndə anlıqcı dostlarımı bək anlıq ərgizmü mallaba urub imtihan verib atqan ballarının diqqətini çaşmasını təvsiyə qılımız. Səvircan bulaylı dostlar. Bulub mu müşün imtihan məzgildə night qaydlıq yol yürəyli. Əgər müşdə ciddi manqa maşınlar bolsa ciddi çıraqını yandırıb amalba yol birəyli. Bəlkəm imtihan meydanına aldırıb minib atqan, oxucuların toşub atqan maşınlar buluşu mümkün. Kən qosaq bulaylı. Çünki bizninki kən qosaq ifadəmiz şu ballarda hər bir kişilə, hər bir ətrafdaki məyli qaysi idarə orqan bolsun və ya ki müş imtihan münasibətlik orullar bolsun bizgə ən zor dərəcədə qolaylıqlarını yaradıb, biznin imtihanı yaxşı bir işimizə mədədlənib yerib atıdı, deyidiğən məndə bir his duyğu balladı şəkilləndi. Balladı mı? Şu mihr muhabbətinin törtküsü də texim o özünün artıqçılığını cari qıldıralaydıqan məndə bir keyfiyyət şəkilləndi dostlar. Şu an əmməylənin ali məktəb imtihanı verib atqan ballarımız üçün özünün əmli hərəkəti arqalıq mədədlənib yerişini çin dilimizdən ümid qılımız. Qadərlik radio yanlıqçı dostlar, əmdə azıraq ilanlarımız var, ilandın kiyin məzmurlarımız davamlıq diqqətinladı buludu.
2: Dada, pəsin soğukluq çeydin azıraq içəycu?
3: Donatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, əmdə istən bulamdı.
3: Vay tək soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
3: Tallab içidiniz, yanıla pəsil soğukluq çeyi.
2: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сұпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
3: Тияни AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
2: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні ючықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.
4: Али мәйтәп имтаныңы қатнесі сәпіріңізді біз әмірі. Ахмер Вайет ұнлыри, арман емәктіклері, пәсіл ішчімлікі, океаны сағламлық емәктіклері, нарат сүтчілікі, чақа-чақ қазырлыри, сәбилә емәктіклері, ливент қақвәсі, амина ішчімлікліри, өзчен тетутқолыри, абида ішчімлікліри, бәрекет ұнлыри, мисран қейзіліри, тарваз емәктіклері, Али мәйтәп имтаны беретіған оқуғычыларға мәдәт вә амәт тілейді, ата-аныла перзентанларының зәпәр құтшыға ішенч вә үміт білән қараңла. 174 қатнаш радиосының илан алақы нөмірі 13-393-241.
3: Навай ұстам, налырыңыз әкеп сыңып, ішіп та.
5: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Навай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тижаратыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Дода, пөсін соғылық жейдің азырақ ішчайчу?
3: Тоңнатқыдын әмдалдым, сәл тоғызып ішкіне.
2: Дода, дода, әмдіссен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еніліс

Ən köp bulğanda 1500 yuan yardan puluğa erişkili buludu. Şinjanın 2026-cı ilik aqıl öy cihazlarını yenisiga almashtirish yardan pulu beriş faaliyeti rasmi başlandı. Faaliyet 13-cı ayının 31-ci günigacha davomlashdi. Şinjandagi istimalchilar belgilangan aqıl öy cihazlarını setib alsa, maxsus turdagi konusini yenisiga almashtirish yardan pulu ilishni iltimos qilsa boludu. Bu qatimqa yardan pulu beriş dairesi 10 chong turlik aqıl öy cihazlarını qapladı. Mahsulotning turlik e'tiborlarini chiqarib atgandan keyinki amaliy putishish bahosining 15% bo'yicha yordam puli beriladi. Har bir mahsulotga ko'p bo'lganda 1500 yuan yordam puli berildigan bo'lib, har bir odam har bir turdan faqat bir mahsulotni tanlab yordam puli ala olaydi.

0: Aşkan Aydo bu rahat tenerket ayıgı dokudumu alayda talep kılgan Aydo bu rahat ayakları hakikaten bizden talep setevilişimizde erzeydi ki dostlar. Nurgun dostlarımız programı koşturulan yolla hakikaten bek rahat gen. Muşi yazda köprek tenerket bilen şoğullandıgan. Ya ki yine ayaklarını kiysen bulatı digen dostlarımızda tavsiye kılımız digen de koşturulan yolla da. Kiyip sınav bakımla dostlar. Programımız yine terik ve terit taklarını bazağız algan terit soğudu çeklik şirketi alayda talep kılgan bu uğurlağa çin dilimizden rahmet eytimiz. Onda bosa vision supamızga kelgan uchurlardan dostlarga yetkizayli Abdullah Xotan.
1: Bunun jetidi to'rt yo'lovchilar qarzlanganidan mushi mitingchiga qarab mag'ayinsa yo'llar chin chiqaradi.
0: Rahmat uchurlarni davomli yengiliduq dostlar MSN shon simlik do'stimiz mushunda imta mazgilda signal bosqan shopurlarga tadbir qo'llansot ekan ha texi maktabga yaqin atrofga kelganda back bos dedika signal dedaydi. Amde umumiy yuzlik emas balkin bir qism do'stlarimiz back ko'p o'ylinib ketmaylar ehtiyotsizlikdan shunda qilib qolgan bo'lishi mumkin. Ишинимизге радио аңлагандан кийин өзүнүн ошо кыга иштерди мисал хыжылып калдыгы дейме. Мунасабаттык орлам мушактыки. Мисалан, тарбияны шуна жакшы берип атыды азыр. Шаар ичинде адатта сигнал басмайбыз го достор. Аслалам сигнал биз чекленген. Абдыримжан учурба. Кашкашанын маданият жолдор кошунушту раван деген учурун берип то көптөн көп рахмат. Танга жүрөкмү? Кашка сама жолдор кошунушту раван. Кашкада аба бек учук деген учурун берип то. Güzel layatın uçurba
1: kanalı. Kötü karadıyorsan ki bana ağzına masasınla güldün güzel olsun ben bulsam ahtu bayna.
0: Abay kuşur ki bu zunun canına uçuruyor. Kadirlik radyo yanılıkçı dostlar onda bulsa radyo sayı ayeti sayıbımızdaki mezmun dek tanladı boludu.

Şinjandaki hava yaxşı günleri sayat kılışkı mas kildiğen köp kişiler bilip getmeydiğen naydı güzel caylani dostlağı tonuşturumuz. Şinjanın yaz peside kuyaş nura adettin taşkır yaxşı bulup, hemme yeri yeşillikı bir gün odu. Bu elbette sırtkı çıkıp ayınıp kildiğen naydı yaxşı mezgil. Bu kıtın biz nazarımızın kişiler ancacık bilip getmeydiğen caylağı kartı bakaylı. Bu cayla Pamir İgizlikinin pırılma kavitliğe, künes çılgısının içkirsige, Mori yaylıqının yan toluqığı yoşırınğan. Ondaqta foto aparatını elip, dostlarınız, tuqqalarınız bilen birlikte bu caylağı berip, sayat kılın. Künes Naya Bazarının Şarkışımal yönelişideki ülke yolu 316. liniyasını boylap, uttulmansınız Zikti Bazarığa, yani Zikti Bazarı Sağa kentige itibarsız. Kentinin işki tərpideki tağla təkşi bolub, köz aldığınızın şəmşat, qarğay və arcıla tosu almaydı. Köz yetküsüz sap yaylaq ufukça yeyilib durdu. Bu yeri baş yazda tağ bağırdın yan dolu qıcı bolğan caylani, kök rağınlık gül çiçəklə qaplab, qayıs tərəbdən sürətki darsa, oxşaşla naydı çıraylıq görünüdü. Dalı tamakı selincisini ili bilip, sırtı toyğucu tamak yap boğandın kiyin, bu yada bir çüştün kiyin yetip aram asınız. Vay vay vay, bək rahat dostlar. Bu yada yana tarqaq yayla batkan koykalı laba, yani yırağda Tianşan'nın tarmaq tizimisidiki karlıq çoğula bulup, kök giran bilen yeşilleren girelişip, xudu boyaq materiali yaylaqı çeçilip ketken de körnudu. Bir aylık işleri birlikte bu yagi kilip sayat kılsa, naydı könüllük boludu. Yol başlar sistemisi de Zikti Bazarı Sağa kenti deb izleşke boludu. Orni ili oblastı Künes Nahiyesi Dövlet Yolu 218. liniyesidin, Ölkü Yolu 316. liniyesi yönelişi gördümüz. Kırış bileti haksız. Dövlet Yolu 218. liniyesini boylap korlu tarafı minip, Künes Bazarı'dan ötken de avtomobil suretini astırasaq boludu. Biz bamakçı boğan, Bençengu cilgisi yol boydu bulup, içi de kökü taqaşkan qarğay arcıla, şıldırlap, eqip durduğun erik suları ba. Ermek ayvalları ba dostlar bu yagi xatır cemkesi buludu, bu yagi ermek ayvalarını elip, özü avtomobil haydab kirişki buludu. Yağaç kötürme yolunu boylap, içi qarapmansınız, danlıq Bençen dərxin tapalaysız. Cüp-cüp yıldızdaş özken bu dərxlanın şekli en tayın ğalide. Yakında bu yerdeki yağ güllemi arka-arkadan içildi. Manzara yönde adette sayatçılan ayda az bulup, kişini bütün cilgini kötüre elip sayat kılıp atkandak, acayip rahat tuyğuğu keltirdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nüskesi torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nüskesinin haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nüskesinin hem Türklük sinema mezmuları serhal.
3: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsınız ba?
2: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nüskesinin AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nüskesinde halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezirlik tağımla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip özgeçi mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nüskesi turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarıdan Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp serhil mezmurladın huzurunu.
4: Hürmetli radyo dinleyicileri dostlar, Feşin supamızga kelgan uçurlarga qarsaq, hazır dostlar, Suju Sharq Kuz Qoşumjol Yingchuan yo'ldan Beijing janubi yo'lgacha sharq harbiy yo'nalishda mashinalar bek osti yurib o'tibdi. Surat 8 atrofida. Bu hamda asosligi mo Tianjin janubi yo'lidan mushu Suju Sharq Kuzga chiqib atgan mashinalarning ko'pligidan mushu yo'l bo'laklarida sal Tosluş yüz bir bitipti. Dostlarının amalba ciddi işi bulmay kalsa ma yol bilgi kırmaslikini ayınıp menşini tavsiye akılımız. Eğer hem de bir işki doğru kesimi amivi katnaşını talışanlarını tavsiye akılımız dostlar. Andan yaşlı yolu. Dunca yoldan Şinmin yolu geçe şerh harip yönüştümü maşınla bak köp yürüyüşü asla sürat 14 etrafı da. Tönce yolu mu hazırı maşınla biraz köp yürüyüşü asla dostlar. Umumi liniyada bulup bu Tavuzcan Kızılcırak da bazadın Tavuzcan Karapmangan yönlüş. Şundakla karşı yönlüşte maşınla bek köp yürüyüşü asla yenen yoludu mu? Hazır maşınla night köpe. Ma o yenen bakcaldı ki Kızılcırak da Rüyda Karapmangan yönlüşte ücret buluş evalı ba. Andan Rüyda'nın etrafıdaki bileklerde mu maşınla biraz köp yürüyüşü asla. Ma o Tavuzcan'dan Yenen yoldan Tavuzcan Karapmangan yönüştü mu maşınla bek köpken yürüyüş astıken dostlarımızdan amal ba. Başka bileklerin talışını tavsiye akılımız. Andan ma o Şınlilu galibiyet yolu Dabıza Karapmangan yönüştü maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andan Hıpinnelo'nun mu şu Adıl Sodsari Keynedeki bölükge. Erden bak Karapmangan yönüştü ki Denşingdal maşınla ait köp yürüyüş asta. Lonchuan Koçisi koş yönüştü maşınla bek köp yürüyüş asta. Tiyançıl odu mu maşınla bek köp dostlar. Yürüyüş astamış yollarının katnaş besiminin eğirliğinden hazırma. Şinhua ne oldu mu? Lonchuan Koçisi Karapmangan yönünüşte. Xillam tosluş ba, dostlarımızdan amal ba. Aynınıp menşene tavsiye akılımız andın. Guanghui körüktün muşu da baza Karapmangan yönünüş. İtbaq körüktün astı tarafta. Maşılla biraz köp yürüyüş asta. Lüyüşen canıbı yolu. Koş yönünüşte umumi liniyada hazır maşınla bek köp yürüyüş asta dostlar. Azırkı hem de asaslıkmışı toslu batkan yol biletlerine uçurulurmuşla bolsa dostlarına uçuruladığın ünümlük paydanışını sorayımız.

Hörmetli radio dinleyici dostlar, şunun bilen bugünkü sefrinizi bir sırdaş programımız ahırlaştı. Yaqtırıp anlığınanlığa köpten köp rahmet. Riyasetçi Risalat Qasim, növetçi muharrir Malik Yasin.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi Alahaydı talep kılgan.
6: Şatlık tolgan Şincan Derizden Taşkırı Futbol Birleş Musabıkçı. Kızgılık tolgan Şincan. Şincan Arman Yemeklik Şirketi Şincan Futbolçılıkı'a medet veriş için Musabıkı bildiğe sesen Şincan'daki Arman Talla Bazarı'da 2 ven. Mari Brown'da 5 ven itibarı verdi. Pahaliyet vakti 5. ayın 16. günün 7. ayın 13. günü içe.
7: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi Alahaydı talep kıldı.
6: Saklın boz kanç yirik edibini birer tırık ve tırık.
8: Yani şu tırık ve tırıkın gibi mi?
6: Şunu bakmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti. Hem de ben işilti vatime. Bunun önündeki balam işilti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük tırık ve tırık.
3: Bu programını Şinhua Janubi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bərikət Açlıq Yağ Zavutu alayıdı tələb kılgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamakını baş götürməyli yap gettin ozgu.
6: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdır desə.
3: Qaysı onda tamak iti atqalığını bilidigan siz.
6: Bərikət ullurdu şu. Un tıkısılı Bərikətnikin əkirinde kulukumu sındır vətken tursanız.
3: Bərikət, öyünge ilip kəyip digizdiğini yanılı Bərikət onu.

0: Ан баалап болсо андан аябат келип болоду азыр.
1: Кач болду э?
0: Турсунжан устам сал тезирээк. Абдымобулла ямай жыгылып кетти, саклап калдыкчумун.
1: Кач болду, кач, кач.
0: Ямгур бар мекен бүгүн? Бир аба ырайы карап баксаңлар деп.
1: Бүгүн ямгур ягды депти, лекин эмди
0: өткүнчү ямгур деп метеорология станциясынын таамилген аба ырайы маалыматы карасак, эмди өткүнчү ямгур ягып кийин аба булутунду 19-27 Цельсия градуска бүгүн э.
1: Баштак экен э. 19'da 27 geçe ha.
0: Hava hazırına üzdüm hele salkın hava bulutluk halette. Abdunum rayonumuzdan en mi yerlerde umum yüzlük de gidek iş kılıp hava rayı şunda yakışı buldu değil mi hakikaten Mali Mektep imtihanında.
1: Yakışı oldu ya hava, hava bek yakışı.
0: Ma emşiyen şun bir resimlerini evetip de kendim bir mesle sorup durdum.
1: Depedim, depedim bayam. Bayam digen gap şu. O da meni barak, onun ondaki soğuğa gelmeyi ve hataya gelip siz dep digenim şu anmasın.
0: 2020'nin 10. evlat Honda Civic, hazır ki baza bazı kanç bulla etrafı da buludu.
1: O da sincan gap bulduğun dek emez bugün.
0: Bana yakıttı.
1: Top durun eh. Onda olsa bir baştan alayla.
0: Anlayla.
1: Otan kayta.
2: 2017'nin bence dağıtlı maçman bazarlar toplarda 40 min kira atırab. 2025'e cana yönüye dağıtlı maçman bazarlar toplar 85'e 90 min atırab. 2017'nin çizim dağıtlı maçman bazarlar toplar 40'tan 45 min atırab.
1: Ya yeni neçi maçtan kaldı tez?
2: 2022'ye fonda çizim dağıtlı maçman bazarlar toplarda 60 min kira atırab.
1: Radyo almayı da 2020'ye atırabı gazlık maçtan.
2: 2017'ye çizim dağıtlı maçman bazarlar toplar 15 min kira atırab.
1: 15 min köy etrafı da. Meyli. Yeni bir neçim aşım bak. İhtifak yolları her aldı buldu. Yaman emez. Hep Emdullah uçur yollap da bana. Anda 2015 ninki Nisan Livin adım bir sıvak yama maşınım yollap o yeni. 15 nan Livin asya.
0: Andın Hayba 06 DM.
1: Bu maşında bir sıvak.
0: DM bu 2025 ninki mi bu maşını mı?
2: Bu 15 ninki Nisan Livin adım 20-25 min köy etrafı.
1: 20 mıydı? 25 mi atrafı da bulduk ya? 2015 ninki ma gazlık Livina ha?
2: 2017 ki çizil yaptı maçından pazarlar sokası 15 ninki atrafı. 2020 ninki fonda çizil yaptı maçından pazarlar sokası 60 ninki atrafı.
1: 60 ninki atrafı da. Yolu sürüyor ma o silahın idarının aldığından Tozcan Karapman'a yönün işte tosulup. Bu şu Bahulyan Saksansan aldığını ütüp getirdi mi? Maşın bekçek dedi makul.
0: 2018 ki Nisan şovku kaç bulla etrafı da bulla dedi ama hanım evet
1: böyle. 16'da imtihan verdiğin bulla bağımız mı imtihanın çıktı ya azer. Çoğum işte maşallah köp buluşu mümkün. Çoğum ha ihtipak yolunu tallap. Daha fazla taraf karap meyanışına ölçü atkan. Başka zörür işi yok anlıkçılarımız ya yağın lodu mağamdok. Ya başka yollarını tallap. Yöcün gay tarafta mağamdok. Açtık arak meyanıp tutsak buldu ki acıma ihtipak yolu maşallah bekçek. Toslu pazırma bahulyan saçkansı taraf kepti.
0: İhtipak yolda ha? He. Çüştünkin ki imtihan kançıda da çüştünkin ki imtihan 15'den 17'e geçken he? 15'de başlandık ya 17'e geçe.
2: 2025'de Kaybao 06 toplarsa 70'de 75'e atırab.
1: Kaybao 06 ya 70'de 75'e geçe.
2: 2018'den Nisan Şarkı'da 45'den 50'e atırab.
1: He makul aşı arlık diye ne çıkmıştık?
2: 2015'de Nisan Lingüner'de 20'e 25'e atırab.
1: Ma uçur çıkma kalan uçlarımız kayıt yeni yolu sanla bulucu mu amaçla anlanan ki uçur ne? İhtipak yolu Tozcan Kızılçırak'tan Dabazağ'a geçe herhalde yaman emez gereydi. Tozcan Kızılçırak'tan Dabazağ'a yakışık geldikken ma o Tozcan bu dava yoldun Tozcan bu ağırlıkta maşallah bek köpke.
0: Andın ma Audi Q2L 2020'nin kaç bul buldu mışın bir bağla pekken bu saat dursun can ustamdaydı. Anım evet koyduk. Andın 2028 ayının ki Çirin Ronya'nın bir sıvayken maa kanç pulla etrafı da buladı ben vereceğim ustam. Evet koyduk çubu. Bunu mu bir bahalı versin.
1: 19'dan bir ravit ettim bir sıvayken ama ravit ettim kanç pulla etrafı da buldu dedi.
0: Peki ma ihtipak yolu Tavuzcan Kızılçırak'tan Dabazak kayıkça yolla herhalde bup kalıdı. Kızılçırak'ların hesap kalmadan da herhalde yakışıydıydı çubu.
1: Davandın Tavuzcan'ınca maşallah biraz köprek gene.
0: He. Davandın. Açtaki. Yok Tavuzcan. Davan taraf kırıp maga yolun işledi.
1: Davandın Tavuzcan'ı davatım hemen.
0: Onu yakışı dedi o. Hemdullah
1: işte. Ne yakışı dedi o?
0: Tavuzcan Kızılçırak'tan daha bazağa gelince yakışı dedi o.
1: He şu, ben davandın Tavuzcan'ı maşallah gitti. He
0: o sizin hata deyip hep siz hemse.
1: Sizin kallığınızdaki mesele bu hazır.
2: Şunan 20'nin Audi Q3'ki dattı maşından bazağa topaz 75'ten 80 bin katı.
1: 20'nin Q3'ki.
2: 2019'dan Rahip Tettası 60'dan 65 bin katı atıram. 2018'dan Yüzden Şarkı Tettası 45'den 50 bin katı atıram. 2025'de Kaybal Lelar Koptası 70'den 75'e atıram. 2020

0: 85'ten 2004'ten başından bazar basaklar 85'ten 90'lıydı o zaman.
1: 85'ten 90'lıydı he? Makul buldu.
2: Tinchlik Janubiy yo'l yo'llari avan degan uchurni topshirib oldik. Shirali, rahmat.
1: 2018 ning oxiran qanch pul bo'ldisi bo'ldi?
2: Chang'an.
1: Chang'an dedi
2: u. Yeydo?
1: Ha.
2: Ma'qul. Evet, qo'yaylik buni ha.
1: Yana uchurlarni yig'insak, mening mashinamni baholab bermidinglar deb yo'llang-a. Ish mashinangizni uchurganmat bir pat rasm kapti yon tarafidan tatgan. Uni qarab bilmasak ya biz.
0: 2028 Nisan 2004'te Majman Bazar Basaklar 85'ten 90'lıydı o zaman.
2: Makul buldu.
1: 2021'nin Ronfan dedi o. Ronfan babı dedi. 21 Ronfan Dursuncan baba. 21 Ronfan babı ya. Öz alıp çoruz.
3: Galibiyet olur. Hocam ben şunu aldım. Yolla koşuyor. Travan kevuşu görürsen gül.
2: Makul buldu rahmet. 2018'ninki Cadillac XT5 deydi. 2018'ninki
1: Ma 2007 yılınki Huangwan'ninki Sandyarling Huangwan'dan bir suva maşinine çıkıp atrapıdı buldu deydi. Bunun bir karıp bakan bolsun. Hotende yolu şuraya. Merhaba yolları. Gezitkhan'ın aldıdan Gülbakı Meyanış'tan maşınlar bek çıkken. Tosluş ba diye uçurun. Nijat taksiye vatıp da. Oldu rahmet. Tinçlik Canıbı yolları yolları avankaya diye uçurun. Şirali evetip de andın ikinci aylanım yolları şunda abdan kitap atma yandaydı. Buldu makul buldu rahmet.
2: Onda asıl anım evet koyduk ha. Cadillac XT5 2018'nin genci mi?
1: Şu.
2: Bir bahala pes. 2025'ninki Wuling Yangguang.
1: 19'ninki Beniz'ninki ERB L. Neçpil etrafıdı buldu deydi. E200L.
2: Onu mu evet koyaylı.
1: He.
2: Bana. Evet, evet.
1: Maşın set boğandaki namığı ötkü yılımız kanda kılış gerek de.
2: Ay, müş doğruluk peşçik gerek ettik. Müşü maşının ilim birim işi de çok kum özenlerinin namığı ötkü vağandın kiyen.
1: Hakkının namığı ötkü vağandın ki anı bir anla.
2: Pulunu ilinle. Pulunu ilip bu maşını bir bitip bu ay ondan sitip aldım de bu kitap şuna olay özünün namığı ötkü vağandı. Onda yaptı, onda yaptı de. Maşın tapamay kendin takı. Aslında bir münç avarçılık bulduğa işler hem de hala onşalgan hem de yeni baki ançı münç aşırı mağını kalla.
1: Ba. 2016 yılındaki Honda Civic, 2012, 2019 kanunluk gaz koygan. Kaç bile etrafıda bula deyip yadıkar uçuru yollap da.
2: Halık yolu yollar havan deyip ben. Şireli bir uçurulan yollap da onayım deydi. Yani Latarya alımı deyip de.
1: Aşta deyip çıkmaydı o Şireli. Şireli o Latarya çıkıdı.
2: Şireli tünü gün lamçı şu Latarya kalayım kal Latarya ammanla deyip bir münç nesiyat kanti. Başkalağa.
1: Şirali çıkmaydı bence.
2: 2014'ninki Mingtu, Şenday Mingtu'dan birisi var. Gazlık ne çıplı etrafıda buludu deyip de. Şunu evet koyduk.
1: Andama güzel kaçtaşının Cumban'a karap mangan yolun işte. Toluk işten işte maşallah bek göp tozluş bek eğirke deyip. O bulaşım.
2: Andama mektep etrafları bulup ama toluk otur mektepler ya ki ma Ali mektep imtihan biri atkan imtihan meydan bu atkan mekteplerin etrafında abdumobulla köp bu yutup da hazır.
1: Şu.
2: Sel tosluş ahvalı bak ya şu.
1: Şincan'ın kayırda maylık maşınığa kanunluk gaz koyduğa ya vade bir anladı. Maylık maşınığa kanunluk yok.
2: Yok ha.
1: Hazır gaz koyduğu olmayız cuma. Aşı işinip gitme alıcı mı? Anda koyup vermem, anda koyup vermem, anda gazını anda kıp verip, anda kıp verip dese. Bek işinip gitme alıcı. Tursun canım işte oğluk yakılın ha. Tursun canım.
2: Yakıp da bağlattı maşallah. He.
0: 2017'de Hamcan, 2017'de Majman Bazar Basaklar'da 20 bin atıraptı.
1: Açtık kaç, 35 köy, 40 bin köy, 50 bin köy demeye aç doğruluk mu yakıp ben soğutucu otursun canım. Anlatam, anlım hayatkan değil kıptırıcım ama.
0: 2018'de Çağan'da 30'dan 35 bin köy atıraptı. Çişo.
1: Bu oldu makul.
2: Şikimi 19'ninki Mıngdiyo'dan birisi var ki.
1: 19'dan Mıngdiyo.
2: Şikimi 19'ninki.
1: 19'dan Mıngdiyo da bizden.
0: Şikimi 18'ninki Kadilek Kartiyle Kaptan maşının pazar basıpası 70'ten 75 miktar atıraptı.
1: Oho bu maşını bek çöp ediyken he. Çati bek.
0: Şikimi 18'ninki Kadilek Kartiyle Kaptan maşının pazar basıpası 70'ten 75 miktar atıraptı.
1: Bu maşını bek yakışı maşına he. XT5 çö. Kadilek'ninki. Pazar basıptı. Boldu.
2: Seher bulbuli uçuyoruz tapşırıp aldık.

0: شنو ده ما هو أسلمه دايدو
1: Aylık amalınızda perhalçı aylık. Samanın aslının suyu gürtü dağın.
0: Özü içi mi?
1: Aşın dakika. Aşın dakika dem bu.
0: Ahmaydu, ahmaydu. Aslı ben.
1: Aştak bir kamlaşmağın amallarınçı, mandakısı buldu, andakısı buldu.
0: Elki başkalar akıl köz çıkı amarak dem dok. Akıl özüge işiltiş kimi yetmeydu, yani başkalar karşı işilt kitidu. Aşın emes mi?
1: İşleydi deyim kalısı buna.
0: İşlemeydi. Ha, işlemeydi.
1: Vay, işleydi o. Dehşet işleydi kalısı. Minimumda 200 kere payda aldı diyen gapın kalı işlemeyi diyen gap mı o?
0: Oğuz şu hem de siz bir tabi horaz.
1: Men 200 kere payda aldı diyen gap, kandak diyen gap bu mesela öyle pek ha.
0: Şuş, siz diyen. Tümrünü tümrünü kıldığı adam tutsun.
2: O sözü abi sen gül yaşıma ama oğuzu darıya bu 200 kere kılar avam kem.
1: Tümrünü kıldı?
0: Tümrünü kıldı kançı.
2: Ma oğuzu dönmer yıllar avam kem, o sözü abi sen gül.
1: Makul. Beşinci başlamışsan oldu koşuyla niye de ravan ki?
0: Şakircan altı koyu alsam yedi koyu çıktı de. Aman hem de.
1: Altı koyu alsanız yedi koyu çıksa. Onda olsun neçin maşını yolu ve toka maşını.
0: Şükemen 12'nin kendi sen şu an yakancı bunlar etrafı da bu buludu. Dep kepsiz mi bir uçuru yollaptı. Ha evet koyaylı. Molli gırın aptolların iki.
1: He.
0: Ya kendik almaştırış orunda ne de?
1: Ey, manda kılaylı. O orunda biz depremimizden hazır mı? Aşı, telefon kılın ha?
0: Biz gel depregen isimiz tutvalanmaydı kendimiz.
1: Şu, 13 59 75 75 diken numara telefon kılıyıp siz. Oy ben ya kendik de hazır ama Molli Gırı'nın orunda ne de de? Kalkıcı da adısınız. İnnik depredi 13 59 75 75.
0: Aşı, işin kaçınlap durup dinveyleri kaç evet deyip sizin için. Aşı, inik orunda depredi.
1: Başlatlap durup koydu.
0: Ama ya da asıl sen dediğinde setiş uğrulur varmış. Numarını insanla için tutuyla. 13 59 75 75. Mesela Abdumobil'a yeni ağa Abdumobil olsa kanda Abdul almıştırışını bilemeyi kalan bulsan. Abdul tallaşını bilemeyi kalan bulsan. Ama şunu münasebetlik boğan, Abdul'u münasebetlik boğan soraydıgan sualları ala bulsa. Ya kim anım şunda üye bir yerdeki setiş uğrunanı bilemeyen bulsan. Numarını telefon kısanla tamamen buludu dursa.
1: Azı kandak desiniz karama esleme. Esleme'nin deyen gibi düşündünüz mü? Mesela maşının namı yürkü yıl olmayı batkan. Edemlikçi. O yıllık tekşiriş ne deydi? O Şanghay'da yıllık tekşiriş kılmaydı. Tordu kilişik oğlu oldu buraya uğrunu sallapçı. Sonra o ne gül apas yıllık tekşiriş kılamaydı. Şunu ola esle ilgisini izleydi şu vakti da andın. Yürkemse steptisi buldu deydi. Ma anlıcımız bu yol yürü işkin işkisini kaydı çıkırıp luvasın da birisi. Şu ama izleydi. Bunda dedi o. Bunda.
0: Bu sallanım. Ögesek bulmaydı onu. Cuma onda kımısı ne? Onda kısı bulmaydı. Şuna oğlan ma 2015'nin Nisan Livin adım birisi bak ya. Kaç pıllar etrafıda bula dedi. Ablet efendim ne maşınız kem bu ha?
2: 2014'da şimdi Ninko Dap'ta gazmakken maşına bazarda sokmasa 25'te 30 mu atrafıda. 2016'da sivir gazva dap'ta maşına bazarda sokmasa 40'tan 45 mu atrafıda. İşte bu ortada şimdi Ninko'da gazmakken maşına bazarda sokmasa 25'te 30 mu atrafı?
1: Hı.
0: 2016'ndaki Civic'ten birisi varken ko ha?
1: He. Kor. Ya Karvay bulaptı. Yeni.
0: Karvay.
1: Yeni aldım ben gipimde buldum.
0: Eslime yakıpsız gibi çüyendirip koysun cümü. Ama Eslime dediği sorana hazır.
1: Muştadı sen muştakıl dedi.
0: Sehar bulbulu nim oturup oturup özüyle öz renci kaldıkken ko.
1: Ne de renci kaptı?
0: Yamanlap kaldım sizlerden. Sizler kançlık amrak idim ben. Bana üçlük anlayan bilip kaldım daydı.
1: He anlatıca.
0: Şu üç sken sizler bana dep.
1: Hem bu kanak kıldı ki.
0: Ben artık yakımdım ben bayılı dep. Şuna olan.
1: Hem bu kanak kıldı ki şuna olan.
0: Özgü ketken yare, özgü kegen yare dep. Yeni şu uçur yollayman dep. Bika resmi bika kaptı cüm. Böyle böyle he.
1: Böyle misin?
0: Karvayı taksiye edemdik en bir şeyde. Ürümçede uzun mezgül kıyıp kalıp taksiye edeydiğen bol dediydi o.
1: Ne okumadım onu.

0: Sizim sorap bir iş kılan cümü.
1: Yok be, bir yere çakarsa babam bir yerden bir karmayı mı alındı ki? Sayıram bu çoruz.
2: Bu sözler sen gülken çıkma ama şey faydanı böyle. Şimdi o kadar sarap mağazı mı sıyam ama şeyler gitsin. Ben kaç işini alacak kaptır.
0: Bunda dediğin ağızla köylünüzde hoşu hatta köyüş bu atkan siz.
2: Şimdi 16 kez çirik 1-5 kilo sattım. Şimdi bazı bazı pazı 45 milyon atıram.
0: Хуасы Нурк шәһәрсенә алдык юллар, 10 кило юллар шунда раван дип сәһәр бул булып. Әслимә дигән чокан хил акыллы кулы кузын чокан кына дип мәмтели. Чокан эмас у Әслимә. Бәй киши уҗумы Нургулла шу аял киши дип уйлап калды икән сезләр Әслимәне. Ә киши, ә? Джу Юэндән Оргонга келде, машалла сәл җыкрак дип мау. Сәви кыз шуна учоры юллапты, ә? Рәхмәт сезгә. Şunu olan Karabay, onun emmisinin oranı var, emmisinin ayrım ayrım oranı var, birisi ayede, birisi mayede, şu oranını tepip yakmam siz mi?
1: Oştak ya. O anın oranı, manın oranı bana çıkma. Manın oranı anın gibi koyarsanız hapla kaldı.
0: Bizi hapla kaldı cümle. Kaydısın, okumam da kandı. Cines satıqalla, ben bu cines tapsam bulat dedip 6. kilin.
1: Cines de?
0: Cines de. Mulda bizden bağda acayip çıktı cuma şu.
1: Bizden bağda ki cinesli.
0: Ne çıktı? Cinesli daha şu birka zaya bulup aşağıda. Yakın bu sonuç heri varmamsız mı?
1: Şu kaşlarda geldim. Ya çıktı. Açık çıktık bir kılır bunlar. Broş broş çürüp bunun ağzını kapatsanız bağda geldim. Uruklarına
0: Urgulan koş piyas buldu onu.
1: Urgulan? Bir taldı yiyseniz Urgulan koş piyasanız. Ay Urgun mu kıl yoğun ki ne yoğun ay. Urgun en yakışı çıkıyorsun cuma.
0: Ama eylemsin.
1: Bunu bütün çıkıp, şey sen onun çağının ki yolları şunçilik ravanke deydi, Mehmet Ali'nin uçuyor.
0: Sayıyla Canop'tan Şimal'a Kızıltak çıkışıyız yollar ravanken.
1: Deydi.
0: Ay Şirali, siz misal azgıl tuğdunuz mu demdi ha?
1: Yağmur yağsa beni kulukumdan gırvige kıçıydı karanlığa, bek kız zek deyip dursunca kem uçuyor yollar.
0: Kulukunuz ırmatızın bağım değil mi?
1: Kulukunuz kıl sez gürükkenci mi sizden?
0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
3: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
3: Tallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.
1: Onla vatkınınla 174 Katnat Senet Radyosu'na.
0: Benim Abdumobil'in programısı.
1: Azgantınız. Hotan şehri Qarqashyo'li 55 numaralı yerleşken Bereket Açlık Mayzavati Allah'ı talep kan. Bugün Bereket'in ki mamaylardan ya ullardan mukafat boyu mutluluk veririz. Hotan'daki bir işkanlı uçumuz
0: var. Siz ama 6. kilin cinesinden gipin kıpçıyorum yani hazır et. Onun başka programımızda Ürüm şehri için Xoha Canobu yolu yerleşken Şahsat Eğiz Boşluk Ambulatoriyası mı Allah'ı da talep kılgan.
1: Programımız yine şu Orman Kuvvet Talqalarını işlep çıkan Orman Yemekli Çekti Şirketi Allah'ı talep kan.
0: Programımız yine?
1: Türk.
0: Trik ve Trit dağlarını bazağı sağan Trit Xalqara Suat Çelik şirketi mi Allah'ı da talep kılgan. Bu üçünden Qanas Aerodromu için yolla şunun da Ravankendeydi cümle lauta şuna uçurup yiyip de bizden bağda bayıydı sattığımız deyip koyup yokap gittin lağı deydi o 6. kilin.
1: Kim bunda dedi? Satam siz
0: deyip. Satam siz deyip. Yok ey onu satmayımız. O yakın bulsunsa kumulda.
1: O cinesini satmaydı onu. Koçuk cinesle çıkıp satkanını gömdüm cümle ben.
0: Gilas ne?
1: Satıdan bu cinesini o 45 kuna satkın bulmaydı.
0: Kilosunu 25 koy, 35 koy, 50 koy içinde satkıl durup da gilasladı.
1: Şu.
0: Gilasını cinesliksel okşup kaldı yemsiz yaşında. Hayal kıttırıp.
1: Okşumaydı.
0: Satkını ben kör bakmadım cuma cines ekip bakan köyümüdüm ben.
1: Cines satmaydı onu açıp bir şekilde üzüp yap lan. O üzümü mü kendisiniz? Mesela üzümünün kim? Daha işte neyimiz var ki? Karakteri var mı kendisiniz? Cines de o. Açtık ya.
0: Tahin yoklu bir gel
1: koydum. Demek ki oğlanım öyle ki cinestinim de tirip yap geçseniz Bolivir'de demek ki yolun yakısıdık. Şu üzümüne kokşayız şu.
0: Bu cinesti ulan ben gelasını sen yakın kavatsam siz bu üzümü yakın devatsınız. Üzümün satıldığı iken bazada.
1: Yok ben onun şeklini demedim ben sen cinestilerin mi diyen ama oyunun al de. O da yolun yakısı bir yerle dikip koyduk o. O cinestinizden bir azırak yavalı edip yap likitiyle verdik o. Açtak neyse demek ki üzümü kokşayız şu.
0: Meyveçiyi satıldığa yerlerdi. Bağım ikin ya cinest satkanını bildik Allah'a bulsam. Aa sen çıkanızı bir pekine aşağıda. Hem neyse bak o dokuz üstüden başka. Hem neyse çıkıdı. Aşağıya bir pekine çıkıp kalayım ki cineste.
2: Çay yatmış diren ne? Yıldağının çıkmakta bu belki.
1: Ya yılsan demep de şu.

0: 2012'da çizdiğim yazılarda mesela bazı bazı patates 20 mandı 25 min katlandı.
1: 2013'nin kol nusha çizdiğin gaz var 20 mandı 25.
2: Ağu J2X 70 demek de.
1: Demek.
2: Yıl tarih.
0: 2016'daki çizdiğim 25 kilo satıldı mesela bazı bazı patates 45 min katlandı. 2015'deki Nisan Lengi'den kuveren kol kol tepki mesela bazı bazı patates 15 min katlandı.
2: Makul. Ürümçüden küytün karap mangan tez surat ki olay şunun da aravan digen uçurun. Mehmetcan evvel tuttu cuma Mehmetcan. Oturk yoruk şerik yönülüşte nemmir yönülüşü yaptım o bulla sel köp deydu. Hamdullah ustam rahmet sizge.
1: 20 oya etrafı da ama o gazlık maşını var mı Tursuncan da deydi. Andın may maşınıga gaz koygul bulandı. Ama sorulağı cevap versin ha Tursuncan. Bilir de var sağda o kandı gençü.
2: Hey cinestçü. Bakken cuma yel yemiş pazarda bakken. Yel yemiş pazarda neydi? Şahtan hep yap. Bakmaptı mı hemen cihnesi neydi? Uşurcan ka siz şu pişmiğen şatot ne güzel ettiniz kızınız gıdaydı bu? O da işlan kımaydı.
1: Oldu.
2: Xotan şehrindeki açal yolu, Xotan şehrinin kuruluş yolları şunun da ravan diye uçuyorum. Oblat Xotan taksiye eve tuttu. Cuma rahmet sizge.
1: Xotan şehrinin kuruluş yolları ravan ki. Meyli. Yine uçurlarını yanılsak. Yaşım Süleyman, yine maşinam 2018'den maşin sitte. Maşinanın ismi ne vatan 18'den iyi maşina?
0: Şuma 20 atrafıda gazlık maşin yok. 2014'te rahatsız var, 2017'te Ford Frisi var. Gaz koyguluk olmayı da hazır. Gaz koyguluk olmayı
1: da hazır. Şu. Yok, 20 yıl etrafı da gazlık maşını seti olay diken diyen gep 2020 emez abi. 20 yıl etrafı da gazlık maşını seti olay diken gep o.
0: 2023'te Nisan şeyi var. Onun resmiyeti, gazın resmiyeti yok. Lekin ölümsünün şehrisinde normal hem cari ol buldu. Sırtlar çıkmaz ama cari yanmaz yani. Bir şehirde yok az normal cihazlık oldu. İşte ben 23 litre Nisan şeyi gazla yani 49 litre bakır.
1: Makul. Hotel'nin yolu çöre, kuruluş yolları da hotel'nin ki koş yolun işte maçlılığa çık gelirken tuzluş yok gerek nice taksiye uçuruyorlar da. Şimdi ben o yetinin ki Donfun, Vubalin, Neçipül etrafı da olsun muhabbet oldu dedi. Yola bir ama Rahman Can'a
2: maçlı. Anladın, şimdi ben 18'den 10 köyden birisi varken o.
1: 18'den 10 köyden.
2: Kaç pulla etrafı da buladıydı cümle. Bunu mu evet koyduk. Andan garbi çoğun körük, ravan, cinas sitilmaydı. Uzak duranmaydı. Piçanı verip kalsa çoğun oydu. Beş tüp cinas da var. Yeymen de hemen uğurlaştırıp koysam buldu. Dep mahşire el işine dedi.
1: Uğurlaştırıp koymuşsunuz mu? Öykür bir elbes buluyordu onu.
2: Aşına dedi o. Bireyle yaş birisi piçanı barmaya ya turpanı barmaya değilsin. Ben uğurlaştırıp koyayım dep duru oldu. Kendi tamı şireli.
1: Şireli MP degen.
2: Ağu. J2X 70M 2022'nin kendi mi?
1: Şu, yine yazmayı bayağı
2: mı? Evet, evet.
0: 2018'inki biz Ankara'ya yok kalsa 35'ten 40 bin kat var. 20 bin ya atırıp yazık maşını seti almak çok kalsa 2017'inki bir Ford Frisi ve kanunluk cizi var, avtomat Ford.
1: Sizde var mı?
0: Maşını anlatılığa 25 bin kat bersek
1: oldu. Buldu ki anko? Buldu ki anko, bayağı anlatıcımızda şu telefon kıvılın ha, yazık maşını bak yine. O 138 499 0142 numarını da pedo aklıken hazır telefon kılmaysız cuma yani yarım saatinkin 138 499 0142
2: Vau tur taksi imamcan hazır uçur yollaptı bu jinesti degen ne gilasdan kichki dep tüşensanlar mı buludu gilasqa oxşub ketidi rengi oq hem qızıl iki xil rangdı buludu faqat çoğun kichikli gilasqa oxşumaydı gilasdan sal kichikrek buludu dep
1: onda bol emas
2: oq qızıl iki xil buldu lekin
1: Ağda bulduğunu herhalde çekin.
2: Ağ cinesti ba, kızıl cinesti ba.
1: Gilas ölen mi yani buraya kemeyeceğim ağa?
2: Okşap kalıdık işçi de uruğu ba, teşe içindak kızıl, içindak. Sen okşap kalı dey.
1: İşçi de uruğu ağabeyim.
2: Mesela da üzüm bilen el kışatı da okşup kaldık o. Okşup kaldı ya. Demekçe ama işte okşap kaldı.
1: Okşumaydı. Okşumaydı bakvallar
2: hep gelip baksın. Okşumu aşka cineste birisini gilas deyip ata attımız. Lekin bana karmak sel okşup kaldı demekçe mi demiş.
1: Karmakım okşup kalmaydı. Oxşumaydı o. O bir aylık təvə emas mı ki deyəmə?
2: Mən bir aylık təvə mi ki deyə oylayım mən.
1: Bir aylık təvə emas mı ki?
2: Maylıq vegativlik köpüydigən üsümliklə, şaxtı buludigən üsümliklə.
1: Hərəkət etdirməngə onda. Vegativlik deyə bir tal jinəs deyim vegativlik qoşmamısınız bolduğunu.
2: Aşındaq bülümüz qo məsələn. Nə?

0: Şunu oynatmam donsam bari o kasta 15 min köy etrafında.
1: 15 min köy etrafında.
2: İlyarcan mal maşınsın satı diken cümü bu kandayken insanlar 2011'ninki CRV 25 min satı men. Gazdan yani 2 yıllık vakti var dedi bu.
1: Emeyle.
2: Gaz bayken he mani yüzüp koysak olam değil mi?
0: Hey bu çocuğuna okşaydı dediniz mi buna ha?
1: Okşaydı kat olsa.
0: Cücem bile şart tuttu okşaydı. Bayrakla yukurmak mırdın saatte pembe okşaydı da koysunuz ben buna.
1: Ha ula okşaydı öyle ki aşkısı okşamaydı. Kanda okşaydı sizi oylayıp yok da.
2: Biz okşaydı demedik okşayıp kalıdı dedik. Okşaydı degen gap bile okşayıp kalıdı degen gap ne mazarak pekı ba.
1: Okşamaydı o.
2: Elki yerlik gilasla bağlı uşşakarak gildiğin aşına okşayıp kalam kamamdı. Elki çoğun gilaskı değil mi dedim ben?
1: O yerlik gilaskı mı okşamaydı onun böyle bir tüp kurulması olsun. Maço şah kurulması, tüp kurulması, bütün emi cahitini sen iştirdiniz okşamaydı o. Cinesi degenden bu etirgildek mi dağ, elki yamışlığa etirgildek mi dağ bulganı. Onun da sel çoğunrak kaçtak ne mi o? O gilas diye resmi derek bu.
2: Meyvesin devatımız siz umumi ma yıldız, derek, şah, kollarını, yopurmaklarını değil mi dok? A meyvesini de dedik.
1: Meyvesi mi okşamaydı bu? Kanda okşaydı. Cinesinde onun sapığı var mı? Sapığı var mı yok mu?
2: Cinesinde?
1: He.
2: Sapığı var mı?
1: Sapığı var mı? Sizlerinki cinesinde sangılap şurada okşamaydı cinesinde. Sapığı var mı?
2: Gilasın hıyal kapıp ne? Gilasın sapığı var.
1: Ya cinesinde var mı?
2: He. Cinesinde yok he.
1: He.
2: Ulu var mı lakin cinesinde?
1: Hacı okuttak dediğin çapı dışı bulturduk o şeyhe kaç taktı o sabah.
2: Hemiz cihan okşayıp ki.
1: Cihan okşaydı. Cihan
0: okşayıp ki insan şöyle kol patlattı 10 bin köy atırabıdım.
2: Cihan okşayıp kaldırız ha.
0: Cihan 23 gün iki siyeti o kayyatını sattı ama cihan bazarlığa satılsa 60 bin köy atırabıdım. Şuma oynatma donsun rubalin okşayıp 15 bin köy atırabıdım.
1: 15 bin köy atırabıdım. Ha makul ha maşın bağlayın.
2: Makul buldu.
1: Ben o aşıp çoğurum.
3: Kordilan sana cinesi ya. Kordilan
1: sana. Ne dedi kansız, kim tağınsız?
2: Fukam cinesli kokşaydı, demdi. Ben kaşında onu anladım iş kılıp. Lincoln MKZ 2018'ninki deydi o müşün bir bağlap bese deydi.
1: Ma bir anlaştırsınız, ben maşine ilişine bilmeydim. İkinci kol maşına epeymekçe oğlumga. Vakti yetemdi tursun canınki. Ma maşını kürç verdim. Siz telefon kılıp kilişveli aldı da. Kilişveli, makinu bari mi? Ya komisi hem kaçan vaktiniz var. Bir kür pakayla bazı ağırlap desiniz. Vakti yetedi. Şu maşınla ne yapıl işte adamınki maşını kürdüğün vakti yetmemdi.
2: Üzüldü de vardı. Tursun ya usta da üzüldü kaptı mı bunlar yarap kasatı.
1: Anlarsınız. O yarım akıp kasatı. Bazarını aylandırıp ilişmez deyişip çö.
2: Aşı üzüldü bu aptı mı bunların mı? Kanda bir meselesi var. Nim meselesi var. Nimisi yok. Ana ait inik dep durup anladınız.
1: Nim kıl demez mi?
2: Kıp bir de o işençilik hem de. Kink ama asraş. Kink asraş yemez hem. Kink ki cihetlerdi mi? Yani izdisiniz mi? Kal hatırcan buluduğun.
1: Dota 138 4 tane toktan.
2: Bala.
1: 01 42 müşna murla alakalı sana numar neyiz evet evet ki 138 49 01 oy Tursuncan evet koydu koydu onun numarını yüzüge tıp durun ha sizge evet bireyim 138 49 01 42 lakin hazır vurman ha
2: 2020'ninki hauyin karren hauhua ben müşünü bir bahala pese deydi Tursuncan ustam ha evet evet tıkçı mı
0: 2020'ninki hauyin dakta maylak ya satmaylak ya satmaylak maylak kapkarsa 80-85 man pırtmaylak kapkarsa 100-105 man atıramdı.
1: Anam 2011'ninki CRV qani bahalı mıdınız qo 2012'ninki şeyi malan köm mıdınız ma 2021'ninki malan qo bahalı bolunuz ha o oldu üstüde küçürlüğüm qaraq tursun can mı
2: o şu can ma pikap ne üydikiler gap berin dep qarvay ne maşinçilik qatam da mı yeki bilip
1: mi deydi
2: 49800 qoyluq bir pikap ne baş bek muapıq basa bahadı fonjun bek muapıq bahadı satdı ke məşin öydikilər gəp bəsən zumamdı deyə kirişib qaldı.
1: Öydikilər gəp verəm? Nə qılma?
2: Maşın ap verin öydikilər deydi.
1: Öydikilər məşin maşın ap verdikəm.
2: Hə. Başına adamlar var, onun anıq bəsən zumamdı, mənim mənıq bəsən zumamdı.
1: Bu kuzup maşın bizə öydikilər ya bu nə qımsa? Tavuz satamdı bunu nə qılıb tavuz yapsam oldu, tavuz yesib çetib. Şunda mı ya? Yep ayağa
2: mayağa.
1: Neş çetib. Hə. Bulduk ya lakin.
2: Öydükiler neşpisi it kesse?
1: Şu, oy usta, onda.
2: Aşın ama,
1: vay mingi. Onda pul tapı da yerde şosu yer. Aldı 10 köylü tipi asa, bu halde o tohtat kıl olmaydı. Vay, öyle kırkütten bu halde kıl olmaydı, onu maydı.
2: Sen öydükiler?
1: He? Çak şakam. Yeni birden bana, mağdım.
2: Yakay.

0: Mesut.
1: Uyun nu onda inatçı?
2: Ha boldu ya, mumlum kolunu yaktı ama maşin çıkıp kaldı bağlıydı ya.
1: Maşin çıkıp kaldı. Muji bazırı, Say kenti, Azganbağ kenti, Gazçaka kentlerde katkı yağmur yakandın ki avarayı şunda yakışıp gitti. Merahmetçe yürüydü çünkü lepteydi.
0: Merahmetçe mi?
1: Yok.
0: Meskin.
1: Mahmutcan çö?
0: Mahmutcan.
1: Merahmetçe'n yoklak mı?
0: Ha, ondan şu Merahmetçe uçur bir yerip katnışıp ona bir ahvallanı ya. Bir dokulat kıyıp digende tutsun. Aşında kıl kısın deydu depmadak.
1: Mayra.
0: Şuna olan Uşurcan YouTube ketken kimliklerini ne adı resim git atıdı o hazır. Kaya adı resim güçümez hep
1: öz al. Her kaysı mı şu?
0: Hazır telefonu uzdum resim çüşeleyiz şu mu?
1: Telefonu uzdum
0: çüşeleyiz.
1: Telefonu bicelseniz mi buldu? Yak olmuş bir yeri bicirmeyetseniz her kaysı mı o?
0: Saçkanlığa ulaşsın buldu. Her kaysı uzun nopuz.
1: Yok her kaysı bas buldu
0: lan bu ketteyi rast ha.
1: Kaysı kıl basınız buldu. Hatta başka yana nopuz olsun mu? Kaysı kıl bir yeri bicirmeyetseniz bu diyor.
0: Hey ben bir yeğen bilime karan. Aa bu.
1: Vay bizden uçta o. Ne mi çöp? Bakı
0: A daha çok köyrükünün aslı da.
1: Ya uyadın mı bu?
0: Bir guamaya koyu bak. Aşağıda mı becergil buldu da yücümü? Yemin daha sağ.
1: Yemin daha sağ basınız mı buldu? Anda mı tiyansar aylık mı kes beceriş oranı var o? Uyuyak basınız mı buldu? O ne canı akırık bekledi ki?
0: Hoten de yolu uçuyor ya. Aerodrom yolları koşuyorlar işte. Ravan digen uçuyor ne nicat taksiye evet bu.
1: Şimdi 18'ninki Vubaling'den bursu bak ya. Donfung Vubaling.
0: Evet
1: koyduk. Kadırcan'ninki.
0: Bunu evet koyduk.
1: Anda Mergen'ninki bir.
2: Selam bir manyak bir şey dostlar Oşan Gönül. Her bir işte ya ma o Saymaçan Van Kıtır'a tutuyorla. Anam ben ki Miran'ın aldı yemek mayıllar avanca. A o model seninki de ne?
1: Model sen.
2: Şikil boğallır deme ne çıkıl bula atkan da azar.
1: Model üçününki şikil boğallır kaç bu?
0: Oy bek çüşüp gitmeklik ya onun bağısı mı yana?
1: Oy yakka kıl çüşüp.
0: Kıl çüşüptü mü?
1: He.
0: Şıkıp yüzüme onu üstüdü o. Model sen şikil boğalları. Bağma otursun can ustamda bağma de.
1: Biz mod 4, 2024 model sen ne çıpıl deyip yasak bolğan ime?
0: Şikil boğalları.
1: Şikil boğalları kaç bol? Şikil boğalları deyip yazgı çıçan
0: bu adamın dörtleri yaşında olu deydi. Adli işlerini mürekkep kılıdı, adli geplerini mürekkep kılıdı deyip aşını deyip kemli.
1: Bayam dediniz o, dilegiz vegi tatıptık deyip dediniz o.
0: O benim bilimlikliğimden ifadesi.
2: O, bağlan yaptı maşından baza baza bat 15-20 bin atırabildi.
0: İşte onun da ne kadar bilemez sorusunuz ürüklenmiş yaptığı mı deyip bir yeri de olacak dedikle.
1: Mani cinesli edip koyup siz kösür kendin vay deyip külgen mi külmügen mi o?
0: He deyip işinip cinesli edip yudunuz değilmiş ne?
1: Aynı olduk o. Seher kaynı ola.
0: He olacak dedikle aşına deydi. Siz bilemez sorugan boğan diken şunu olen.
1: Ma 24'ünki 9. avlat sivik kümüş randı bir sıvak yapar 137 manumağa. Yollana kaç.
0: Şunu olen.
1: Roman taksi uçur onuz.
2: Kriz yetkitte yol savre matkom tümarı sana uçur. Başın bek cika.
1: Ma o nam kulaktan kulak etken molli girin içildi mi? İçildi. Uçukla bu vakit aşmağın dükkanını 12'den 40 bir ötte. Uçuk.
0: Şunu olen işkimi 14'ünki sivikini dediniz mi hazır?
1: Hmm.
0: 137 manumağın dedigen.
1: Kuş gün. 6-nji ayning 1-nji kuni bo'lgan qonliq qo'l. Unda emas, qo'yg'il bo'lmaydi hozir juma taqa.
0: Ha, u to'g'riliq unda nasiyatlik urunlarni unda uchurlarini topshirib olmoqchimi?
1: Mana mana mana.
2: 2023-dan 2024 bo'lgan modul ishniki bizga bazo qolsa 135-dan 145 kicha turibdi.
1: 135-dan 140 kicha juma.
0: Rahmetçe uçur yollaptı Muci Bazırı, Azganbağ kenti, Say kenti, Gazçak kentlerden Nahiyegman'a yollarımız intihar ravan deydi bu. Şunun oğlu ama bekht yol yollar avan diken uçurun şireli eve atıp ducu mu?
1: Aslında ben o inkas bekhtezmi ki karana yazmak için. Acayip. Muci bazıra. Bekht yolları yollar avan diken uçurun şireli eve atıp du.
0: Oy esli men makta eve mene. Şundan makta edin bu hapsız esli men cuma.
1: Yakın
0: kıldırma. Sizin işgüs koy paydağın ademle makta mı?
1: Yok. Ya kıldırdı aşağı aşağı. Pulum kaydırıp ekelime. Yerken kodunu Jatun Dadi'ni aldı dedin. Nailik Doktorhan'ı aldı. Karapmayanıştan maşallah sel köp geldi. Uçanın badam taksiye verdi.
0: 2025'ndeki Çan'ın Z6'dan bir sabahken ne çubulgu yara aşını mı bir bahala pese deydu.
1: Daha fon uçuruyorlar.
0: Hecasenge operip koyaydı. Uyamı buludu bu musama hazırkı 13 yıl bir kent hazırkı ya.

0: ən axırıq bir kitə Tian Shan Qu Zheng Wu Zhong Xin. Aşağıya qapırıb qoysanız mı buldu, cuma?
1: Yəni Uyan buldu.
0: Əlnəb sarayı qapırıb qoysanız mı buldu? Əlnəb sarayda düşdüm, dəmamaydı.
1: Kimlik bicirəmdik ya?
0: Kimlik bicirdik ya.
1: Ay, yemin dəsə qapırıb qoysanız mı buldu gene?
0: 2019 Dongfeng 580 neç bulla qalıdı deydi, hə? Bunu mu əvət qoyaylı mənə, hə?
1: Kırabək çıx çıxı gətmiş o yana.
0: Şundan mı ya? Bək yıra xub kesə, hə? Əmişəyə qapırıb qoysanız mı meyli bu mısa? Heycəsən peyti soğuk qapırıb qoysanız mı? Ləkin çüşdünkin ula Vaz işten çıkı dema çüştü. Demaldıgan bir işi var çüştünkin. Üç yerim bilen andan iş çıkıdı.
1: Başta işi var. Şikimi 15-12. Ayını ki bir adı tan tokmayı tötcek tatıdı dedi. Adıma bir anlaş dostumuz Tursun Cellan'ın ki berip bir maşını kürüp. Bütün maşını pazarlarını aylandırıp ahırı aç maşını aldı. Mulazım etti. Bek yakışık edip bek maktab gitip de.
0: Muhimi hem de Ağalla az şu maktabı da ben o maşına hep bakmadım Tursun Cihan Sultan'dan. Dedi ki samimi.
1: Ama birisi belki maktabı da cümle Tursun Cihan Sultan'dan.
0: Faydasın hep durup satıdı ki ama maşının 200 koy payda aldım, 300 koy payda aldım depçi.
1: He açtıkken. Belki maktabı sizin cümle ismi çiğ gitken hem de bu işin de ismini açtık koyup yaptı. Hiç kanalına bir işiniz bağım yok mu? Belki maktabı da.
0: Çiğ gittim birisi maktabı değil siz ne? Tursun Cihan Sultan'ım yetküzüp koyayım. İşte geplen yetküzdüğün değil mi cümle? Başqalar maqtığan, yaxşı gepini qığan, sizni müşündə qollığan, etiraf qığan gəpləni andın birsinin gepini, yəni birsək məndə yetküzümüz.
1: O da qızmaydı onda gəplə.
0: Sen məndə dedi, sen tüllü deyil, sen ondaqken bundaqken dedi digən gəpləni yetküzsək bulmaydı.
1: Oşta gəplə bə qızıydı o, onda digən bilən.
2: Bir buyruq bilalla teatr körüşünü, öyünüzün bexətərlik əhvalını Her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları verip Teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıptamızda östürüm.
3: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
4: Tamak etken de, Jungo tuzçılık ruhu işlep çıkagan, tabii töven natriyelik tuzunu işiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriyelik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta, paydalık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda, Jungo tuzçılık ruhu işlep çıkagan, töven natriyelik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dükkanları da set alıyordu.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
5: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Tallap içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
6: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amina işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran qeyzeleri, sarvaz yemeklikleri Ali Mektep imtihanı berdiğin okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9-103-241.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tian Shan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün eğzliki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tian Shan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uköp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şincang İpek yolu çoğbasar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
8: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
9: Hemerini berket unu yugurup yaktık da.
8: Berket olur mu?
9: Ha?
8: Memu bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdın malay?
9: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızın.
10: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Kutunun eğzini assanız da mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'nin keltürülgen kualana koşturan. Heyka işçimliğini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bar. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllarımızda bizi hem bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüklerin uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit unları üzülmeydikken ha?
6: Şundak bombay, unlu yüp yigil bombaydı da ha? Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçanlık bilen işlep çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedisek bolduken de?
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktuğum kilidim.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı Alahide talep kılgan.
7: Akı Abdumobil'in asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmayları Mülazimet Ornı bari. Bahası muhabbak Mülazimet Etraflık Fokus Sılıklaşmayları Halk Soğutsu katlaştırılgan.
7: Aşındak yakışı bas hazırlı bari.
5: Caylad'ın vakaletçi akırdı.
8: Yollarınızda bizden

0: ne kadar bilirsiniz?
1: Olmaz bir yüz yetimde yollarımız rahat.
2: Yollarımızda biz hemra programımız.
3: Biz hemra programımız.

0: qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi.
1: Ko'ngilli kayfiyat, illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
0: Ravon yo'llarni tanlab ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr bo'lamiz. Shuning qishiningki 174 eng to'g'ri tanlashingiz. Riyosatchi do'stlar Adiljon Ablubatda sizlarga o'tib salom.
1: Sevimlik radio anlıqçı dostlar, çüşlüğünler hayırlık olsun. Yeni yol uçurları, cüşkün keyfiyat, yıkımlıq küylürümüz, anlıqçılarının kızıqarlıq, əhmetlik, könüllük paranları bilen, radio dolqıları arqılıq tarğan, mehir muhabbet, könüllük keyfiyatını ortaq his kılgaymız. Riyasatçı dostlar, Kunduz Aytürdüdün, sizlere salam.
0: Oy çabak. Hoş qadirlik dostlar, programımızda başlayıp ketdik mana Jushqin musiqa sadalari ichida. Mana yo'llaringizni biz amra programımızga telefon aldirdik, tordaşlarni, radio aldirdik, anglovchi dostlarni, hammanglarni programımız qatnashiq taklif qilsaqana jonliq uchurlarni berib programımız qatnashqaysizlar dostlar.
1: Shundaq, bugun dushanba dostlar, haftaning 5-dan boshlangan barliq ishlaringlar o'zingizlar o'ylagandan bekrak natijalik bo'lsin, ko'ngillik bo'lsin. Yaxshi kayfiyatda bexatar yo'l yurib manzilingizga oilanglarga xotirjam bexatar berib olishingizni umid qilamiz. Amma mushu jarayonda qatnash qayt mazmunlarda sizlarga mulozamatda bo'lamiz. Yo'l uchurlar bilan ta'minlasanglar ehtiyojli do'stlar foydalansin. Qatnash qay so'raydigan savol maslahatlar bo'lsa o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. O'rtaq javob izlaymiz. Qani marhamat bizning Weixin, Douyin, Shopping nomerlarimiz Xinjiang 1074.

0: Қандай қадірлік радио алдыңғы достар, тордашлар, қане бұзаңлар кіріп атқан мұшы сұпыға. İnkas yazı şarkılık, çürber şarkılık programımız katlasa Allah buludu diye ümit sizlerini teklif kılıp ettik. Dolayısıyla canlık fıçırlarını verip mangayısıyla programımızın keyfiyatını ten kötüreyle dostlar.
1: Hem de bugün Ali Mehtap imtihanının ikinci günü. Oxşaslam müşahede barlıq Ali Mehtap imtihanına katlaşkan okuguçlar bolsun, olanın ataları bolsun veya ki pidaylı hizmeti bulup atkan, ünsiz, üntünsiz töküp koşup atkan, hizmet kılıp atkan, yardım kılıp atkan her bir müşahede radyo aldırdıkı dostlarımızga çin könlümüzden rahmet etimiz cepa çektinla neticilik bolsun, hem işler neticilik könüllük bolsun deyip ümidimiz var.
0: Hoş, hani onda olsa dostlarımız canlı uçurlarını verip programımızı katlaşkaysınlar. Yollarını afalları kandıra, kayısı yolda yürüp atısınlar dostlarımız. Hani? Anlayımız ki yollarını uçurlardın.
1: Şimdi taş o yolları ravanken.
0: Hoş, yine uçurlardın.
1: Uçurlardın, uçurlardın. Karşıyağın dostlar, rahmet biz kilo aldık kaşında. Bulutlarını yürüp, mullak etip uçup geldik. Garip sayat.
0: Müzikini bilen. Toktatmalı, müzik tügüse şu 4 minutluk müzik, 3 minutluk. Ağında özümüz çalam dokma. Kızık balı yiyken bu.
1: Yusuf'a gitme doktaki.
0: Yani uçurlardım, bugün silahın telefonu köydüm ben. Hotelde durup buna cibo içip silah köydüm silahını. Tep ablamı tutuşur yıllık kayıptı.
1: Bika oturup köymeysiz cuma. Ablamı da efendim bana pişanlarımızı nokup ançımız için denzen kılıp otursuz. Abdurim efendim.
2: Kodidon damla sol hayoli. Bağışı yoli. Rahmet çay yoli yıldır. Fayyandan da yoli yıldır. Bağışı yolları var.
1: Bunda rahmet. Yaxşı kəpsilər, yaxşı diləklər hamımız birgi bolsun deyə Mehir Bulqı isimli dostumuz çıraylıq gəp boldu.
0: Baş. Yenə uçurlar qarab baxaylay, qarısaq çoğ bazardan yaşlar bağçısına gəldim. Yenə anı yol ravan deydi. Mehir Bulqı'nınkini yetkizdi.
1: Yetkizdi. Əhə çoğ ba.
3: Yenə qınam adıcan. Sınılım tündüz ay. Maşoqtınızda güldün güzel bolsun. Mən yol xəvri.
0: Xoş.
3: Mən yüzün görüb kimsi dahi görüb, gəlgirdən xilif, gəlgı görürsən xayılı uçur. Bəsiz görüb kəs, yolu qıqatırı var.
1: Rəhmət.
0: Yenə buludu, mana.
1: Məhmudca, mana tün ögün deyişib qoyğan oquqıcı bilən, mana hazır görüşkili ağılı mandım, dəb Məhmudcan. Yaraysız, cümə.
0: Yenə buludu, mana.
1: Yusufcan, ofşirəyim.
0: Yaxşı tutunuz mu cazınızın davalığınızı efendim tutunuz mu
3: cazınızın? Kıskanın müsaadiret yolları hoş bir müsaade olan
1: abi. Bola ah keplerinin uçuri.
3: Berman 75 vurcudun yolu haberi. Kudüs postları için yan yan fırçırak geldim yolda araba.
0: Bola da rahmet sizge.
1: Mevultaka ben katıldım mı da pişki kızga koyuyor Mevultaka?
0: Katıldınız bu kadar katıldınız ya. Bu karvay ömürde bunda uzun uçur vermeydi, bu da bir uzun uçur biri gidip bu karvay. Tünüken gel tüken siz anlamayı kaptık mı karvay?
1: Bu bal tünün gülümün moşa tamak ya.
0: Ha şunda ama.
1: Mühim derslerin unut kılıp telefonu mırdımış. Bizge uçur yollap soğur dedi mi?
0: Ay. Anla bakayla kına.
4: Pardon, programla behizle bak inkas kaldırırsın.
0: He.
4: Sizin fokra aptalılmışlık onu bakarttı. Başını koyak koyak olmuşluk koyak olup çıkıp gittim.
0: He.
4: Optimli almıştırıp, maşinin motorunu bir yere pak et yüklü de Raul kutu etti.

0: Kandak işletmekçi onu.
1: Doğru.
0: Da bir ballı çıkma, öyde azı ala çıkma. Yağım da bir iş verip gel. Ekotun gümümüne birbirinin göz karçıkı karab durup. Ey demek ki mi? Mani değişmeyecek. Nurgu yek çetildi bu Ahmetcan. Tökmay, arlaş, maşinan maksitin. Tevsiye kılanlı deplu koyuyorsunuz. Bek sen çıktın ha bundan maşinan. Tökme. Aşağı uçuş şu an çıkana tökme.
1: Milyon bu da kaygandın tatıp tavsiye kılmış sizge.
0: Kürüp, haydap, sılap, pırap. Eski bak, asıl tökme karan ondan başıldı. Olcu 10. ayını aldırdık yollara ben.
1: Hı, buldu. 0-0 gitti.
2: Adılcan acı doktordan ışıklık bağlı mevcimler ürüncü batatırı kılayla kaldım
1: ki. Eşe. Maçak çakka
0: azım.
1: Karvay anlı mısın cuma maket ne? Yoksa adam bu mu onda deket mi Allah karvay ne? Bu şunda mertken kozak adam bu.
0: Adıcan tüzük yakılan amma mağırıp kaptı dedi. Ammanız ağırıp kaptı.
1: Abayıl demem de misket ne?
0: Hem de amma mağırıp kak amicez yok. Tepim de deysin manın manı yoklap kegen de. Manın kegen de bildi adı be adı. Kızık edem kim bu?
1: Abdurrahim efendim. Bu oldu rahmet. Yusuf
2: 1074.
1: Bu oldu rahmet. Oy onda işlemen değil mi?
0: Kaşıkaydı Fokon'un dükkanı bak. Boru zavutu mu? Boru vazırının udulda. Aşağıda bak kele işe.
1: Kulcu 10. rayonun yolları şun daravan ki ben bana oturup duka açkaç anlavatımı demek ki Abdurrahman Somkici. Hatta oyundaki bir dostumuz telefon numaralarını da birinle de müşek uçur yazsınız veya ki Şincan 1074 bizden veşini getirip şuyaya yazmıcı məqsəd uçurlarınızı kaldırıp koysunuz burada.
0: Halık yolu körgü üstü yolları avan, hayloğun can yolları avan. Dostlarım da buraya kurup Allah'ım intihamından çıktı hazır he?
1: Çıktı.
0: Çıkıp oldu he?
1: Yeliyse Eksandrı
0: yine kırdı dana mı? Yeni bir daha dostlarım şu okçular olsa bir yerden apırıp koysak. Şimdi yakışı buldu cümle dostlar. Pulumu tep balımız mı? İntihamı kırgıcım daha bir intiham belki manga atanla. Valla bile mangan bozumu da ili olaylı. Şuna ama bunun bir yakışı iş. Şulağa boğan medet, mihri muhabbet, aşı energiye arkalık, jürgü tok intihanı yakışı bir de dostlar. Her kanda yardım gerek olsa bir güzeyette tut katına senin radyosu ve her vakit Allah kılasın Allah buludu.
1: Ma onlar gül hanım deydi o minin yolcumga bir kesel çaplaştı Adılcan işte bir mesaj gösterseler bu diken kopudu radyo açıdı yutkanga kırdı uklumu gacı radyo onu tan yutkanga ekir kitudu üçemeydi kanda kesel demiş o ha davası var mıdı deydi
0: bu kesel ne yaş kesel bulup ben yaş kesel bulup İrsiyet karşı tekimi yakış tarakı kılgan kesel mağabey.
1: İçtik sakıydı ha irsiyet
0: karşı. Baladın balığı irsiyet karşı naiti yakış boğan hem kelgüsü evlatlağı boğan naiti yakış kesel mağabey. Bu kesel obdan yukuptu. Bu kesel obdan yukuptu. Bu kesel obdan yukkallamış o naitini salamet. Nait kalısı uçuk. Naitmiş o cemiyetin aldı da. Hem işin haber da. Buladığan mındak. Çoğun oldu. Bu kesel yukkalla. Asal sen. Bu kezal yukma kalla çöğü degen de cemiyetin ağırı kalan. Uçur igelleş inkasına ait tez. Aslan. Tövbe. Yakış uçur igel diyemeydi o. Hani ki meto.
1: Mageçen.
0: Anlaşılın gibi bu içe.
1: Meto.
0: Radyo anlamaydı kan meto. Müşte kesel. Bu keselini yukkalla ait yakışı paydalıdı. Bu kesel yukkalla paydalıdığan bulup bu kesel yukma kalla ziyan tatlı. Şun bu kesel yukup duruş gerek o zaman. Bu siz mi yüksüz gibi yüksün, siz iriniz, iriniz sizki karganda mağa kesel yukup duruş. Yakşı ilgar öptü de. Siz mağa kesel siz yok okşaydı, şun heyran kovatsız hazır. Kalınızda ötme, muş ötme gellek sizden aşı, alamet aşı. Kalınızda aşı, alamet aşı. Bulup, he bulup.
1: Şimdi 18 saatten işki kıtımdın kap itip etsiniz. Tekim yakışı buldu. İçtik sakıysız. Lenginci ne uçurayım?
2: Adılcan acı doktordan ışıklık bağım.
1: Ha bu iyi. Devrem siz Lenginci. Cepkensiz. Sabiye ne uçurayım?
3: Yakışı ne var ya? Seçil akıllı ağırlığa
1: atıp yakışı. Kuluydu mu kız? Kupan kupan.
3: Kupan
1: kupan.
0: Sabiye kıynanan

0: Ama öyle bir kaynattınız mı bir sabahken de he? Bir hıyl. İrinizden açık bekleyem ama ya radyo kuşturu versin. Zulanın uca. Yakama.
1: Şunda emkin.
0: Çallık çallık birin abi. Keçidik ilk muhabbet programı üstteki yakılıp. Keçidi bir programı var işte müzikini kopkuyor.
1: Muhabbetli paranızalık anı.
0: Yalnız radyo anlaşılan yakışı mısın? Muhabbet bir-biriga hurmat qilish, bir-birini yaxshi ko'rish bo'lsa, nima bo'ladi? Tovanda. Ahmadcha axtam o'rilgan naqshlardan o'zim laqsin emas. Kim aramalar bo'lsin. Deydigan bir bu chuqurib qo'ydigan bir qizlarning programmalar bor kechda deydigan. O'shunda gap qilibsizmi kunduz o'g'on gijalliq gap qilan qara.
1: Rais chuqurib qo'yishgan bo'lmaydi ma'lum o'tilarni.
0: Qopam qopam. Kechda endini yatkandım da yolduşunuz ukbasın oldu. Yolduşum yatandı. La çö, iriniz günde depkosunuz oldu. Uklandık da dizi keşif kaldı. Aldıra uklamandı. La dizisiniz burada. Ma ülük ülük ne ma nurgu anlık uçular anlayamaya kaldı o karan gibi ağzını. Çallık çallık de bunda.
1: Siz mi şimdi kademde hayırlı kıplı oturursunuz değil mi onu işte?
0: Bu kesel nefes toktuğuca hoşal jüreden kesel değil mi? Hmm.
1: Kani, bu oran ne uçuru?
2: Yaşma rahat edin ama şükür Nukurhan aldırmasına tepkene.
1: Buldu rahmet.
0: Ben cükmeşin seydeyim ha. Etiken de bir kuyu varsam radyo ne torda. Bak keş o üçeme alayım cuma mesela üçüncülük de koyu deydi Ruz Efendi.
1: Bu adam gibi bu kesel tekip de yakıştı gibi de lakin. Kı aydın yukar.
3: Yaşma kunduzay adlıcanım.
0: Bulu da rahmet.
1: Halık yolu, köyrükten usta ravan, Xeylungcan yolları ravan dedi abi da rahmet.
0: Bugün hava salkın, paşı yok. Açımış dostluk kaka yolların hesap kanmıgan da şunda ravan gitip aramayız. Başkışım yok. Şunu da koyaydı kendiydi İlhamcan.
1: Cevlan.
0: İmamcan.
1: Cevlan.
4: Öğrencinin hattatları köy. Kardatmaydı, sinemeli köydür, şırpıydı da zaten.
1: Yine ço.
4: Valla maşın kabili dere. Bunun kence, maçken Dostakhan'ın etrafını mangıda geri kalması.
1: Tosulupdu da.
4: Mangıda geri yok, paylaştılar. Yoksa maçken Dostakhan'ın etrafı, hümmü taraf, çözül taraf yaratı sattı.
1: Yine.
4: Yoksa arasında ama Long Kenge'ye kuşu koş şimişti cuma, koş şimişti yaman. İyi tutarken, tosulup, bazı şifanlarla tosulup, güzel kaç kişi aldığı yerip tut.
1: Bugün bozum çıkmayı tutsanla
0: şu. Tünügen kuşlarını mı koyup koyup etmeyi bunu?
1: Tünügünki ya?
0: Ölüş günkü uçurdu atıp çıkmayı.
1: Koysak buldu.
0: Nuri'nin uçurdu 70-80 bin koy pul var mende. Kiçikirek bozum burada çoğumi fınkını acayip uyduşu atayım ama valla. Tecrübanlı bir yol göstermem size. Lekki azırak ışkılınıp kaldım. Sıla meslet versen la ya aya ya maya ya saydı ya baydılı çıkma. Sıla'nın ağzını karabı kaldım. Sıla ne mi desen la şu tarafıyla eğip kitadığın cırayı hazır. Bilen mevatı mı? Deydi. 70-80 bin köy pulu var ki valla. Çoğu mi fınkanı içişini uyuluşup da.
1: Yetemiş bu.
0: O, yetiyordu anda tapalandı da. Aş bunu tapalandı.
1: Üce orası o kita o pul.
0: Soğumi Fınkan'ın işi mi?
1: Yakşı.
0: Valla kuluk tayyak koyup da çın sayın aşu. Altı gitip cik bir sövetki doğru bile hep. Aşu daska fintiyonu çılap koyup da aşu teoliyo asaslığı. Koyup da tört numolluğu gitip de çıkıp durduğun tamak karan. Tez çıkıdı hem de. Kazan beşiden çüş bulanmayı ses. Tez korkulu olduk kazan beşiden ağırlanmayı siz de. Bazı başka tamak kırgan çakta azırak azam bulup, azam bulup. Bu ne hem de? Künigi nispeten. Taksınmış bir Çin'in kettim sana kartta cık satı alırsınız. Yani kendin yakışı bulduğun nesi. Mesela bir günde 50 kaça ya 60 kaça. Az diken de 70 kaçadan çüp gitmey. 70'den 100 kaçı kaçı setip mansınız endin. Manda iş var.
1: Apple'ın tırıldır adaydı.
0: Bir günde dükkanınızdan aldığın ötü kütüp ağam bir 200 kere daha ötüse deyip 300 kere daha ötüse. 100'ü savunma yapın yesi ulaş. Manda iş. Özünüz oylan cıva. Özünüz oylan.
1: Daha ben Cenubi yolları şunda ravan dedi ha Şirali. Eğer rast estaydı sorgan bulsanız siz müşü kesimini kıpak kalla bilen pikirleşip. Hazırak baza ne manda nazarat kılıp manda kürü baza igelleb. Özünüz uda 4-5 gün son mifin yapıqıp he? Aşkazan kandarak kaldı ki cidaydı o digendik.
0: Mektepten yine atrapı kaçmancı mı?
1: Ballı bekev aldı ken.
0: Ballından hemmesin son mifin yüzü paşaydı. Çoğunluğa olmayı 3-7'in çatak çıkıp, kosuqdan çatak çıkıp yürüdeli. Açıqın yer başkasına ağırıp. Şuna mı?
1: Şuanmaz mı?
0: Bu fen kokuydu kalı var ki değil mi? O küçük balından alıyor.
1: Hmm.
0: İşte bak bu fen mi? Soğum iyi fen kanım bu fen kokuyam da. Oy bunu hep dedim de bir yap koysun da bir bedenini kısık
1: gazır bir cam. Gazır orunda
0: he? He çıkmaya açık yiyeyim geldi diken de yedik onları. Bu fen kıp yedik an balı var ki. Oğa özünün işi. Ha,
1: özünün aç kazı ne? Lekin şunda olsun mu? Yatak koysak.
0: Bu musukanda pul topu dene soğum iyi fen çılam.
1: Davan Janubiy yo'llari ravanslarning idoraning oldin bek ravanka dedi Shir Ali Rahmat. Yo'lchim ajab qo'shib ketdi. Mina mendagi kesal yaxshi kesalkan deb qo'shib ketdi dedi.
0: Oqshom qizil chiroqda qizil chiroqning yashil chiroq yenishini olmishini kutib turdim. Oldimdagi mashina mang'andi, men mi xiyoli mengib o'tib ketdim. Uning nomer tatamdi.
1: Tatadoyna.
0: Kızıl çırağın 5-5 sonuç tatmayayım aldırdık maşını kukumayı ağaçıp gitip de makul
1: tatmayı dur aile
0: dikkat kısın diye demdar siz de çoğukundan kıpsız altı numara şıkkız koy
1: ilan ha ilan vakti kaldı.
5: Dada pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
6: Donat kudun emdi aldım sel toğuzup şikin ha.
5: Dada emdişsen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çayı o.
6: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tor söğretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni şiltip ekin. Çürü söğretiniz. Bivas körsüçte oyun oynayışta kıtıvanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
5: Şinjan telgrafının köp kıl yürüyüşlük mülazımıdı ve derecesi aşırılgan xas boğduşunu aşıqısınız, 4 çoğun hukuk mənbətdən bəhrin əleysiz. Bu mülazımetini Şinjan telgraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mıngı telefon kılıp becirsiniz boludu.
7: Ali Mektəb imtihanıqı qatnisi səpirinizdə biz həmrə, Ahmərvayit unları, arman yeməklikləri, pəsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqaçaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəxvəsi, aminə işçimlikləri, özçin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unları, misran qeyzələri, tərvaz yeməklikləri Ali Mektəb imtihanı verirdiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 174 qatnaş radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9 903-241.
8: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'et Radyos'tan Bebas'ta anlıkalı batkan Yollarınızdı Biz Hemra programımızı.
0: Yollarınızda
1: Biz Hemra.
0: Programımızda işletip atkallan maktab bir-birisi ki tavsiye kılış. Kuşunla devatka yakşı Abdul, Foku Abdul'i alayıda talep kılgan.
1: Onundan başka yine Ahmervayit un, yağ, gürüş, açık sularını bazağı sağan Ahmervayit zavuti alayıda talep kılgan.
0: Ahmervayit.
1: Bu arada köpten köp rahmet ettiğimiz hem anlıkçı dostlarımızga Toyin aldı ki, Şüphinha aldı ki, Radio aldı ki, Vişin aldı ki dostlarımızga mı? Köpten köp rahmet ettiğimiz kentalanlı kızgılık bilen uçur evet sağlar. Bu da Şincan 1074. Sizler için mülazım ettim.

0: Şun ballan olsun yaxşı oxutatımız. Şunun üçün bir biz xoşal deyip Abdikerim efendim. Cepat atıpsız bana. Yana uçurladın. Ma işkanla çıkışta 10 minut burun radyonu atımen. Emelikin işkanlarının avazını kattık yaktırıp anlayımen de. Armağaysıyla Adılcan Kınızay. İşkanlığa gözdek misin? Devamlıqmış da yanırap tutsun deydi Yusufcan Rahmet.
1: Kızlarca hiyagı bardağın cek bardağa hiyagı açsanız bul tapalıysa dese Yusufcan kopu bütün ürümçi çoğumifin buratı da zer. Koro cay dige yerle daş kavap bilen piju sarsı yakşı olamı ki dese bir skopap vay be işigimden çıksılam astımdı öyne astı tövdü var somifindin üstüde purap oldurma isteydi.
0: Ancımcı şok oldum kit kuyanla anladım bunun da mı dağla kay.
1: Düğümünlü oldu bir töksümü yolda uyaktım uyak sangılap kaptı dikkat kıkma oldaydı Ali.
0: Tursuncan.
2: Yaşım o katlaş kuyanın içine kum kutuşuyuz ona batımız hep kumda.
0: Uyuu.
1: Ne turpandı mı?
0: Şimdi mazur kum vakti buldu mu?
1: Oldu ya altıncı aydan babamız olmayı ne vakti mi şu buna? Kum digenden peçet şuradan vakti mi abi? Ханха жоңый докторханасынан алды ханхалы машалла аз дейди.
0: Жавланканын учурларын коюп өтөй.
2: Кошлармыш о ишкин докторанын атрапы яман жерлетип атты, лекин жабататта үчмөк кирип мермала кырам жок ке. Шун жола адамдын бир адам токторуну көрүндүн.
0: Э, бапты. Яна ми Çomifan münasat kişilerini bir ustamdan soran dedi. Lengelengçi.
1: Yuanfan, Yuanfan mağam oğlanızdan harbilik bardağın işini sorapsız. Buna şu siz özünüz turuşluk aşı ahalle kumtitilini nemkılda yollay demez mi? Aşı oğlanız turuşluk. Şu yedin bir mesle teline.
0: Doğru.
1: Aşılar maşırı sanını yollaydı meslen. Aşağıdan bir mesle etelim. Kalbınır Hanım Adılcan Kunuz'a yakışımı. Ben Golcudun Ürümçü'ye balamın intihanına kegendim. Sizlerin programmalarını tuluk anlamadım. Rahmet sizlere gidip Kalbınır Hanım'ı çürüyorlar. Muş münasebetle oğlunuzu yakışı. Kutuklarını tüleyimiz. Yakışı neticilik buluşun tüleyimiz.
0: Şimdi.
1: Sizin tatka acırınız bakka acırınızın cevabını çokum kaytırdı deyip oylayımız oğlunuzu. Medet birimiz ha.
0: Yaxşı, əraltıq, çıraq, ma adamın xiyalını tatmaydı. Gən, əgər xiyalını tatıp qaz 12 gün bir, 12 gün burdan yitildigan boldu da. Nurgun adam çükdətdi 12 gün burğa deyir mana. A bu da toğru dediniz üçün. Erkem nə yollab bəsən buldu mən bir görəb yıqanla da bir video əvətibsiz. Ha, ma videonu qoyduq qaz. Siz keçin. Ne şaptasır?
1: Bu kaya bu, kaşka mı?
0: Şunaktaydı.
1: Yanında bir kırıptı da.
0: Uyu tuyuksuzla mı?
1: Kömepti de kaçtı mı?
0: Sürgende kemez bu.
1: Sürüptü. Çırak orap kırıptı bu Musa. Bu anlık bir kan şopur ki bu.
0: Ama tekip de.
1: Kömeye kaptı.
0: Silkinip de başına. Kutbi tarafta hazır yolla şunda ravan deydi ha?
1: Kömek kaptı sizne. Kasten kımgan çıray. Çırak kuruptu siz yıkın kilovağın kuş sizin kömeyle başlı egelgen gip. Erkem. Ha boz kasterlik olmaya kalsa pek yetişmeyi kilise anlı buladı. Kasterlik olsa da açıkınız kep yollayma edilsin şuna bu. Muş video arkalık çoğu etret gibi barısız. Muş videolarınızı kötürep berip katnaşsakça etirdik barışsız. Aşağıya berip muşun köstüsüz. Dilo melum kılsız. Muşunda bir taraf kılımız bu işini. Muş adise muşunda işli olsa Jojin da diyor katnaşsakça uğurları var o. Aşağıya varımız. Ağırık sılak put kol sunup gitke bunda işli olsa doktorhanlık varımız. Bunda bir cırdıgan meselen var. Öğünün geniş kılları olsa fangçen
0: dasağı varımız.
1: Telefonun kaç üç kez buluk tuluklarınız, genişin, yedon, lentonu varmış, şunun kokşaş.
0: Kusak kası aşkan var mıza?
1: Adısı yüz belsen, katlar sakçı oralara basak buldu ahirken.
0: Başka bir anlatımız?
2: Mal unsun ayıttı ki sağlık hayat, benim kemek yoğullar, üstün kemek yoğullar, tek gün buldum yamda tasarlanıyordu.
0: Unsun ayıttı dediniz mi?

0: Мә, мәш ата-аналар имтихан бергән балаларга бисем кылып, өзеңләрне кыйнап, мәктәпне алды турвагыча, үйдә охшыган тамакны итеп, балаңларны саклап ултырсаңлар булмамды. Килүдә имтихандан төшүп, бире кеч кетмәйде дип алымжан. Әмдә охшымайды, саклайды калымы ба, имтихан мәйданында саклайды калымы ба, үйдә саклайды калырмы ба. Бала азыр оқсын бір ой озық болды, имтихандан чыққан екен. Баланы тең құчақлап қойып, үйге апарып тамақландырамды, я сырты тамақландырамды. İşte қыс болуды ғой, бұныңға мынаны қылып түсіріп алмаң, ә?
1: Mahmutcan, ben Gümünaya Mucibaza Saykent eden Mahmutcan. Radyonu hizmetleşim tavsiye çürpe edeyim. Ulağımı anlaydıgan bol diye bir yüzyılda tutunu deydi. Ama yakışık kıpsız cuma, obdan kıpsız mı ne? Bizim idare bütün hizmettaşlar şu silah mucidi o. Onda oğlan kişilik bilen yakışık verip aşağıda hizmet kılvatıdı, hizmet alını kılvatıdı. İş bulmuşsa iş gelmez. 20-30 adam gibi tavsiye yaksın zuldu ses. Ne deydi o?
0: Saygın tüketi. O 6. ayının 10. günü ben takı çıkmak çıktım. Şu çoğunla bilen, şuna avar ayı kandaktı, çıksak bulamdı, bulmamdı. Depegen bulsanlar şunun tiyarlıkı da bulattım demek çok şey size. 10. insanın avar ayı karsak hava uçukken. Temperatura 20'den 32 gemdi ma. Bugünkü biz
1: Biz kege.
0: Biz kegen uçurdun karganda ha. 10. yıla hem de başka bir olay da özgürüş bulmasalam. 20'den 32 bulu diken. Takkı bakı verip oynaşkı maskeli diken bu hava.
1: Alımcan neydi muş atanla diken okuduk mu? Besim kıp mektep nalı turvağı içe öyde okşuğun ha? Okşuğun tamak ne deyip tuzağlanmamı saklap balların Allah'ın deyip ne? Yakşı gel kıptı mı alımcan?
0: Yakay o meyli bazı işin bulmaydı o.
1: Basım işin
0: Ha, mesela
1: bulmaydı.
0: sizin bağınız kilodu vakti geldi.
1: Benim bu şu benim uydukilerim varsa yani bak benim bir bak daha şöyle müzen bir bakın bakan bu şu daha şöyle bakan bakayım diye.
0: Çalıştı
1: Şıkılıp madem bu mesela bu çoğun çoğun imtihanla da ben işte dedim turvan mı aldım diyor. Dikkatim çeşirip gitti. Ben abi bulmasa hatırcam kırmaya mektep diyor. Hatırcam kırıp Birip bunda çıktı dedim. Abi bulmuşsa taladı, saklatıdı
0: Şu.
1: hey. Ma
0: Sizde
1: imtihanım.
0: oylaydı kalan ba balan içi de.
1: Ma
0: Ya atanım kesip diken de oylaydı kalan bul demez mi?
1: imtihanımdan çıksam bu tüzük bilenmesem konu ne mi değil mi? Keyfiyatım karar bu anam dadamla bu yakışı öğrenmepti dep kalan mı? Dep diye dikkatim bozulup dikkatim çeşilip gitti. Şuna kemmeydi bizim oylaydı kalan çık. Daha şöyle ki intihamı da kegem mi bir sürü çıkmış olsun bir isim de var. Lekin asasen ben çıkıp hatırca kırıp hatırcam bırak yenip çıkandım hatırcam çıktım. Çıkıp üzerim gitti hep de. Haydi. Hem bu medet hem ballağı boğa. Yakşı
0: Ha.
1: hem de. Lekin ma öyle oturuyor. Tamı gitip medet tutsanlım yakşı
0: Ha,
1: olalım.
0: o mu yaxşı? Minin çaşı mektepinin etrafı saklıgan ata mı? O öğütkü tamak meselesini o %200% yaxşı uğurlaştır koyup. Kep kılıdı herkes uyadın. Balını eğilip öğü verip tiynep anadikin tamak yedip onda kamaydı. Şunda yakış epçil uğurlaştırdı bu işler ne? Ha, hatırcan bunu belki senin bir şeyler baktım ya bağınla kiliş mümkün. Balanla buldu keme. Ben üzem imtihanı çıkıp öğü baray. Tamak etkiye saklap dur değilsin belki onda kılışınla mümkün. Bununla basın buludu. Öğü saklap dursun buldu. Kandal kız buldu. Minimce.
1: Ebaptan.
0: Bu abdemize.
1: Şuna olan mı da yukarısak şavur erren deydi o. Sile ben tınşıgı şöyle anlavatkan tüm deydi. Anlavatsam angıca başlık burmağın içine uğurlaştı. Kıgantı şuna olan gipanlarını anlap o avazımını çıkırıp külüp gitip deme. Şuna keynimdin hey hey hey de müremle bak bak bak vurdu. Yine okumaya kalkan da tatkan de şuna olan. Şakın mürem silkip o karınız olmasın ben işlan cahide kılavatı mı Arcını kulaktan eli bitip
0: Mene.
1: başta depti mi şunu ulan nimde atıdım adep tullablık etti mi deydi.
0: Radyonu anlığa da başkanızın tavsiye yapıp koyunlar radyo kanalını.
1: Bu gibi beşi vakyanga hizmettaş edem de toktap kapsız şağır enden. Ahırca.
0: Билал мындай бир иш кучурапты.

0: Yunus'umuz ayrıldı. Ha, doğru şu işte pente bir ayrıldı. Bilimiz o bu ne? Ha, 2005 Ürümçelik 14. otur mektepte ben imtihan belgem. Şu vakitte ben mi ödüklerini gelgüzmügen? Kiyen umumun numurumunu hesaplap tahminen 350 alamam ki desem. Ha, degen de şuna aptikemen de Bekri.
1: Pinglon Lönca'daydı. İntihan diyen bak o. Bek oduk gitmesin mi bulu dey.
0: İyi rast doğru.
1: Korsak da umaş olsun bak o. Oşun nimboz şunu bir dağın gibi intihamıga. He? Hemen halıgıra soğudu dukuğan. Koronu aldı diyen yüksetip oturup hemen bu. Bir saydı günüm ba. Hep geçi bakan.
0: Pul degen adamdan tepib atadı o lekin pinglon Lönca. Ha, ila vaqt o'p qapti do'stlar. Yo'l uchurlarini yangilab qayta avatgach do'stlar, hozir kelamiz.
2: Üç yataqlıq uy asosiy kapalat, tört yataqlıq uy texim yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bazarga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 santimetr. Ikki qavatga bo'lib 3 yataqni 4 yataq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 221% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texim uchun, yataq uyi texim ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bazari uy joy chek şirketinin yeni oyunu aldın setiş icazet namı numarı 2025 650 102 00565.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Biraz lidin keltürülgen bu alana koşulan. Xeyka işçimliğini işsiniz 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
2: 3 yataqlıq uy asosiy kapalat, 4 yataqlıq uy texim yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bazarga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 santimetr. Ikki qavatga bo'lib 3 yataqni 4 yataq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texim uchun, yataq uyi texim ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bazari uy joy chek şirketinin yeni oyunu aldın setiş icazetnamı numarı 2025 650 102 00565.

0: 15 yarım
1: Hı,
0: salanlan.
1: selam.
0: Bunda deydi. Mən 2011-ci ilin çağda şu matematik imtihanında 89 alğan deydi. Təbii bən oxub dikəndə cəmi imtihanında, Ali Mektəb imtihanında 401 nömrə alıb dikə. Tiçən loşu tiyü cüyə deydi. Tənterbiyə məktəbkə qəbul qıbdı. O tənterbiyədə siz liqa oxu tənterbiyə vəgən bolsanız 401-də aldın.
1: Talla bekitip gene.
0: Ha, dalla bekitip diken to. Yani ki nazir şehirlik mağrib sistemisi teşvikat hizmeti bilen şugulunu atı mı dedi.
1: Kesbini kalamıptı değil mi ne? Oku.
0: 201 numara. Çoğu işi tonşen can olsa dedi. Ha, bu mu yaptı bana?
1: Bir kişi de yapmaz. Ben
0: Şu.
1: sonunda koşu ötüp siz.
0: Yakışıklı bitip siz. O teşvikat mı? Bunlar işle atkan size. Benim jüme atkan siz lagaylar.
1: Ten terbiyen oylaptan.
0: Veliyar deydi, ben doktorlukta okup yeşiyende. Özem aldığı, öz aldım iş kılıma, iş kılıp.
1: Jümem de mi?
0: Yürüme. Ey. Ben doktorluk diye şu anda okuyup hani öz aldım iş kıpçımemdim bana. Şuna Merdan Cilin bilen ağın yok kaldım.
1: Yok Merdan doktor
0: ne
1: demek
0: bir diyor
1: istiyor?
0: doktor hanısı ki. Balının objekti körlülük ke. Şuna ola ben ona ola ağın yok kıl çıkışıp kaldık ikimiz de. Veliyar. Yüzümü dostanı ütüdüğün balıyken bu veliyarım bana.
1: 107 tötkü rahmet yetimen deytem. Şu spa arkalık yakşı bir ağınıza eriştim. Dostladım bu kaldık. Tabi musta kesip taşken tıkpır bunu.
0: Karmayı götürme körük, garıptın şarık, beş kıvet körükçe ravan deydi şirali.
1: Alımcan.
2: Abdülcan, kunduza ısınırım. Şirganlı hayırlık bolsun. Kaskadı yolu süreme, kızıl devi yolları koş günüyordur ama ne?
1: Yeni buldu. Özü halın uçuray.
2: Böyle ziyaret tıklı düzenli hakçı, kamera kahvaltı dersimi adı da yaptınız mı?
0: Yakşı Rahmet.
2: Yol sürgülü ise diyorum ki, ucuz aldı yandan tıklı, bol şerli oldu geldim, yollar rabdadan kira anı yok bu oldu.
1: Böptü. Bugün kira yok, şöyle bir yüzden var, adı tuluklap, ilavalıslık kira anı. Kaşkaya'dan yol kavri şopur ustamla, köklen miyivçi bir top zetiş pazarından aldıdın neşriyat kıca yollar avandaydı. He Mehmetcan, Mehmetcan.
0: Rustam, Mirgül Han'ın o cihani 147 depti. Normal rak ki, eğer 150 numarın tuluk ağam olsun, ben normal kömeydim abalını de. Hoş yine uçurlar kara bakayla.
1: Yenavat yolu da, Veymeyçidin birisi. Edepsiz şirket kılıklarını koyup kaçık etti tutalmadım. Cavdan daha düğü basam peyce numarını körü bağladım. Telefon numarını dep bir ama. Neyiniz bana video bana şu şirketlerin siz nakmeydan tat bağlan videonuz bulsa daha düğü berip şu ekval üstünde inkas kısınız tamamen buludu.
0: Fervin mi maşının namını başkalar ötküzüp bekende maşının ağzını ilgisi nakmeydan da bulmasın buluyorum de. Eğer de imkaniyet yok ahvalastı da aval namı çıkırdı. Veyto şu. Ya ki shipping tat video arkalık. Veyto şu ve video arkalık. Mesela ben palanın namındaki mançın numarlık mamaşını öz razılığım bilen ötküz bedim. Ya ki bana vakalten mabaç kurdu. Shipping olsun buldu. Aşına arkalık kısanlamı buldu. Eğer kilenmeydi ahval okası. Bomsa iş kanda nesin temel yapmamız kalınmaydı cuma. Çok mu iş kedemden buluş gerek ötküz gende. Eğer kilen mi kaga halasa da video şu ya shipping anda buluş gerek.
1: Abdülkerim'in avazı okuturu.
2: Yol kavra, garip baca huyul, vangcalyan sakımına yolu rava atacak uzay.
1: Bulu rahmet. Yine uçurladın, Aba Bekri. Anlıqlı bu mu da Aba Bekir efendim uçurunuz ne? Yine uçurladın, işte bak yolları herhalde buludu, deydi ha, rahmet.
0: Şuma bu, köcü kımı ar, şunlu köcü kımı ar. Ben 2008 yıl 560 ağandım, deydi.
1: Oy, yakışı yapsız buna. Bir-birden akıllık anlıqlı uçurumuz
0: bakıyor. O da okutukensiz ya.
1: Ayır durum.

0: aql uy cihazlarını satıp alsa, məxsus turdaki konusunu yığınsıq almaştırış, yerdən pulu elişini iltimas kılsa buludu. Bu qıtımki yerdən pulu eliş, beriş dairesi, bu qıtımki yerdən pulu beriş dairesi 10 çoğun tür aql uy cihazlarını kapladı. Məhsulatın turdaki itibarlarını çıxırıp etkendin kiyinki əmili tüş bağısının 15% bu için yerdən pulu verildi. Her bir məhsulat köp boğanda 1500'ye yerdən pulu verildi. Her bir adam her bir türdün fakat bir məhsulatını tallab yerdən pul alalıydı.
1: Bugünün başlap şu kuruluş sebeplik bir kısım yollağı çek koyduken kaç yol bedekler ki tövendi kuşurga dikkat kapak ile. Dövlət yolu 30. liniyasının Şinşinşiya Qumul bölgedeki kısmen yol bedekleri ve rayollarda yipi kalatta kuruluş kılındı. Dövlət yolu 30. liniyası Lyayungan Qorğas yukur süratik taş yolunun Şinşinşiya'dan Qumulguçu boğan bölgeni özgertip kinaytış kuruluşunun oğuşluq ilgiri sürülüşüge. Yoldun ötken avtomobillarının normal yürüyüşü ve xalq amısının bexatar yol yürüyüşüge kapalatlıq kılış üçün plan boyunca 2026 yılı 6. ayının 8. günü yani bugün saat 8'den 6. ayının 12. günü saat 20 geçe. Dövlət yolu 30. liniyası Lyayungan Qorğas yukur süratik taş yolu da Qumul Mulazmet rayonu Cənubi rayonunun yani Qumuldun Şinşin şağıcı boğan yülünüşteki kırış çıkış eğizi vaqtlıq takılıp avtomobillarının ötüşü çekilindu.
0: Plandaki kuruluş vakti 2026 yılı 6. ayının 8. günü saat 8'den 6. ayının 12. günü saat 20 geçe buludu. Naçar avarayığı doğru kep kasa kuruluş kaynağı sürüldü. Bu mezgilde Dövlət yolu 30. liniyası Lyayungan Qorğas yukarı süratik taş yolunun yukarı yürüyüş yolunu şirki 3010 kilometrelik bölekten 3013 kilometrelik bölek geçer. Şundakla Qumul Mulazmet rayonu Cənubi rayonunun kırış çıkış eğizdeki bağlamı yolu kuruluş kılandı. Kuruluş mezgilde Qumul Mulazmet rayonunun Cənubi rayonu yani Qumuldun Şinşinşağı bardağın yolunu işte avtomobil toxtutuş, may kaçılaş, yemek işmek, tazlıq uyu qatarlıqlarını öz içi kalırdıqan bağırlıq amevi mulazmet vaxtınç toxtutuldu. Qumul Mulazmet rayonunun Şimalı rayonu kütürlük mulazmetle təsir küçürmaydı.
1: Kani dostlarını kegen uçurlağı karayımız, uçurlağının paylanğış mansanla buludu. Alımcan.
2: Alımcan, kumduzlar ısınırım, musulaktan güldün güzel olsun.
0: Rahmet sizge.
2: Beşikte, doktor kansın, eşiret tarafından yolladın, maşinler bir kadar köpdeki Allah'ın kutsuz.
1: Buldu, rahmet.
0: Rahmet de.
1: Süyücüren yolu ravan, Şorbalak üçüncü koçuları mı şunda ravan, Daşo yolları mı şunda ravan deydi. Rahmet Şirali'nin uçurlağın. Ali Muşofa.
2: Abicen de, kumduzayda bu. Alda bırak uçuşuya meyakiyatın tutsak çıkma mı yolda bekli tutsak genelde?
1: Kaysi yol tutulup da? Kaysi yol alım canım?
2: Ha abi zaten Kumcay'da yaksın salamet tutalım o.
0: Yaksın siz?
2: Senet destanına aldı hazır yolla kaçakta ravan kazı biraz alır mısın?
1: Buldu rahmet. Beş yıldız yolu, beş yıldız Cənubi yolu. Tiyasar aylık hükümetinin aldı maşalla bek köp dedi Şükran'ın uçuru. Adılcan, doyunda ben banyoya çıktım mı? Görüp baksanla olmamdı. Ama denzen degen şunda yolu bettim deydi. Yeni... yeni uçurladı ne? Beijinglu. Beijinglu koşniye darabanken ne? Tur taksi Rozcan'ın uçuruyor. Töytün doktor khanın atarapetik yolla şunda kıravan deydi. Abudu'nun uçuruyor. Bizim şöpiyen kodu köygeş, bana uydu. Tamak yiygeş, anlavatımız deydi. Kulli isimlik dostumuz. Köp rahmet. Çöntiyen rahmet uçurlarınızı əvət etkən, köptən köp rahmet. Körü atımız denzalarınızı, güllarınızı, cümüm.
0: Qoxma yolla.
1: Qalbiyyat yolu qoşniyə də ravan, bahar yolu mu ravan, işlerinlə oğuşluq bulsun, turmuşunlə xatırcan bulsun, dəb Səmətcan ustam rahmet.
0: Sizgim rahmet.
1: Tiyasar ayoluq hükümetinin aldığı maşallı bir az, köplikin bək eğir tosuluş yox, deydi Abudunun uçuruyə.
0: Yeni buldu da?
1: Ben 76 yılı tuluk oturunu bitirip, 77 yılı 12 ayda birinci kararlıq Ali Mektep imtihanıdan ötüp, 78 yılı 2 aydın, 83 yılı 2 aydınca tuluk kursu okup, 36 yıl, şuna ama masanın ağırlık et kaptım. Matematika okutkutusu bulup işlep, 2019 yılı 5 ayda pensiyaya çıktım. Hazır aram ağaç gündür radyo anlayman depti.
0: Ay mana Abdurrahman malım. Qandıraq hazır pensiya turmuşunuz şunda köngüllük bulup atamdı. Bana hazır 6 yıl olup kolay depti bir demde. Pensiyeye çıkılı.
1: Rız.
0: 7 yıl olup kolay depti.
1: 7 yıl olup kolay depti.
0: He. Pensiyeye mümkün olup kaldın az pensiyeye durmuşu gümü bunu.
1: Nevr bir kıyı bakcan.
0: Bu şu işlep tuyuksuzlu pensiyeye çıkarsan la. Bak rahat olup kolam dükensin la. Abdurrahman malım ya. İşçenli pışıp bir kıyı, könlünlü bir kıl. Gaş olup kolam dükken meslen. Tuyuksuzlu alakı. Oyunda 36 yıl hizmet kıvatkan orundan ağırlıp lan.
1: Hiç pişirdim çok.
0: Barayı salın mı? Barayı salın bağlanmaydı hem de. Çünkü de bir ömürlük hizmet.
1: İşlep günü kalan ha? Günü kalan ki tamazı belki vakitlik günü emezliği mümkün.
0: Bazı akıllı mı? Aşta para alışkan bırakçı. Bizden idarenin pensiyeye çıkan akıllı mı? Bir şey ilişkisiyle oğalı. Kanırağı karsın. Vay vay vay. Alamet cumalikin.
1: Baldırı çıksan bu tükenle.
0: Lap kopa, lap kara. Uşta o, meyaldi jüriyiz ya. Hoşunla bilen arlaşıp, görüşüp. Hem de bir işin pışıp kalsa, tek gidim de o maşin neydi, uya bir yakın, bana meyaz. Sayahatlı gibi verip, öyle tuk, yoklap ulanmadan tukkalını yoklap, yurtluk verip, şunlara, hem yoklap kaldık, şunlara ettep, çırayı süzülük, süzüklüşüp, Kepiyat şunu da kötü rengi. Ama idar çonspet kiyip yürüdüğün adam
1: hizmetleri rahat
0: ama 60 yaş kirip mesela çonspet kiyduğun çıkıp nüze iştahını kiyip dükkanın neyka ayakını kiyip posmusu var çapalını kiyip şuşen bu da yürüdüğün. Vay bak başka çok akarsam şuna onun neçe pensiyon rakalarımız. Vay müştahım sakınmayı dövdü kıyırık üskenmeydi iş kimden de. Aşında jüriydim.
1: Yaxşı royalı.
0: Beyaz akıllarımız var. Hey, cem. Kandırak aka. Ay, kanıymış, kanda oldu de aşı adılcamış. Kırsa, çıksa, kırsa, çıksa. Hatun bile uğruş. Yetip kopap, uklap. Ma meyeliğe çıksan bir mi koşun yok digi ne yapı otağı dek. Paranlaşkı dek. Kır gitip yeni şu kutundan çırağı kırıp, tamığı yetişip yap. Denşi kürüp, yenip çıkıp. Cürünle sen şansı verip kirli. Makul depilli verip, ekili yapış ne sildi. Başta bir tuvatıl kara. Sildim pep, bana baktın la peyiz de de, bana da koydu. Gipidim bilme, vakit toş muğam boğusu yeni işliğiniz varken tukuğum de. Okşumaydı kendi.
1: Okşumaydı. Durmuş adetlerim okşumağın ki. Hani öz halin o süreyi.
2: Gençlerin gözünün rabiyeti ütüklenmiş, seyfiyen karılığın, egmedizle, maksimizle imtihanı yok ya.
1: Yesi. Çakmak.
2: Bir rüzette tıp yol kavrayı atılacak kızlarda mışığa gelen yolu yayın etmiş, yani en basına alış kızıdır adam, makin şerke takı.
0: Buldu rahmet.
1: Sizin pensiyeye çıksam, kanda hisset bulamı, davatam siz adılcınka, he? Kuru hıyal kımman. Biz hayatlı bulsak sizin avazınızın pensiyeye çıkış yol koymayımız dedi şu öğrenen.
0: Rahmet. Ma Ali deydi. Acayip bir insanlı var ki bayağı Jodin Pifa'nın köyden yollarda gitip alsam bir yügeyken betkili piyadeler yolunu oturup gelip karab durdu. Şuna olan ben toktudum. Onun keyinimden 3 maşını toktu diye karab durdu. Biz mi karab durduk? Şuna olan keynimdeki maşınla katıgırak laba çakıldı de. Çakantı şun onların laba çaksa yürüp enin keyinde üt gitip vardı labanı anlap. Gülit edemle vakke dikkat kıymakla dedi. Yaşlı yolu şarıktan garip ki şehirlik mağrip idarısına aldı da azırak dursuluşu adı içeri.
1: Adıl taksi.
2: Kandar yaşıklı avalan yakışı bu.
0: Yakışı rahmet.
2: Altın gülü kokoda gel. Altın gülü. İnsan fikirleri bulunduğunda kentler gelince bulup mutluluk olur. Bu kısırı hizmet çıkıp, şu çıkan yolunda hizmet kımmayman der. Ticaret kıyım. Ticaret dünyası oldu. Bana hazır. Çıkıyor da tatlı. Kasiyeye geldiniz. Şıkılıp Gokoba geldiniz ayo.
0: Gokoba geldiniz ayo da.
1: Bana pensiyat durmuş.
0: Tamam etip göçnallığını etip bana Trump pensiyaya durmuş bana davuldu dedi.
1: Kün daşı. Her kıl tamaklığını etip de buldum.
0: Buldum tamam etip. Zirikmeysiz demiş lan yok şuan tamaklığını etip. He. Da kızla deyip bunda bir. Apayla öyle amdan çok görüş. Müratamsın ya.
1: Çaylaşıp he?
0: He. Her mumullarımız her. Apayla. ықпал дәмдің, чоң ықпал дәмдің, көрішіп, қызлар!

0: avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'uting. Biroz deyadin keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
1: Navay usta, nallarımız acayip sınıyıp pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızdım balay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
3: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğe.
1: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
3: Dada, dada, emdiksen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bir basta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızın.

0: erip kettim dep, olam, dem alam mı dem dep. Kakşımay, meyli kayadı, nemi hizmet kılaylı, şu kılıbatkan hizmetimizga toğru pozisyonu bulup, süyüp, yakış görüp, kılsak, bu başkaca huzurlarlık iş bulurken, dep oylap kaldı. Nemiş kıdısınız, bayam 65 yaşlardaki bir yaşanğan akımızını görüp kaldım. Kanda kıptu, demem sizle, şunda uğruk, velisipit mini vaptu. Aldı da akıda kağız kutluğa bağlağılık. Velisipitin kendine ağam çöğülen sörü vaptu. Kağız ne sandık ne? Kağız sandık ne? Aran kağın, kağınım?
1: Hayran kağın.
0: Hayran kağınım Adılcan Kunduzay. Beşi mi beke kağım vaptu desiniz la? Ok, yinek pak pak bağı. Şunu beşi koyup bağlap ki kirkit. Kit berip tu. Şunu karap turup kettim. O yeşidi yatmay şu işlanı kılgandan ken tırışçan adamken süyünüp kettim. Şuna kakşımay, tagimay, kusur izdimay, kosağını kan tutup, huzur izdep, yakşı, hoşal yaşsak ne mi dege yakşı? Şunu dep koyadigen silge de.
1: Aras. Nurluq yolu ravan, sayulu janıp şimalga, hunsan tağdın. Sujulu körük kekçe kagiç yola ravan eda Şirali rahmet. Ha azizem bizge.
2: Salaman qarslan.
1: Shipping bekerlepte.
0: Çıraylıq tağamızki bolma. Bavo başa gevo deydi menin inim 2021 yıl ali mektepni bitirgen. Ha bu yıl ali mektep intanı komissiya oquqçı oldu mana deydi.
1: Şey mana tur taksi. Хынан
0: жаңы юл равандайды.
1: Хынан дуңлу равандайды, тур такси, Розыжан. Вуе Гуанчан тараплары равандайды.
0: Яны булды, мана. Жу жаңы юл карап маңга юл равандайды.
1: Яхшы. Сигнал яхшы эмес деп чыкмак.
3: 174 жол гаврый адыжасын зайда. Спасуле. Ağır Cenobi'yle, Şimali'yle, Kiske, İrze, Yenemiş ve Çakmak'ını aldırıp diye Tökültürüz'de Kırtıraları Çakmak'ın yolla atatakçı dolu kravanı.
1: Buldu. Biz de videosunu bekirlep de kaçan püttem de bu aşkan sıkarım. Hes, can şu kıl.
0: Dukan koyup tüken silah yenip silip, buzup çöp oyna atam silah ya bu aşkanın.
1: Buzup çöp.
0: Çakmak, işçinli püşüp kaz, tapkan bulanlık eşleydiğe ya yok bulunan ocaklığı da.
1: Buzuk öyle ya da be.
0: Aka manası kumur itip kaydı kılmamdık. Mak oldu. Kumur itip kaydı kılıp. Bir mezgil dinkin. Hey aka. Ma aşkanı kılmay. Çavuşluk yüktem de. Çaka. Çaka yüktem. Bir mezgil dinkin. Umbum şey aka. Miyen biz ma çavuşunu çaka yüktem. Başka kış kılmamdık. Çaka.
1: Biz bilgenden yakma kançıncı kıtım çıkışıydın ha hazır.
0: Çekil, çakıdı, bir iş yasaydı, çakıdı, onuşaydı, çakıdı, oşta alıcı. Elik kirdiğen aşkan kirdiğen heridalım ilişki tüpe akırı. Bir yad aşakmak aşkansı yokul da bildiğen buldu hazır. Bir mezgil, badep künü köngen hazır. Mudo bosa, ha bu elik çekik raz.
1: Şunda işte ha bilen çakmaktılamak yemizde barımızda basa karsak çekik.
0: Başka neyse göz girip, oy, ha miyake arasın. Yeni şunda bir mezgildeki mudo kar şopırlık mektepte oğan. Yeni bir mezgildeki ha bir ya şopırlık mektep rası abi kokçulamış ya kersin bunu de bilip, o dokunmuş da bir şopırlık mektepi ba de. Boğucuyun bir
1: köz. Karsı aşkan
0: tuğlan. Aşkan ulap kalan. Elik kırdığan kıyırıydı alım, ilişip. Vay boğuldulamış, dokmuştu ötmeyle.
1: Birisi tallağı bazırı, birisi aşkana, mına iş güçlü dükkan battı, tan iş başlı baptı, hemisini biz eşitleri bile kıvadığımız da düşündürüş verik tuttu.
0: Birisi tallağı bazırı, birisi aşkana kıldığın lemdi bir yani. Aşkısla, baş, burun, pete çakılmağın boşsanla aşkana alın. Aşpeti mangan boşsanla bu ak. Üç kefe top kütü taşkan alın. Ka, iş çanılıp çok özgüye de koydu olacak şimdi 5 ikisine.
1: Hani kudret ne havazlık süre?
3: Ya bize kalkın bir yakına yaptın olan mı? Maşan çıktıkla radyonu açsandım maksus çıkartı da maksus iki İran çıkartı da oy bu. Gürcete tutma ya ki hata alıp kaldı mı der? Akar yapıldın olan mı?
1: Ne?
3: Bu nasıl bir grant oldu mu ne bize söyledi.
1: кишчи.
0: Да ойлоп калмак Кудуратчан.
1: Узун вакыт катнашмасаңыз мында бакалсызмы Кудуратчан? Күн катнашып туруң. Тургун.
3: А бүгүн кудуратка кайра жакшы, мен ошондой шинди тракторларга каллар кайтып кетти. Адвокаттын номерин сөйлөсөң, мута адвокаттын номерин сөйлөсөң.
1: Илк күн эвет бедик го. Ха? Дана адвокаттын номерин эвет бедикмү?
0: Тагам деп үсүм жок. Чахмак деген ашкандын ысымы эмеске, неме иш кылмак? Чахчак деген кеп экен. Кадыржан турду эмне деп атасыз сиз?
1: Чахмак жо исми?
0: Чахмак ашкансыз, чахчак, чахмак эмеске деп.
1: Чашмак дейди. Чечиш.
0: Чахмак шандан.
1: Ха.
0: Чамчын жанабылар аван дейди.
1: Чидабан тараплар аван дейди, рахмат. Бактыкарның гүл кызы дигән нәкшләрне аңлсак булды дип, ул мин яхшы гәп булды. Аңлсак. Аблаҗан апаңны очрый.
3: Ә, мо 174, мо Алсуның Алсу юнышлы маңга 34 белән ярдәм яткан шофер дуслар. Мадрасты буранда кәтте, күрешәрлек дә күрәм. Астра балачлы.
1: Булды. Дикъат кылайлы. Diqqat qilaylik, havo o'zgarishiga bo'ron chiqib o'tibdi demakchi.
0: Ma'qul.

0: Синжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосын ұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
1: Саат 8.20 Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосын ұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9.20 Сұлу Шытин Аппиталының 6.0 пилосын ұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunuz kısı yeniğizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıkçılık yardımcınız, ilham ağızı urgutudu.
2: Saat 13.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunuz kısı yeniğizdeki pultijay hemrayınız, cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsuz.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilosunuz kısı yeniğizdeki turmuş hemrayınız, Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusukse yeniğinizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygi selishtirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun bazar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
8: Qadirlik dostlar, programımızda almış adıdan anlavatkan Allah yollarımızda biz Zemra.
9: Şunaq bu programını Ahmervayet un, yağ, gürüş, açıq sularını bazağı sağan Ahmervayet un zavudi alayda talep kıldı.
8: Programımızda eşilte otkalla maktab bir-birsik tavsiye kılış otka yaxşı aptal Foko aptalı alayda talep kılgan.
9: Kegen bir uçurladın niyet güzüteyle. Abdükerim efendim.
10: Yolun sura, şimali bücet etrafı, şarık kuzur kusurları. Şimali yüce yolun yolu ravan kusurlayacağım.
9: Buldu.
8: Buldu rahmet.
9: Çançın cenubi yolları şunda ravan deydi.
8: Ne olsa havaraydı küçüle karap akamda.
9: Şuna kılaydı dostlarım. Bugün 2026 yılı 6. ayının 8. günü düşenbe. Bugün kündüzün keçigice ötkünce yağmur yığıp kinava bulutlundu. Temperatura 19-27 celsiya gradus küçü buludu.
8: 9. yılı kündüzün keçigice hava bulutuk bulup kine içildi. Temperatura 19-28 celsiya gradus küçü buludu.
9: 10. yılı kündüzün keçigice hava uçuk. Temperatura 20-32 celsiya gradus küçü buludu.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jilin Ukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Siti olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yeyib atdığımı bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Untigizli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atdığan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.
0: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
4: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
3: Çınak bambay, bir tıkılıktın yedi tıkılık için bakan tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun önündeki balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işil tırıkınımız mengülük tırık ve tırık.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızını tamamlaştırdığımız kane dostlarımızın kegen uçurla karadığım bozsak, Abdikerim efendim hoş geldiniz karşılığımız. Abdikerim efendimin uçurları karşısak, tepi daşı yolları yeşüyen etraplarda maşallah sel köp, cacalı çavuşunun ki etrapi, şarkı sucu yol tarafı kitip varımız, yollarda maşallah sel köp rektepte, rahmet begen uçurumuzga. Badam taksi sizim hoş geldiniz karşılığımız. Çünkü en sonlik anlayıcımız mı programımız ne yaptırıp anlayıp da hoş geldiniz karşılığımız Japa Çektağınız. Japa Çektağınlar igen uçuranız ne tapşırıp aldık köpten köp rahmet. Ahkepte esimlik anlayıcımız hoş geldiniz Kulcudun yol haberi Canubi Ahmetcan yolları ravan digen uçuranız ne tapşırıp aldık. Abdu efendim hoş geldiniz. Fukan koçuları ravan digen uçuranız ne tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet begen uçuranızga. Şirali'nin köpçürü karsak Çangçun Canubi yolu ravan depte rahmet begen uçuranızga. Amda yollarningki ahvollariga qarsak, Davan shimoliy yo'llarida mashinalar ko'pgan do'stlar, Xingchongningki shu oldi, Xingchong sanchiningki oldi. Ittifoq yo'llarida mashinalar ko'pgan. Ittifoq yo'li nuqtalik shu 16-chi o'tir maktabningki oldi taraflarda mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Uning boshqa Sanshixongza, ona bolalar sog'liqni saqlash doktorxonasiningki atroflarida mu mashinalar sal ko'proq to'silish bor ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Tosılgan yol bileklerden Longchun kutisi. Longchun kutisinin ki etraplarda maşilla köp tosılış ahvalı bakken. Onun başka yani dağımlı karaydıgan bolsaq Xalık yolu Zhongyi doktor khanisinin ki etrapıdaki yol bileklerde tosılış ahvalı bakken. Xoten kutisi mu tosılış ahvalı bakken dostlar. Kereye kutisinin ki etraplarda mu tosılış ahvalı bakken. Dongdalyan harbi kutisi. Bu taraplarda mu tosılış bakken. Liyushan Janubi yo'li qo'sh yo'nalishda, janub shimol qo'sh yo'nalishda mashinalar sal ko'proq ekan. Do'stlarimiz unumlik foydalangaysizlar. Yana davomli do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarsak, Asqar apanimningki ovozli uchur bor ekan, anglab olsak. Asqar apanim, xush kelibsiz.
1: Bir do'stlar yaxshimi, riyosatchilar yaxshimi?
0: Yaxshimi?
1: Hozir buni Hotelden geldim ettim. Yolla asıl set. Koş yüz ravan kendime.
0: Oldu rahmet. Yolların zamanlı ravan bulsun. Uçar tortaksi. Hoş geldiniz. Karşılığımız. Sevi siz mi hoş geldiniz? Karşılığımız. Anlıkçılarımızın ki yana davamlı programımızda katınışıp uçarlan yollaptırışını kızgın karşılığımız.

0: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran qeyzeleri, tervaz yemeklikleri Ali Mektep imtihanı beridigan okuguchilarga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13 3 9 103 241.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
2: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
3: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukafatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazlidin keltürülgen bu alana koşulan. Heyka işçimliğini içsiniz 6 saat kıça royunuz urgup durudu.
4: Ana bununla 174 katnan senet radyosundan bir vasıtan tılvatkan.
5: Kanun sizge hemrah programısı.
4: Programımız ne Xotan şehri Qarqaşöle 355. numaralı caylaşkan bereket açlık maizatı alayda talep kılgan.
5: Onunun başka yine tırık ve tırık tıklarını bazağız algan tırık soda çeklik şirketi mu alayda talep kılgan bu uğurlağa Çin dilimizden rahmet eyciz.
4: Şınak onunla başka programımız Sılu Şetin Abditalda anıtılıdı dostlarımızın programımız ne yana dağımlık anışına kısın karşalımız.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
2: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
1: Dada, emdişsen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, MD Dilo ve Kanun sayfamız boyunca ösmür 20 000 yuan meblağ çıkarıp başkalar bilen şerikleşip satrashxana açqan bolsa, şeriklik kelişimi küşke iyi bolamdu degen Dilo misalını tekdan aqsınımız.
1: Yıkkan polu bilen iyilik tikilmekçi bolğan qoramığa yetmegen Shaoxao əslede bir işini vücutqa çıkaralayman dep oylğan idi. Ama oylmağan yadın bunundan bir meydan dava kelip çıktı. Yakında Ürümçiyarı Saybağ Rayolu Xalıq Sot Mahkemesi Qoramığı yetmegenlerge çetişlik bu şerikleşiş macerası dilosini sot içip ahırlaştırıp, iki tarafının ağızaki şeriklik gelişimini küçge iyi emez dep hüküm çıkadı. Pul alğıcı taraf Shaoxao çıkarğan 20 yuanını kaytırıp bədi.
0: Toluqsız otur mektepini fütkizgen denken 15 yaşlıq Shaoxao bir satraşxanığı kelip şagird boldı. Astaydıl Şican Shaoxao Night Tesla asasi maharetini igilip, Ayda muqim şaqqa alalaydıgan boldi. Pul yıqqandinkin Shaoxao'da iyilik tiklash oyi payda boldi.
1: Dostadan mablag çıqırıp başqalar bilan şeriklashib, chaç güzelleştirish dukuna assi boladıganlığını anglab, Shaoxao ata anasiga demay, qoramığa yetgan aji, akayla bilan bevosita ağzaki maslahatlashib, billa dukan açdi. Kelishim boyicha Shaoxao japa tatib yıqqan 20 000 yuanni şeriklashish mablag'i qildi. Pulni nech qatim yotgab yurib, eng oxirida aji aldi.
0: Lekin Shaoxao'nun ata-anası bu işini bilgenden kin, oğlunun mablag siriş şarkitini qat'i itirap kılmadı. O tehi bir bala, şerikleşip ticaret kılışını bilemdi. 20 000 yuanını o 1001 japada tapkan, bundaqlı yok kılıvası bolmaydı. Shaoxao'nun ata-anası aciye bilen akayını izdep, barlıq pulunu kaydırıp berişini talep kıldı.
1: İşki taraf köp qatım mesletleşken bolsumu neticesiz boldı. Amalsız Shaoxao aciye bilen akay üstüden sot mahkemesige dava kılıp 20 yuan mablağını kaytırıp berişini hem özüm zeynini tölep berişini talep kıldı.
0: Sot kılış cereyanı da akay özünü aklap, şerikleşke emeli katlaşmadım, Shaoxao'nun mablağını mu ilgili olmadım, karız kaytırış cevapkarlıkını üstümge almaslıkım gerek dedi. Emeli pul tapşırı olguçı aciye sot kılıp davağı katlaşmadı.
1: Sot mahkemesi sot kılıp tekşürüp diloğu çetişlik pulunu en ahırda aciye alğallıqı. Shaoxao'nun ameliyette aciye bilen şirikleşiş mudası asıl kılgallıqı. Akay'nın alaqıdar cevapkarlıqını üstüge ilişinin acide yokluğunu inikledi.
0: Bu dilodaki yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Shaoxao'nun ağzaki şeriklik kilişimi imzalaş, mablag çıkırıp şerikleşiş herkete kanun küçüge igmu emesmudun ibaret boldı.
1: Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturunun 19-cı maddesindeki belgelemege asasen qoramığı yetmegenlerden 8 yaşdan aşqanlar Haq Talep Hareket iktidarı çeklengenler hesaplandı. Ulanın Haq Talep Kanun Hareketini kanunda belgelengen vakaletçisi vakaleten kılıdı. Ya ki kanunda belgelengen vakaletçisinin maqulluqi itirapıdan ötküzüp kılış gerek. Lekin ula nokul payda alıdığan Haq Talep Kanun Hareketi ya ki yeşi, aqlıge münasip Haq Talep Kanun Hareketini müstakil kılsı buludu.
0: Sot mahkemesi munda qardı. Şerikleşip dukan açış, ticaret karakterlik mablag siliş hareketige tabi bulup, ticaret xavip xatırı ve qarız seyinini üstüge ilişqe toğır geledi. Nokul payda ediş hareketige tabi emez. Soda ticareti bir qadar küşlük kasıpçanlık ve xavip xatırı karakterge iyi bulup, 20 000 yuan miqdarı köp bolğan mablag çıkırış, 15 yaşlı kuramığı yetmegen balının aldın hüküm kılışını beliş ve xavip xatarki bərdaşlıq beriş dairisinin görünerlik eşip getgen. Bu şerikleşi şerkti iştin aval vəsisinin icazitigi erişmegen. İştinkin vəsisimi itirap kılışını eniq rət kılgan.
1: Ahırda sot mahkemesi kanun boyca işki tarafının ağızaki şeriklik kilişimi küçge iyi emez. Aciye Shaoxao'nun 20 000 yuan mablağını kaytırıp beriş gerek dep hüküm çıkarıp, Shaoxao'nun başka dava talepini rad kıldı.
0: Shaoxao teşebbüs kılgan özüm zeyniğe karta sot mahkemesi, Shaoxao özünün kuramığı yetmegenlik salayetini karşı tarafki teşebbüs karlıq bilen etmeğen, toxtamının küşke iyi bulmasılığı da belgelik hatalıqı ba. Şuna özüm zeynini töyleşini kollamaymanız dep karıdı.
1: Becergücü sotçi mundaq görsetti. Kanunda 16 yaşqa toşqan əmde özünün əmgek kirimini asaslıq turmuş mənbəs qılğandıla. Andın toluq haq tələb hərkət iqtidarıqı iki kişi dəb qarlıdu dəb bəlgiləngən. 15 yaşda şəxsi kirimi bolğan təqdirdimu? Şerikləşib məbləq siliş, miqdarı köp məbləqni bir tərəf qılış, sodu toxtamı imzalaş qatarlıq hərkətləni müstəqil qılış hüququ bulmaydı.
0: İgilik tikləb ticaret qılışqı ziyan tartış, qarz bulup qılış qatarlıq türlik xəvüb xətərlə əgişib kilidigan bulup, quramıq yetmegenlərinin kontrol qılışını beliş dairisədən halkıb gedidi. Сотче курамыг етмегенлерге мұқтар көп мәбләг чықым қылеш вә соудығы мәбләг сіліш алдыда чоқым ата-анысыдың пікірі елішіні әскәртті. Курамыг етмегенлерге ниспатан айтқанда шеріклішіп тижарат қылғанда шеріклешкіші тарапның толық әқталап әркет ықтыдарына азырлығанлықыны муайеләштіріш керек. Курамыг етмегенлеріне әргіз шеріклікке қобыл қылмасық керек. Болмыса, бәсесі итрап қылмыса, шеріклеші шәркеті күшкі егі болмайды.
1: Шының білен білі, құрамығы етмеген пәрзентлі ішіліп кірімге ерішкендің кейін, вәсиләнің еңілі вәсилік қылыш, башқұрыш мәжбүрейті болуды. Балаланың мәбләк ішілеттіш, ташқи алақы әфалығы еқіндің дейқат қылып, мақтары көп чықым қылыш, мәбләк сіліп шеріклешіш қатарлық әркетлі әді өткеліні қаттық егіліш керек.

Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızı devamlaştırdığımız kane dostlarımızdan kelgen uçurlar qarap baqsaq. Anlaşılırımızdan Kaysar Ayal isimli kadımız programımızı yaqtırıp anlayıp da köpten köp rahmet. Hadice isimli anlaşımız mı programımızı yaqtırıp anlayıp da köpten köp rahmet. Abdikerem efendim Bolaqtaq körük asları maşınla sel köpere ektepte rahmet begen uçurumuzga.

Dostlarımızdan uçurluğu bir qarbi etdiyli. Zöhre, Abdurrahman Somkichi, Səviy qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlav etibdi. Abdükerem, Pantechnik güllük yolları Ravan degen uçurluğunu qaldırıb da. Toğra, əmiş Pantechnik güllük yolları da anlap baxmaqalı bir isim ne dediniz ya?

Достар, аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Санат радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясатчылыгындагы сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Программабызны Хотан шәһри, Каркаш юлы 55-нче номерга жайлашкан Бәрекәт ашлык май заводы, Тирет сода чаклык şirketi алайып талап кылган. Юқоры орынларга көптен-көп рахмат айтабыз. Достарымыздың учурларга карайбыз. Учурларга карасак, Тырышжан катарлык достарыбыз, Адылжан катарлык достарыбыз яктырып аңлап өтүптү. Баян маселе сорган достарыбыз, Мегуйха деген достарыбыз яктырып аңлап атты. Рахматыга учурун калдырыптү. Ondan başka ilgar malım, doğru deysiz, eplep seplep gün ötküzmey, üzümüzün aşı hizmet ornumuzdaki üzümüzge bölüngen işinin ödüsünden yakış çıksak, bizim küllerimiz bağansır yakışı öp gitdi degen uçurunu kaldırıptı. Muşunun hikmetini düşengen adam, bek ilgi turmuşta bek rahat yaşaydıgan adammış. Üzümüzün işinizini siz kandaktır bir lobenge ya bire işlepemez, üzümüz üçün işleysiz jo. Aşı hizmetinizde nait aşı, ahak köyde kuyak köymüde dep eplep seplep emez. Nait estaydil işleyen vaktinizde onun ki aman siz aşının ki nemesini görürsünüz. Neticesini çokum görürsünüz. Alımcan mı? Gülbostada doğru deysiz. Özünün hizmetinden razı bulup, özünün hizmetini söyüp, yakış işleyen adamın ki nurgun, bağın sıra nurgun işler belki yakış olup gitti. Diğer uçurunu kaldırıp da. Dostlar, mezmurlarımız ne yetküzümüz? Menzırı tamaşa kılıçtın, turmuşka çunkur çöküp, yıs kılıç kıçı boğan jarayanda, Şincan'ın sayacılığı da özgürüş boldı. 6 ayının 1 günü, Zhejiang, Ningbo'dan kelgen sayacı Hu Yansong, 7 hemrayı bilen Altay şehri, Balbağay yezida bütünlay yeğice çunkur çöküş şeklideki yaylak medeniyet sayacını başladı. Köpçelik çarbıcılarının yaylak köçüş emgek meşgulatı, çarbıcılarının aile ziyafetiki katnışıp, Altay'nın bipayan yaylakıdaki mayın şamal ve kan dalı menzirisinden köçmen çarbıcılık durmuşunu hakiki his kıldı. Şincan medeniyet sayahat sanlık məlumatı da görüstülüşçe xalık örüp adet keçirmişi, mezirlik tahamlarını bahalaş, emeli menziri oyunu qatarlıq çökmüş şekildeki katnışış dərcisi yukarı boğan medeniyet sayahat məsulatları sayahatçilerinin yaxtırışıqa erişken. Şincan'ı sayahat gelgen sayahatçilerinin sayahatki çıkış ihtiyacı enenevi menziri tamaşa kılıp daga kılıçtın umum yüzlük kalda çökmüş şekildeki turmuşku çonkur çöküp yiz kılıçkı yüzlengen. Yaylaq, çarbıçılıq rayonlardan şehir koçulurgıca, çökmüş şekildeki turmuş təsiratı, Şincan sayahatçılığındaki yeni normal haletki aylandı. Səhərdəki Qaşqar, Qalı, Qoy, Çoğ bazarı tağ yoruşu bilən qızıp getdi. Hər qaysı caylardaki dehqan çarucular qoy qalılarını həydəb bu yergi cəm boldı. Ticarətçilərinin turub kötürülüb, turub pəsiyib durduğan xeyridar çağırgan avazları, kilişim baha sadaları girəlişib, canlıq şəhər melodiyasını şəkilləndirgən idi. Mədəniyyət sayahat istimalının sicil işçiği əgişib, sayahatçilərinin sayahat ideyası da tüp xarakterlik özgürüş boldı. Sayahat təlibi qaysı mənzirin noxtuları bağan digən uxumdan qandaq özgüç təsiratlağı iyi boğanğı özgərdi. Yaqında Maytaq Kuchataş yolida bütün liniya boyunca qatnaş əsliga kelib, Şincanda öz avtomobil sayahati qızğınlığı yeni bir qatım qozğaldı. Tongcheng sayahat tupisining sanlıq məlumatı görsülüşçe torda Maytaq Kuchataş yolu toğrusidiki məzmunlarını izdash miqdari aldınqı aydikidin 166% aşqan. Liniya boyidagi har qaysi cho'ng manzara nuqtalarining ishik belitini oldin zakaz qilish qizg'inligi bultirqi o'xshash mazgildagidan 20% oshgan. Yuzda manzara tomosha qilishdan cho'kmi shaklda singishib, turmushga cho'ng'ir cho'kib his qilishgacha. Bu Shinjang sayohat mahsulotlarining yengilab darajasini o'stirish bo'lmay, texmi muhimi madaniyat sayohat taraqqiyot ideyasining tub xarakterlik o'zgarishi hisoblanadi. Bugungi Shinjang sayohatida ko'rinishdagi bir xil manzardan halqib chiqib, jonliq xalq urf-odatiga to'lgan qaynoq turmush, quyuq madaniyat asosi sap yerlik turmuş arqılıq sayahatçilarga birdən-bir sayahat əslimisini qaldırıb Şincan mədəniyyət sayahat kəsbinin yuqarı sifətli taraqqiyatının yeni nam kartısını davamlıq cülalandırdı.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik adıpını birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: Sen Cenab-ı Adem'den avazlık uçurunu alır deli.
1: Ya hem yürü, bu yedinci oturunu aldı, köyü şaptı, vallahi çıkıp insan bir rahat.
0: İmtihan meydanından çıkardık için, müşür tecrübe oturmak tepten aldı ya, yani otomobiller köpken, adam bir köpken, şoför dostlar, önümlük paydını kaga ya. Hoş uçurlağı davamlı Karabakaylı İlham Efendimden uçur bakana Tayvan Canobi yolu otomobiller köpreklik nazır çebek çoğun tosluş yok. Dabdu Adılcan'dan uçur bakan Şemş Nur yakşı mı? Yakşı mısız? Dabdu yakşı uçurlağına davamlı yolusunuz buldu. Salonumuzda uçurumuzun tapçırıp aldık. Rahmet.

0: sen canım benden yan bir uçurba, onu deli.
1: Doldurun doldurun boyut çocuğunun insan beri çıkıptı, Müşen'le ben de
0: Şuna ki, avtomobilla köprekken yan yolda diken, sen canım benden avtomobilla köp tepti. Çoğunba onun uçuruğa karsak, say yolunun uçururken, say yolda avtomobilla sel köprekken, lakin azıcı beş çoğun tosluş yokken. Yolanın hazırlık ekvalıgı bir karı deli. Avtomobilla köprek bileklerden, muşu itbak yolu bilen suru yolu bakken. Onundan başka yine şu avtomobiller köprek, lakin tosluş ancak yok böleklerden yaşlı yolu, Tayyuan Cenubi yolu, Yongshun Kutisi, onundan başka Liyushan Cenubi yolu, Katarlık yollar mı bakken. Ondaki Musa Canan bir uçur bakken, Şiçun Kutisi, Bekli Tosluk getti, sürat nöl, muyum iş bulmasa bu tarafki kemenla deydu. Şiçun Kutisi, avtomobiller köp, tosluş eğir. Onun da başka yana uçurlarga devamlı Karapakaylı klasının uçuri Hıbey Gırbi yolu da avtomobilla köbrek lekin pek çoğun tozluş yok tepti buldu. Dostlar devamlı uçurlarını besanla buldu. Salonumuz XG 1074 FM.

0: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak içeceğiz.
1: Doğunatkıdın emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.

2021 yılı 95 yaşlı kıynadısı tasadibi yıkılıp çüşüp putu yarlandı. Əsledilla yaşınıp qalğan bu ay turmuşta öz hacededin çıkamaydıgan bulup gelip, Zhao Junfang'nın besimi teximi eğirlaştı. Bir tarafdan kıynanısının halden haber elip uxultışqa, yeni bir tarafdan kıynadısıgı tamak yegizüşkü toğır geletti. Ətigendin keşkici toxtumay aldıraş yürettdi. Bir gün ötüp boğuca Zhao Junfang daim halden ketetdi. O, kıynatısının yaşınıp qalğanlıqı, əzin qılış iqtidarının acizliqı, tamakını təsdi yegdağılıqını közü tutup, yumuşak, asan həzin bulduğun tamaklarını etip, bir kapan bir kapamdan kıynatısıgı yegizdi. Zhao Junfang'nın kıynatısı mındaq dedi. Bu kelinim tamak yegende əzəldin mağın kaçını kötürgüzüp baxmadı. Her kitimnin çakkan əməslikini bilgeşke, her kitim aldımğı əkilip mağın yegizüp koydu. Köpçilikten həmisi, ''Meni, siz bəktəleylik, yaxşı kelininiz ba?'' deyişidu. 2023 yılı kıynatısı alamdan ötdi. Zhao Junfang qatı qayğurdi. Onun kalbide kıynata kıynanısı öz ata anısıgı oxşaş idi. Bugünkü günde Zhao Junfang yana 81 yaşlıq anısının haldan xəbər elvatıdı. Anısı köp xil sozlum keseliklərgi qırıptar bop qağan idi. O hazır asasən bütün zihnini anısının haldan xəbər elişgi sərp qılıvatıdı. Zhao Junfang mundaq dedi. Bizden mu perzentlerimiz ba? Adamın hamın qeyriydiğen günü buludu. Yaşanqallarının haldın xəbər elişini davamlaştırış, menin məsuliyetim bulup da qalmay, yana perzentlerimge ölgü poğallıq. Siz meni kiçikimden baktınız. Əmdi mən sizden qeyriğici baqımən. Bu, ən yaxşı qeyrindaşlıq mekri. Şundaqla, muhabbetnin yetküzlişi və qaytılınışıdır. Zhao Junfang 20 nece yıldan bu yan bütün hissiyatı bilen ailesindeki yaşanganlarını, yaşanganını kütünelaydıgan buluş, yaşanganını yölençki buluş imkaniyetigi ilk kıldı.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup dərək kesinidu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup verilir. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmək zor miqdardaki bulğun işini payda qılıdı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamaqını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğün tecəşlik kişilerden bolaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Shooting Sodi Şehircisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Apitalı yardım verdi.
7: Saat 17.20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20.20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup əgişip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayın. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya İstansısı Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş liniyesi programımızı.
2: Hatnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şaksat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Kulak silip anlaş.

hürmetdin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik aralık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil haydab teni zaman öyünüz kayıtışınızı ümit kılımız. Hürmetlik radio anlayıcılar katnaş liniyası programımızın yahtırıp alışınlarını karşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Qatnash liniyasi programmasi Ichinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqon aptisi Solution Tingda masqadamdan o'tildi. Programmamizning Solution Ting aptisini anglashlarni qarshi olamiz.

Programımız başlanış bilen tanlaş info degen dostumuz özünün programını anlavatqalığını bildirip uçurlarını qaldırıpdı. Köpten köp rahmet. Onundan başqa Abudu degen akımız mı bayken, Abdikerem akımız mı Şimali aylanmada Abdumobilla Selköp degen uçurunu beripdi. Onundan başqa Abdikerem akımız Ali Mektep imtihan berip olgan ballarımızı ilip öy ketibatımız degen uçurlarını qaldırıpdı. Rəsimlərini evetipdi. Sizin oğlunuz kende Ali Mektep imtihan qatnaşqan şundaqmı? Şu oğlumuzun ki neticesinin köngüldeki dek buluşun için köngülümüzden ümit kılımız.

Abdikir amakimiz yo'l uchori, chen tangjang yo'llari ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat. Do'stlarimizga uchirlay.

Hüseyin Can degen dostumuz, herkes tatınmayımız, 107.4 bilen özleşip kettik, devamlık anlayımız. 107.4 bizge hemra, biz 107.4 ke hemra deydu, buldu rahmet. Onun başka Hüseyin Can degen dostumuz, minin maşinamda unutup kaptıken bir okuğucu, bana mavu kimlik bilen imtihan berdiğin kinişkisi hazır, o şu okuğucunun kolu tapşırıp ettim, herkes unutup kalmışsa muyum derslerini deydu. Yaxşı boptu ucuma, izlep tepip, şu okuğucunun kolu tapşırıp eginiz, pek yaxşı boptu ucuma. Şu münasiyetlen sizge, rahmetimizni bildirimiz. Belki şu okuğucuma intayın xursan boğan buluşu mümkün, xuşal boğan buluşu mümkün. İşleriniz deyimi yaxşı bop kesin. Zühre degen dostumuzma özünün programımızdan anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıptu. Onundan başka Kaharcan degen dostumuz. Tort yasavatka okşaysız. Tortlan yasap. Bir tarafdan programımızdan anlavatka okşaydı. Buldu rahmet. Yeni uçurlarını yenilip karsam Nijat Taksi. Xotende yol uçurayı birinci körükten Gülbaqı Meniştam Abdumobilla Bekçik tosulup kettik deydu. Muş Xotendeki dostlarımız muş uçurdan önümlük paydalanıp kağa istilen. Abudu diyen akımız yol uçurayı üçüncü körükten üstü koş yönlüştü ravan deydu. Buldu rahmet.

0: Daven şimali yolu hem şu İttifak yolundan Dondalyan garbi yolu uçabogan arlıq janıbden şimalga avtomobillar köprek, lekin alayda tosuluş yok. Bugün her kaysi yol bileklerde azraqtan tosuluş bamunim avtomobillar sel köprek oxşaydı he? Yeni ufçırlarını yanılab qarısam Gül isimlik dostumuzdan Miren'den, Miren Şauçu'dan şu Vanka Karapman'a yolun işte avtomobiller köprekliğin alaydı tosuluş yok deydi. Buldu rahmet. Ender isimlik dostumuzdan avazlı kufçörü yitip geldi anlaylı ya. Ender.
1: Tamam, Brüzya Tüksat yolu sürememiz imkazlarda ama şu ağlam peşkalat görüntüsünü sayıldın. Kaçmıyorum. Yedin fikret karatmağa yürüyüşke. Kendin ki koğulaşmak oynatsa gülen bağırmayın. Kala insan yolu get. İnsan seferlik erkeklerin motoruna edip ispat bu her gün.
0: Buldu. Biz bu doğrusu her kıtımlı programlarda her bir riyasetçiye takitlep kevatımız. Müşünler toksiklet, motosikletlerini kalayımkan heydimanla. Bulup okuğucu balla, dikkat kılanla, atanla, balla terbiyeni katlık yakşı işleyli. Bir xeterlik terbiyesini yakşı işleyli. Dip devamlıq takitlevatımız. Şuna yanılanmış atanı boğucuymuş perzentlerimizge terbiyeni yakşıraq işleyli dostlar. Onundan başka Abdurrahman Somkiçiye. Sizden karşılığımız, özününki programımızın anlamat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıp da buldu, rahmet.

0: Abdurayim degan do'stimizning ovozli quchori yetib keldi. Anglaylik. Abdurayim. Bo'ldi. Biz xoljidagi do'stlarimiz mushu uchrda unumli foydalanib qolganlar. Undan boshqa oq gap degan do'stimizdan ovozli quchori.
1: Farmon yetkizib, xoljidagi qavri, anchiga qanday normal gap yetkizdi. İçerik
0: maşınlar yok. Buldu. Rahmet. Gaz uçur ikken cümü. Şu an dostlarımızmış. Gaz uçurda önümlük paydalanıp kalmayızla. Gülcedeki dostlarımız. Onun başka... Muhem... Mehem diyen dostumuz. Dabıza körükne astıda abdumobilla intayın köp. Tosuluş ba diyen uçurunu kaldırıp da. Buldu rahmet. İliyar taksiye. Yol uçuru 530 Cenab-ı Yoli sonra keselikle doktor hansıdın. Yaşla yol tarafı manga yönlüşte bek tosulup getti. Abdumobilla intayın köp deydu. Buldu rahmet.

0: Hep sizdiyen dostumuza radio alğaç almalıq bağda yerip çarçığınımızdı mı bilmey işlevatımız deydi. Buldu rahmet. Onun başka badam taksiye yakın çini bağ açaldın dalu aldı qarap miyajda koş liniyada otomobiller bir kadar köp deydi. Muş yakındaki dostlarımız muşu uçurdun önümlük paylanıp qağaysla. Onun başka abudu diye akımız yol uçuru Longchuan koçusta otomobiller köp. Bulaq bişi koçulurdu mu otomobiller köp deydi. Buldu rahmet. Yeni uçurlarını yanılab qarsaq Reyhan Gül diyen dostumuz. Radio anlap oturduk kurban ailesi. Radio aldı da 174 bizge hemra, her vaqt hemra deydi. Buldu rahmet. Onun başka Abdurim diyen dostumuzun ki avazlı uçuru. Qaysi yol beleklerden yol uçuru bədikin anlaylı.
1: 174 oldu yol kaylı. Garibazı atıyorlar. Bu mağazın farkı, kuzuklarında tutar yolu yoksa mağazın yolları var.
0: Buldu, rahmet.

0: Yanıfçırla qarsam tursunjak mıza 3 turpan ayesli yomğur yığı sebeple soğuk bop ketken. Mana hazır par par par aptap çıkıp ketti deydi o. Buldu yaxşı opdu ötkenlerdi bek ısıp ketti degen tağız şundaq o. Aman mışına tanışılıp durdu. Avamı çö. Yeni uçurlarını yanılıp qarsam Abdurrahim degen dostumuzdun ki avazlıq uçuri. Anlaylı. Abdurrahim. Abay anlagan uçur ken ha? Yani uçurlarını yanılıp qarsam öz hal degen dostumuzdun ki avazlıq uçuri.
1: Bir de benim gözümüz görüntüde BMW'nin motosiklerinin kaçtı mündüğü kuzgünle boylar kaldım. Minirgen kalayını kalma. Hazır onun için 18'e toşmadan dallığa motosiklere tek kalayını kalış. Kısparda bayan bir cavucun.
0: Öz halı uçurunuzu tapçırıp aldık. Demisim o şu bizim takitli avatımız mı şu Katna Sanat Radyos'ta 107.4 Katna Sanat Radyos'ta her kıydım. Biz takitlap kelyapmiz. Mish quramiga yetmaganlar, deymiş u toksiklet degandeklarni haydimisun, uning ustiga bir toksikletqa 2dan 3dan balla chiqib oladigan, haydab qolaymiqan yo'lda o'tadigan shunday ahvollar mavjud bo'lib qolyapti. Buning qodir bizmi programmalarda davomli ta'kidlab kelyapmiz, qattiq diqqat qilinglar deb. Endi ota-ona bo'g'uvchilarga ta'kidlayapmiz. Ballarınlarga bexatarlik, şu qatnash bexatarlik tarbiyasini yaxshi ishlanglar, eng singdironglar davatimizda. Buning qarta bizningki qatnash saqchilarimiz munoyati xizmatlarni yaxshi ishlayotdi, atrofliq ishlayotdi, har vaqt hushyorligini o'stirib shu xizmatni kuchaytiribotdi. Abdikeram akamizning ovozli quchoqi anglaylik.
1: Shimasa yo'lni yo'lsiz aravayda yotqiz.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: Özhal'ın avazla kucuru itip geldi. Anlaylı ya. Özhal.
1: Rezistir kutulu sürek sağ taraflarının yolları Rabrevan kezime hidayet kıl.
0: Haa, buldu rahmet ha.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdal dem, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret salları verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptanızda östürüm.
0: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Tiyanyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyanızını kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, Tiyanyi akıl ekranı kespini becerip, turmuş süptanızını östürün.
3: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayet unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amina işçimlikleri, özçin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, misran kıyzeleri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuyucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-3 9-103-241.
0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
1: Donat kudun emdal dem, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.

0: Kaplan degen dostumuzdun ki avazlık uçuru yitip geldi anlaylı. Kaplan.
1: Hıdayet kızmın nâhı canlı akıda yiyemem daha sağ karatmanga inişir olun kini.
0: Buldu, rahmet.

Şin Fulu, yani Jin Yiludun Dongda Liang yolugucu boğa arlıq Qaribdin Şarqa Abdumobilla köprek azraq tosuluşba. Yohau Janubi yolu, yani Mingyuan Qaribi yoludun Şin Minjegici boğa arlıq Şimaldın Janubqa Abdumobilla köprek azraq tosuluşba. Yohau Janubi yolu, yani Xinhua Şimali yoludun Mingyuan Qaribi yolugucu boğa arlıq Janubdin Şimalqa Abdumobilla köprek likin alayda tosuluş yok.

Miyada çekit isimlik dostumuza korulunu avar ayıq bir qarap ayan bolsunuz deydi. Buldu. Korulda hava bulutlu temperatura 24-32 Celsius gradus kütçe. Temperatura mojunda yaxşıken.

0: İliyar taksiye, Daven gazqaçılaş punktuna aldıdın Çanlıoyen tərəf qarapmanğa yönlüşdə çoğun qızıl çıraqda avtomobillar köp, tosuluş pa deydu. Buldu rəhmət. Yani Əmin degen dostumuza tünügün ve bugün imtihandan qaytqa oquqıçılarını ailesi yetküzüp koyup könlüm üçün daq bir xil xuşal bop qaldı deydu.
1: Avtomobil aydıganda xeyka içip rojingizni urgutun. Biroz diyedin keltirilgen bu alana koşulgan. Xeyka içimligini içsiniz 6 saat kiçe rojingiz urgup durudu. Xeyka içimligi içimligi.
2: Davay usta, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
1: Xemerini berket undu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
1: Ha?
2: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Navay xana, pişiruk dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tapkızın.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarı selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyet katnış alaysız. Brazliydin keltürülgen kualana koştulan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
4: Avtomobilda, öyde, şundakla her cayda 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağlarda, yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 174 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programmisi. Programmızın iğiz boşluğu sağlamlıqı könül bildiğalarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Canubi yoldaki Şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep qığan. Alaqılış telefonu numarı 0991-322-9898. Şu münasiyet bilen yuqır qorunğa rahmetimizden bildirimiz. Rahmet sizlerge.

0: Öz halının avazla kucarı yetip geldi. Anlayılı. Öz hal.
1: Sizlere nallıdım. Şerp aylanmı kırıp mangalini sattım. Bunlar ki karşıyın ziravancını hidayet kıl.
0: Ha, buldu rahmet. Onun başka mehem degen balının ki avazla kucarı ye.
1: Özlü güzellikler yani cholayı yana aldı. Tıracı kıldımda kıyıyor. Allah kettiyanla sabata veriyordu yani.
0: Болду, учурунуз тапшырып алдык, лекин таза ини эмес жума. Буну деге учур байга вактыңызда бир иниграк кылып жимжитликни саклаган асаста үнүмлүк учур байган болсоңуз.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizi bırak.
3: Bana başlandı.
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмра программыз.
5: Бұ программыны Океанус шеркеті алахайды тәләп қылған. Біз қуветлік әм сағлам ешкен тіліміз. Қуветлік еш, сағлам ештін дерек бәмейді. Океанус шеркеті сізге сәмімі әскертуді ке, яватқан емекілігімізге дикәт қылып, сағлам ғызалыныш адетіні етілдірейлі.
4: Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülükten uzun olmayan kollukallıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağ görüşlerini tüzüp koymuşlar bu.
6: Bu digen mihmalların aşkanısı, bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Haa, tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağ görüşlerinde itibat kınanlarının deliliken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
4: Başlap kettik hemize.
7: Başlap kettik.
4: Çaştırımızı uyak, buyaktı, idit degendek.
7: Ha, arası. Aşta pek son bulu oğan ki bizim çaştırımız amal yok.
4: Çünkü ben muziki şunu asıl tutucu adamca. Şu. Radyo aldı bağımızda kaderlik anı otula. Nemislerini kılıp atısla, gazi yolları gidip atısla. Ha,
7: anca önce keplerini kıgaşma insanlar biz muslaya salam bir yerden bulduk.
4: He, şuna bir türküm cakarcılarımız vardı. Bir izet et et katna sanat radyosunun yollarımızı biz emre başlandı.

0: Abdikerim efendi güzel esimler tolgan süratle evveltip siz tolumu kursan bulduk. Ballanızdaki yeni bir kitim yakışı neticeler bilen. Ümit onların aklışını ümit kılımız. Rahmet.
1: Yüzencan Atuş'un nurluk yolu ravan diyen uçurunu berip de.
0: Beycan nallı yolla mı ravan ki hatırcam sana bulu da.
1: Ravan taksiyen uçurunu. Yüzyıl
2: tüket yol kavrayla defrivenden alt yolla ravan kenar.
1: Makul.
0: Tursun Ayço. Ama
3: bir yüzyıl tüket tükürüyor sizler yakışımı ama bu. Yasana
0: aldı ki yolla. Vay buldu buldu Tursun Ayapay. Rahmet rahmet.
1: Daha olsa üsümlükle bahçısıgım karaydıgan Sabi.
3: Yaptım bu mazı taka zifrede. Çekin ola hayırlık olsun. Sevidin salam. Hazır ben şu uyardı arzunu çaldım. Kartan yollara vanki rahmet.
0: Buldu rahmet. Kadında havalanlı yakışım bana karşıya şoklunun otunu julga hoş anlattınız deyin. Şoklarımız okşap geçsin. Çiçek lepti bana.
1: Abay akuninki dada akuninki işki mısrasını tahil kıptu. Bu işki mısrada iş badilen gini. Kongtiyoni ayalı uzun içip yatkalıqı. Onun salametke ziyarlıq işkelikini bilip tursun mu? Lekin onu ayalıq bivasit eytamı kalıqı iş badilen gen. Biz bingdün canca gensiz siz.
0: Bu bir nesne eslet deylik, bir makal tamsılına eslet.
1: Tığra tığra. Aşın oynap demduk.
0: Deyli.
1: Deyli ya, sınıp kırdı malum ha?
0: Sınıp kırdı, varıstan soraydı da yani kilip.
1: Makul emsa.
0: Bir gün malum, dik tak tak tak desep sınıp kırıplı bir sual soraydı kendi ballarını.
1: Ha, ondak olsa ballar ben sual sorasını başlayak ettim. Varsa urnuldun türe boldu, sen cevap yerirsen kupu sınıpta.
0: Yo, yeni min ondun sual sorabı.
1: Vay vay ve pişanen gibi yazıklık mı yaz, neyim kılsa sen cevap yerirsen gerek mi sınıpta?
0: Var sual da.
1: Ürettim ben yazıp mı ne
0: sana? Makul soramam malum.
1: Ben bir makal deyim ben şunun mensini bir deyse.
0: Daha, kanda olsa.
1: Güher yatudu sayda, tonumuza nemi payda? Manı muş makalının mensin bir depa kalsan, bu makalda neymiş badlengen?
0: Nemo?
1: Ay mağabala ne? Güher yatudu sayda, tonumuza nemi payda? Muşun depa kal?
0: Bunun da hem de malum hem de asaslık mezmun nemi etse, Güher isimli kibirsinin kimişi sayda, acıklıp kakallık. Şununla mı da karab bununla, bunun tonumuza siyemen tonumayma. Dikenliği iş badilin malı bu.
1: Uff, nimeden dedi kandım abu. Açta ne iş badilin mi? Çıkamın ha, sınıfı çıkamın, çıkıp yatamın ha. İtma, mektep normal binasın temir yönü bir yatar sen.
0: Birinci sualdan çıkın, üçüncü gün hemen.
1: Bir koşanlar
0: yok. Bunun üç sualda çıkarttınız.
1: Oy, ben çıkan, üçüncü sualdan taktım yok ben hazır.
0: Cümle tüz bir eceğim
1: alın. Ben nervim bop girdim ben hazır.
0: Cümle tüz bir eceğim alın.
1: Uff. Makul ha, makul. Muşunun da eğer yakışı düzelsen, otursa, boğumuz çıksa, ben enik deyip koyayım. Makul. Savadaşlar, beni bir kıl, sen uval kıl deyip kalmışsın hem de.
0: Buldu, cümle giyemem ben.
1: Onda olsa, ağa kıdın deyken bir tüze bak ha?
0: Dadam üyüge ağa kıdın kırdı.
1: Uff, hey. Bir adam kandaksa ağa kıdın kırdı, bir kittin kırdı, çügeydi ağa kıdın kanda kırdı.
0: Hoşunda mı ya? Ya, bundan da bu kitipti mende.
1: İmani.
0: Yanı birinden ha, yanı birinden.
1: Neyim de kıldıgandı?
0: Mesela bir şey, hayvan atla olamdı. Ya ki, küçük bir...
1: Toptu. Senin bir kılığı hayvanla, hayvan atla, cümtüzeyden payızın bade kıp durdu ha?
0: Bu?
1: Kutulmak için sen toptu.
0: He?
1: Bu şu toşkangı tüzeyine toşkanga.
0: Toşkangı mı? Benim tapşırık deptirim. Yüz bilen toşkan.
1: Ne bana ne yüz bilen toşu ne? O muş toşkan diye muş nasıl kelamda muş o?
0: Ya onda ise alık.
1: Çaşkan kutu ze.
0: Çaşkan kutu ha? Mane kuslama malım.
1: Tüzük ne?
0: Muallim kalbimizge ilim uruklarını çaşkan.
1: Bu mu kutu uğra hem de. Lekin minin diginin bu çaşkan mesmeyi hayvanı.

0: Kitmanlar demekçim ha.
1: İş oralaştırınlar dedi. İnıklan başkışınlan kılıyı verinler de.
0: Vay ruzun kaçan kile. Kaçan mı polo yemiz. Vay polo. Ha bak çayan çakardım mı sımbolam diye. Kınan gavca garipten şerik kaptım abullana ait köpken ama süratlik fıçırını beripsiz çayan çakar rahmet sizge.
1: Şidacav hazırcı ravanken ha. Ben Şidacav kızıl çırakta da Mehmetcan Toru taksiz fıçır berip dur.
0: İsem kam kına kömeyme ya men dedi onlar gün.
1: Çırın çırın ha. A şu doyunca çırsınız körsüz.
0: Aval çırın hani kendi İsem kam naşı işkimiz yülep koltuğunu köstük koyduk.
1: Çiğe vakti bir gerek vitansız ha.
0: Ben çiğdim de koyan zaman onun kendi İsem kam aş çıkıdı. Salam reyasetçi şu burada olsa yaksın Kaşkar'ın yolu şuraya yetken aldık yolla koç liniyedir avan dedi tündük hiyal diyen dostumuz.
1: Ma ey han ayım külüşleri mulayım diyem han ayım sanfango şarkı yolda ravan da uçur yollaptı.
0: Yukarıp gitken o han ayım.
1: Şundayım ha.
0: Han ayım belgen uçurlarınızdan tolumu kursan buldum han ayım.
1: Uçurlarını berip durgaysız dayım. Siz şuncilik mulayım.
0: Bizning gaplarimizga chiroylik javob qaytiringchimi? Xon ayim. Xon ayim kagaylar. Uchurlarni berib turaylar.
1: Yana men itib beray pol, men itib beray poloni deb bulbul qo'ya.
0: Yes, ayrim. Arrozona ayrim de. İsimki sammana bulbul qo'ya charsham kunik poloni.
1: Siz bu ishni tamoman unutsangiz bo'ldi mavludam de.
0: Bo'ldi, unutmayman.
1: Shorlashtiring hamda boshqa.
0: Bo'ldi, tushda edikilarning tamomini.
1: Siz aytang poloni.
0: Yaxshi, o'zim tamoq etib beraman.
1: Etib yollab beramsiz yo sep beramsiz yo qo'y dedim rozonlarga mana
0: poloni. Rozona ko'zni olajakman qilaytimmi?
1: Әді етіп нем қысын сәсіңіз өгілік барды болу, чай жәмі күлі көріп.
0: Хан айым, вай рахметті. Хан айым, яшығайла. Давамлық түрде еңі-еңі ұшырланы беріп тұрғайла.
1: Яна, шинфу.
2: Сағам барымың етіністер. Әді сон көріксін, күнсен кәрікші көрсіңір қош көрмістер алам.
1: Мақыл, ә?
0: Buldu, buldu. Rahmet, ha?
1: Ayka, yayı.
3: Şu buluğa ne olmalıyım? Oksuğun peçeye düştüm. Şiştol taşıletken mektedim. Oksuğun ne olmalıyım?
0: Neyminin çişidin deyiz. Bir çişsansak.
1: Oksuğun çişti. Oy can. Көңілсіз қымыңа оныңғым нұрғын ішкеді да полоны түшчін. Шықтал үшін көріп қалдығымса, әргіз поло емейден болқалымыз бай.
0: Бір ішкетші самсақты болсын мәйлі.
1: Оныңға болуды өмінді.
0: Қадірлік аңылғы құчыла бірдемді 25 минут уақытымыз өтіпті. Азырақ елалла деген қайтып кет, давамлық сұлап үшін мұл азымат қалайыл боламды.
1: Болды.
4: Дода, пөсін соғылық жейдін азырақ іш
5: Тоңнат құдын әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
4: ә? Дода-дада әмдіссен бұламды.
5: Вай тәқ, соғақ.
4: Әй, дадысы, оны чайнек құйып қайын тіп ісімі, еңілі соғықлық чай о.
5: Таллап іші дығыныңыз, еңілі пәсіл соғықлық чай.
6: Аңлап атқыныңла, жолдырыңызды біз әмірі программысы.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatqı bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öygə silishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjang Yipek yo'li cho'ng bozori uy joy chek shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
5: Tamoq etganda Jungu tuzchilik guruhi ishlab chiqargan tabiiy tovan natriylik tuzni ishlating. Tianshan ko'li tuzidan kelgan tovan natriylik tuz ilmiy tanishilib, tarkibidagi natriy azaytilib, kaliy to'liqlangan. Ta'mini o'zgartmagan asosda faydalı tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılıq qrohi işləb çıxarğan tövən natriylik tuzun tallan. Caylardakı hər qaysı çoğun soğudu saray, talla bazarı, top setiş bazarı, parti setiş dükanları da setilirdi.
8: Məsuliyyətcan anlıqçılarının bir-dən-bir tallışı. Bir-dən-bir tallışı. 107-di tövrüyüz. Qatmaz sənət radiyos.
6: yollarınızda.
1: Biz Hemra.
9: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
6: Şuna qadirlik anlıqçılar, yollarınızı biz Hemra programımızdan anlavatımız. Öylərinlə da tamaqlanı uxşdub etib huzurunlaydı sanlar. Ak mərvayit, un, yağ, gürüç. Açıq sollarını öylənlərini kəm qınmağa istə. Ak mərvayit, un, zavati programımızın alayda tələb olan.
1: Yana şu sağlam qızalınışını, sağlam uzuqlanışını təvsiyə qılıb, şu məqsəd unurğu məqsulatlarını bazaqsağın, ox yanı şirkti mu programımızın alayda tələb qığan. Sağlamlıqınlağı köngül bülsənla, Okyanus şirketininki məhsulatları bilən tanış baxsanlar, düşün baxsanlar buludu. Telefon 280-96-98 əmdə əməli dükkanıqı berib gördüğən bolsanlar, iş qılımda bir krep, mamandaq, anda dəb təpsili üçünçəgi iyi bulub, əmdə üzənlə ehtiyacıq boğan, müşkündlük yeməkliğimizi kəm bolsa olmayıdan, nurğu məhsulatlar bağlıqın bayqaysılədə, lazımlıqların setvasanlar buldu. Əməli dükkanı mavu Şingvən Lıbazada,
6: Yemək amalımız yox o sağlamlıq müsün üçün, axma.
1: Mən tönüqün Q10 ək gəldim.
6: Uyuuu, minin ızımını basqam.
1: Rasa.
6: Xalqayzı.
1: Xalqayzı, ha.
6: Abdurişt, məlutka ma filmini bir körənləmiş, əxvalını bir unsaq oladı, deydi. Bu film, nəmi film ki, digəndə say yolu da, mucu xiyalıq kəmməgən bir qız.
1: Şu, say yolunu doğrısıqı kisip ötübdü, tex ötgəş, tex avılıqı yandaş yoludun kevatqan, maşınıqı qulun işarəqı toxtan, digən bəlgini berib, tox tutub, əy, öz ötübdü.
6: Bu, yap yaş qız, özünün yaş hayatı işçi ağırmıqan mıdı? Ey, muhabbətlişə boğuydu. Ey, pərzəntlərini biqib qata boğuydu.
1: Şu.
6: Kiyin bir qaynanı bala bola boğuydu.
1: Hər güzəl küllərini görətdi. Kiyin külə
6: boğuydu da, elimi yaxşı ütki etibdi. Bu, bədə vurulub getib qalqan bolsa deyimə. Yaş hayatı. Şuna olan, ay.
1: Qanda bola deydi,
6: ha? Ala qımayla, ballaya, ma say yoldun kesib edirəqə işinə qımayla. Oldu, biz hazır muşinçilik dəb. Oğuşab duraylı. Qağınləm də biz qadna saxçılarımızdan deyişəlcəm. Mədə ki, qadna saxçılarımızda onlıq say yoldalıq piyadılar ötüb qılam gedib türüb bulanmaydı olanın işləri aldıraş. Ən yaxsı özümüz oğuşaylı. Bulam da.
1: Buldu. Yüzəncən yubruqdan yoluq çörü beribdu. İş qılıb mavu arqaysı məktəb yezladın məktəb alır ki, vatudu. İmtan bəgəcə oquqıcılığa taqab yen vatudu. Şu səbəbdə maşınlar bir qədər köp, ləkin tosuluş yox deydu,
6: Muzaffer hayatından başlayıp canşo işlesek bulam da hemde imtihan türkendim. Ha şu bir soruyu tanılacağım.
1: Ettim o. Ettikçe
6: bir,
1: doğru.
6: Bir imtihan bağda
1: kalın. İmtihan.
6: Bugün asasen tüküde.
1: Şunlar.
6: Ette bir tinli imtihan mı? Aşında bir imtihan bağda kalın. Evet düşükçe.
1: Şunu oldun ki anadıkken aldırap silahda silahma şükürün ku. Ma ixbal edimiz mu debdu mana ma okyanusun ki qitq uyududgan korusi bek yaxşı gelik na a bake men tunugu isim yok ras korusun soraş aldın qatın
6: yadım bake
1: ya mana mu şu dedim bek pez uyubdu qaranglarda biraz pez uyubdu ha
6: biz tordun ağan tuqbuni
1: ha işte ma
6: bir günlük uçurum bırak yollab etken sahar bulbul rahmet sizge çünkü yani sizge mi köpten köp rahmet diyenzen yüreklerini berip oturup siz Çarşamba günü turpan kese fırçaklar mende vay maşam bir akşam bir fırçaklar men
1: fırçak suyu kaş
6: fırçak suyu kaş
1: fırçak mantan
6: ya onu yeme de onun kendin ağlık çayze çayzılar men başında yap geldi bu okay, maksus bir gün çakabısınız bu dükkanla uçuk ya Yaxşı yigil bol dükkan da.
1: Müddetim burun yiyip geldim de ha?
6: Yiyip geldik de.
1: Çarşambını saklap otamay.
6: Rahmet, bu araşak. Kaç gün ben bari ben desem siz mayak gelip aldınız mı?
1: Ha, doğru aşkına. Ötüşük etken.
6: Biz men gümüşdük ötüşük etip duraylı.
1: Siz mayak gelgen de anılken bu araşak atırak bir mağandı.
6: Siz mayak mağandığınız dap kısız mı? Ayak mağaylar acı mı?
1: Ha, mağaylık kim? Abdurrahman Songçı'nın yemri varyantı çoğu bu.
10: Kazantan atrafı sinirli olsun.
1: Oldu, makul.
6: Yemin de sana aldı da maşınla intern.
10: Vagon sana trafi sinirli olsun. Ravan kene.
1: Oldu, makul.
6: Yemin de sana aldı da maşınla intern incikteydi uçar taksi rahmet.
1: Zühre Hanım, gel kılın ha. Zühre Hanım'ın avazı uçuri.
6: Ham kemir dükün açıdan Zühre Hanım şu. Şu.
1: Zühre Hanım,
11: yaşımsız.
1: Karşı Hanım'ın rahmet. Ha, karşı Hanım'ın rahmet demek ki rahmet de.
6: Okey, 618. Polanın gibi çıkıp kaldı ya, Polanın. Ben hazır özem etken Polanı yaktırıp yaydıgan buldum. Sırtık Pola, ha, kanç okşan basama, yani bir yerlerine özem kanka yetmeydi, silahı çüşü dedi. Yitidu. Okştu, kıkanlar taz yitidu.
1: Yitidu.
6: Yakşıptu. özünüz kanga yatmaydı, lakin na tutucup lab mihir birip siz oxşaş kömül qoyub itələydi qallam çoxra. Ba. Meni sırtı yeməng demək oxşaydı axvalına qarqanda.
1: Maqul. Bunu da nərgiz bu iradəmdən nim qımay yanmaymadan ha? Bu xiyalımdan.
6: Sizə maqul deyib qoyub yəhləvəsəm bula.
1: Hə, Suruyuli körük qoşulmuşdu, maşin bəkcək tap çömü uçur bəgənkən, ha?
6: Mərdan.
11: Mənim uçurum, yəmin bu.
6: Siz uçurunuzda qaran yızıq çəvətmişsiniz. Biz oşu qon, qon, qon, qon, qon, qon, mərdan çünü bulamadıq. Yızıq çəvət, ha, bala. Beycan şimal yolda maşinla intayın köp dedi, ablad, rəhmət.
1: Mavo, iştipaq yolu bizden idardım, atoz, can yolun işi maşinla köpkən, ha?
6: Abdikerem, əvət otqan süratlarınızı rəhmət. Bumuz əvət ilirdi qalxı şeysiz, ködü, xoş bulduq, rəhmət.
1: Əsət edu, nədi, müşu komandırıb qıq çıxışımdan qəti nəzər, iştən çüplü birin çöp anlaydıq, birin çöp qıldıq aşımış, 174-nə anlayış, anlıqan adəmgə şünçilik bir qıl uzurluq, rahatlıq tuğu birdu, dəb.
6: Da yaxşı.
1: Hazır ma o xizmət bülən sırtıq çıxıb, ma yataq dikən tuxtə, ma yataq deyicib oturubdu, hə?
6: Sılu şütən də anlayıbdu. Əsət, nədin gəldiniz? Bir dən qaya dirək orulaşdınız? İştən çüplüsü, mən bosum, al sorayım da sizdən. Ürümçüki çusay kapsiyaz dəb.
1: Əgər ürümçüdüm boğğan bozcu.
6: Onun birini deyil
1: olmalı. Onda biz Abdurim gəqilin ha?
12: Zəyil xəvri. Aydırın yöle. Nəhə yayınlısın. Aydırın işi tərəb bağlı növləri var.
6: Turpanın ısıqdı texim bağırab gətkənsiz məlif tükəm dedi. Yaqı Turpanı texim ısıqdı itib gəldim. Turpanlıqla 5-10 biznes küyülüğe sakam dəb gət ola.
1: Ülkem demedim ha.
6: Ülkem dedi. Ülkem ha, beşen buradan sıkıp aksına. De bak yiğinimde ütep ketken
1: ne? Ne dedim
6: ha. Vallahi vallahi ne. Mabalını beşin daha ısı yaktaydı. ama aptap şıkkılı geldim sen. Ya. Siz de burunlu bu aptap akşaydı o. Beşen uz bizans keyifli yandı dedim akıldım. Beşimde kumdan ışı tıkıp aldım.
1: Uyuy. Vay Kanda ke?
6: Ya yakışık ya buldu ki. Hep özünü kömsem ben beşimini kömüp geldim. Belki bir hafta hiç önümü görülüp kalan.
1: Meyli.
6: Çünkü nurgunlukta soğuk eşik etkiler putlarını kömedik emez mi?
1: Doğru.
6: Benim beşimden soğuk eşik etkiler sebebini tuğmadım bu çarşıda. Kömüp baktım ben buraya yerim ki.
1: Bu da onun bu statıp çıkır vağın alı yakışı
6: oldu. Statıp çıkır vağın. Lekil elik kumdan bir tal çarşı tapanmaysız.
1: O yine Şinfu, nazi nimətlərini əvətdim, öyük miyman bob kəmədən la, ama minin könlüm də buldu, rəsimli könlünüzü tapşırıb aldıq, rəsimlik nazi nimətlərini.
6: Bunu bizim axtıralayımız
1: mı? Şu, mitçidik gəlik macı o zaman.
6: Onun üstü ki, sizdən kəməski aldı, başqa bir toyla şikən bu.
1: Çeyni qaldı?
6: Çeyni qaldı. O, işçidik xətini oxubuq mı? Çöntiyən.
1: Yana anlayla.
12: Cinsin adamın adıqın çıxırdan proqramıdır mı? Məlisin alın, hə? Gözün adam.
1: Şunda abonmay.
6: Buldu, buldu, rahmet.
1: Azar.
12: Mevlut gel, Zükre'de yaşma.
1: Yaxşı.
12: Kapalı yıldırıp koşuyormuş, hemen geldim o.
1: Makul.
6: Makul, Bahtiyar balımız.
13: Mevlut'tan Zükre abla yaşma, yaşma da olmam Bahtiyar. Ben de Meşat'ın kırdı, kapı süresel. Sen 11'de sizden başını aldı, yıllar olan gel, rahmet.
6: Vay rahmet. Bahtiyar, mağazırı çoğun bol avadı da, rahmet. Qadirlik anlıqçılar proqramımızda alınışı padızır 35 minutda bir işki pahaliyyətimiz var. Bu işki pahaliyyətimizdə siləgəmdi çöndürüb qaylı pahaliyyətimizi qollıqan oranlarını. Birisi Optimobil klubu pahaliyyətimizdə siləgə təvsiyə qıldığınımız.
1: Namı qulaqdan qulaqı yetkən.
6: Qolunuzda ticaydıqan.
1: Esil Abdul Molli Gürün Abduldri.
6: Molli Gürün deyin gəbni yürükümüzdən çıxırıb tırıb deyimiz mi? Molli Gürün Abduldri'ni bir qoyub yatın. İkinci kitim maşinanız öz sözleri. Gerçi mukun baha. Bazı azıra kıymet olsun mu? Netçi 100 manlık, netçi 10 manlık maşinalarınız ne? Asırışınız gayet başıdır. Telefon numarı 13-59
1: 75-75
6: Şincan'daki en iyi siltemle izleş pahaliyetimizde silahı bir aşkanla tavsiye kılımız. O bu su mu?
1: Sertem Kırören Kaligüşi Ügürhanısı.
6: Kaligüşi Ügürhanısı nami. Ama asaslıqı Kaligüşi Ügürhanısı'nın başka?
1: Ruja Mosaba, Analikin Tuhu Patchiki, Çüşlerde Anandinkin İlgı Kunşau Nuru,
6: Bozı
1: Manta, Bolak Manta, Aştak Nurgun Tamaklar ba, Atiyelik Naşlıklardan tatıp ba.
6: Şunda.
1: Ama Nuru Mielerde Veşi Peyz Açık Çüçük. ایب آتش چیچک وایی.
6: چون لانو باشلا باقلی بود، بالانو باشلا باقلی بود. پرانشی بود طرف که سانم بالو داشتیم.
1: اورم چه دیشکی هدود کنوا برسی داونده یا نبرسی ماو
6: نانخودونودا آنکی؟ چانچون آردویدا.
1: اخسود کی دکونو باشه ما سیفو دالوما سیفو گانچانه.

0: bizga uchir yo'llasa bo'ladi.
1: Shunda qanlug'chilar, unda bo'lsa mushaqdagi mazmunlarni yana bizning Vesin salonimizga uchir qilib avatgaysizlar. Anandim undan boshqa yana do'yindimu ishkaylar nima ulutishkimizni ko'rishlarni qarshi olamiz.
0: Dala vasak o, sen qızılıp
1: qalın. Ya Qaysar jandan başqa hiç kim onda demeydi ekan, deyə qoysaq bəzilər oxumğanlar əmdi aşqanlar əmdi kirdə emasmı?
0: Bəli.
1: Kirinlər, kirinlər, əmdi aşqanlar bolsunlar. Doyu nömrümüz Şinjan 1074-də.
0: Kirəsizlər, jumo. Qadirdik onun usula sağlam qıza olsun tövsiyə qılıb atqan. Hamız özümüznün bədəni kerəklik uzuqluq modula bilan təminlədigan sağlamlıq yeməkliklərini bazar salğan. Okyanus şirketi programımız alayı talep kıldı. Nak meydan ameliyat dükkanına berip körüp baksana buldu. Türleri köp, en mühimi bağısı naayt muvapık. Telefon numarını yazıyor ona 280-96-98.
1: Yani Ahmervayit un, Ahmervayit gürüş, Ahmervayit yağ, açık su, organik gürüşlerine bazağı sağan. Şunu odak istimalcılarının sağlamlık üçün yana devamlıq türüde tırış batkan Ahmervayit un zavdi alayda talep kıgan. Үй үйлеріңлады Ахмарбайдың ұныяқ күрішлері болсын. Хам тамақ шықырдыға еді құдыма Зүхіра ханымның дүкінің оқшыш Ахмарбайдың ұлырды шықырыңла хан тамақланы. Әжеп оқшайды.
0: Вейсен салонымыз XG1074 FM. Онда алса, ұфчыр бәсаңла ұфчырдырыңла шықыды. Езіқчі бәсаңла тезірек шықыды. Шықмай қағалла. Қайты елді бәсаңла болуды дегендік.
1: Onda olsa Abdurrahim'in uçuyor.
2: Abdurrahim hayırlı. Aydırımla üstüne çıkıp bir yaşalçın aldı karım bana yollar ben.
1: Makul.
0: Siz Google'cunun uçuyor verip siz hem de ma. Obul Kasım Ömer Akımız Kaşka Paynap yolları da uçuyor verip ben bana.
3: 174 yer ya seçile. Mevlüt İbrahim, Zora Kerem. Çıkınla, çizlik mi okula?
0: Çizlik, çizlik.
3: Ben Kaşka şehirden uçuyor versem Kaşka'nın. Meşriyattan halk meydanıca her şekilde taraf ravana.
1: Bugün paynap yoldu tutmap sizde.
0: Paynap yoldu şimdi beni yiyip açtırıp kitkap sizde.
1: Bana man, bana man.
0: Bu yak kara, bu yak kara. Buldu buldu o bu kasım ki. Rahmet sizge, cuma.
1: Makul Rana deydu. Mevlut kamınki otim o üzümlerim kurtarlaydıgan bolsa ısqarar dedim içken de. Ақырын әмді көдім. Шында, шында ойлғыныңыз тоғыра.
0: Ой, онда қамас.
1: Ой, болды мұна. Чекір әкетті мұштақ қызылшылықта. Қаплан.
4: Яқсыма кәмі ел, қаврема. Қарбы қамын елді машина көкені.
0: Мақыл. Ма, Ильяр таксим шындып, беймір доғыр материалла шыркетінің. Яу сәйгіңіздің алдыр машина көп. Чоң қызылшылықта. Ара артыңыздың үншілік сығылығыны бәк ашқарылап кетмәң, тұрпалық тұққалардың басқыма атыстық тұққалам, сіздің талышып біздің әнжүрілі пішірейтің деп. Я, мәң әнжүрі пішірамай ма? Бешім қоқшайдыған әсен сәл қам пішіріп қойым ма?
1: Шымды құртылға ашылан құлды әнжүрін пішірамайлам құртыйт қаса, анадыға аны төләді, мәңжілік құл болған әнжүрді деп, мәңлудық есіл баса. Аяд ішілейді ғаш шықмысын.
0: Ой, менің о бешім рас бірінес пішірді ғаш өсі, үйдікілі көшінен салатты. Әттіген де тұқымды чекіпті, нымқымамды, пошкалсамамды.
1: Құртышты ролы бағы, мәсі майлық бәз кеймілерін жүйдіке дейді. Елік баланың шауфыз әдісігі үлгенме құрмайдыға шығыс, мәулудың туғызы бұлық қойды ке, бірдемі құрды ке, бала кейіп маңы деке дейді.
0: Майлық пішам аймақ құрты мәне.
1: Құрты да омында.
0: Пішірдіға үш өсі қырама, башын нұрғын әсіп шүретімізе біз.
1: Ой, тұрғын жан.
5: Керек тұтпашпайды
1: ма? Мақыл тұрғын жан.
0: Әйкі-әйі, дойынды, көріп, нұқы, бармақ, талды дәй, жима, рәхмет, рәхмет. Аш, өрміттіңізге, мән бі бір қайнақ су құйып бі соғыт берей сізге, әй. Шаңна барды қайнақ су іштептіке, әйкі-әйі.
1: Дәсі, қайнақ су ішкөңің тештептіке.
0: Абликім, вейжан.
5: Biraz gönderdim, öldük ve yakışıklılığına yolları bile müşkide açardı. Kulsan tarafından yönlükle davran kene.
0: Makul rahmet.
1: Buldu. Kaplan.
4: Yaksın o kama yol, kavrama. Garibi kama yolda maşrıda köpene.
0: Makul, özhal.
5: Onda alayım, garibi güç sattım bunlar indahin geldi mi?
1: Makul, makul.
0: İsam ki 5-10'lık çarşın satam sizde. Ye ye ye. Ve ben ağam satmadan adam 5-10'lık çarşın satam dedim de.
1: Şu olmaz mı?
0: Ye ye ye. O mevlütnin günü ilana mıydı?
1: Siz uyduk mehallelere gittiğiniz çay şuamı deyip gittiğiniz adam emez size. Vaktimiz çıkçaşlarına hep yığıp ketkendi, şu emessiz.
0: Elbette tamının arasına.
1: Yığıp doğru arası, işte koyduk.
0: Su yaksıp koyduk, hani kendi çenzilerin arasına tıkıp koyduk, çaşlarını yığıp. Çaş bağımı ooo, deyip gelse bir kızıkçılık olup, ooo kişinin oydu çaşı var, deyip gelse deyip ki. Şikin kom kom kom çeksin, ooo, bak bir şey içip ki. Hey, hatakır kapmaç mı o?
1: Mutallib Aqsu şehirde radyo çıkmaydı o, çastotuz üzgürüp gettim o, deyip onda emezdi o. Aqsu şekilde anlavatkan, bu sanla bir gekvitin lan.
0: 97 dişkigi toğırlama, Aqsu da 97 dişkigi.
1: Yana Bahit.
6: Yol xavre, jonsa yollar şunçilik, ravan tosaj yok.
0: Buldu. Yollar bak tosak etmepti Zökre. Manda bir fıçırbatı dostlarımızga yetkizeyli. Mesela davalını soğurtumuz bak o. Onu hazır özümüz şiltelleyimiz o.
1: Doğru.
0: Hem de bu arkalık yani başkalarım yerden beri alayımız genç. Anlı kutuyla dikkatlerini biz kırarsanla ama fıçırını çok mu anlap kalanlar mesela şabası bala. Davalını sugurtisi hesabatınız bilen kimle yerden beri alıyorsunuz? Kandak kan yerden belgeli buldu. Mesela benim davalını sugurtan bilen ben kimle yerden beri alayım? Kandak kan yerden belgeli buldu. Bu sualga bir cevap tapaylı olsa radyonun avasal küçükler kılıp anlanacak mı?
1: Devlet davalını sugurtisi idaresi 6. ayının 5. günü sınav tariqisi de yolu koyulduğun işçi hizmetçilerinin asası davalını sugurtisi şahsi hesabatı bilen ülke atlap yardım kılışını biciriş kaidesini aşkarı ilan kılıp işçi hizmetçilerinin davalını sugurtisi şahsi hesabatı bilen ülke atlap yardım beri sonması işletiş, hesabat kılış katarlıkla tuğursu da inik belgilim çıkadı.
0: İşçi hizmetçilerinin davalını sugurtisi şahsi hesabatı bilen ülke atlap yardım berişti ginemez. Memleket boyunca birlik gelgen davalını sugurtisi uçurusup sığıtayınıp, şahsi davalını sugurtisi hamiyanı tesis kılıp, yardım beri sonmasını bekitip, işçi hizmetçilerinin şahsi hesabatıdaki sonu bilen, belgeli mi boyunca yakın tukallarının belgelengen davalaş, doğru aparatlarda davalanış, davalaş doğru aparatları davalanış doğru seyitirilişte asıl boğan şahıs üstü kaldığına kıraştı ve soğurtuğa katnışı şakkını tapşırıp verişini işgı aşırışını gösterdi.
1: Kaydı da bununla aydınlaştırıldı. Ülke halkıp yardan verişinin tedbikleniş obyekti dairesi işçi hizmetçiler asası davalını soğurtuğu katnışkallarının yakın tukalları bulup yardan verilgücü asası davalını soğurtuğu katnışış obyekti buluş gerek. Yakın tukalları дегенimiz мушу жөрүсү, атанысы, перзентлери, акувка, ачсыңлары, буу момусу, неврлерин өз ичиге алды. Анда сугуртугу катнашкучулар дөөлөт давалыны сугуртусу мулазима субси апчиси, өлкө дарежелик давалыны сугуртусу мулазима субси, сугуртук катнашкан жайдаги давалыны сугуртусуну бижириш аппараты көзүнөкү катарлык көп кыл юллар аркылуу жардам бериш мунасибети орнаса жана бекар кысы болду.
0: Yardım belgücü davalını sığırsa emyanı arkalık yardım belgücüge yardım beri sonmasını bekletip verdim. Mesela ben inilirim gibi olsa ha. Ya 2 min koy, ha. Ya 3 min koy, ya 500 koy.
1: Şu dairin açıdır bolsa dep he?
0: Yardım belgücü bu sonmadaki şahsi hesaba sonmasını kaydı işlesi bulmadı.
1: Siz demek a somun bekletip boğan dedin, a somun siz işletemeyiz dediğin gibi.
0: Şundak. Yardım berilgücü özü erişken yardım sonmasını üçüncü kişiye, yani yardım beriş kişiler sonmaydı. Ben inim kubasam, inim kuba ballarla
1: beri sonmaydı.
0: Yardım beri sonmasını yardım berilgücü davalınış çaryanında şekillengen, belgelimi uygun kildiğin hıracatını hesabat kılışka işlesi buludu.
1: Bunun mu da irisi var deyin gibi.
0: Bunu bak yakışıktı bazda.
1: Biraz yakışıktı barabara. Hem de muşundak işletişimizde mağlık şah davalını sığırtısını işletişimizden ki dairesi kengiye batıdı.
0: Sizden selcik kudayı mesafatınızda. Azıraq bir böyle pesanız buladı. Lekin meyde hizmettaşa deyin gibi yokken de.
1: Şömez mi? Omal yok ama manada belgeleklik emezke bu mağabısı bölsem meyli deyin.
0: Öz kaderlik anı kutula anı avatkınınla.
1: 107 tıt katna sanat radyosunun.
0: Yollarınızda.
1: Biz Hamra programımızı.
0: Kaderlik anı kutula Abdumobil Klubu pahaliyetimizde silahki tavsiye kıldığınız olsa namı kulaktan kulak yetken.
1: Maşınınızı küş berdiğen, kulunuzu ticeydiğen.
0: Esil Abdul.
1: Molli Grin Abdulleri.
0: Bir kıtım almıştır bakın. Hakikaten Esil Abdul. Hem de... Şikallık sanığı alımız, şikallık sanığı alımız yaptım mı bunları?

0: Mollygirin abdullarını koyup bir asrap yakınlar. Cuma telefon numara 13 59
1: 75 75. Şincan'a her kaysi caylarda setiş oruları bağa. Telefon kılıp sorsanlar buludu. Ondan dikin mağu Şincan'daki en esil temizde şpaliyete de silahı tavsiye kıladığınımız bosa.
2: Sertem Kroren Kalıgüşi Ümrhanısı.
0: Sertem Kroren. Sertem Kroren Kalıgüşi'ni ki Kalıgüşi'ni yürümeler bek okşaydı şuna.
1: Hı hı, bek okşaydı.
0: Onundan başka Амбрык болксе тохо пачыгы
1: Ружамо
0: Ружамо бир берип япканла агзанлады калады.
1: Анадыки азыр ма ава сыга вакытларда мисалы юрумя ишмейтим десаңлар гамбай инсанлар болучумо?
0: Гамбиян юрумалар инсанлар болоду. Тутия ханым мына али мектеп имтиханына ассистент болуп İşlerini tüketip kaydıp da yapacaktınız.

0: لا يا هو هذا لا هذا لا وشو اسم كله
1: استغفر وخشيت
0: كان تنتيان سيكم رحمة جمع دوين دكير بيرك لان بير بيان زلان بير بس شكين شقتم دك ما نه شين شقتم دابق بس قام دا مكابا دير قيم زبك
1: Uçar tortaksi çançun janıb yolu sujulu körk keleydigan maşina aytıcık tosuluş ba kızıl çıraq sebeplik Тосылмапты деп кетип барды, тосылып кетип баса, дейди го.
0: Шинфо бек пайз учур берди ма шинфо чакыраңлар.
2: Ошо жерде жүмүй доктурхансаң алды кош келмеш тур алам.
0: Мана шундак ийник,
1: жыгынчак.
0: Ак кептен мишо?
1: Мана.
2: Бул жерден жол кабырга жүрөк кызыл чыракта биринчи кокум карап калдым жолдон ай тарап.
0: Кыйым жан өзүн го.
1: Bolda. Abdullah ne yapsın? Ne mi lan davatsız?
0: Ali Muşafan.
2: Ne olup ki Zühre'de yakışma o mavo adı satırın aldı. Yollara bankir.
0: Bolda ya şavkı bir kıskırak bir gek baksanız ne buldu? 58 sekundu takam. Vay siz gəqsanız oldu ki?
1: Bək uzundun uzun gəblərini xikəssən la mı bir xil bu qal gədi.
0: Onda qımlanma açıb valla ya.
1: Müştəb, müşədə müştəb gək qılıb öydaşdə cıq gəqsan la qındaq. Bəzədə bu cıq gəqə mi yaxşı ilikin əmbək cıq gəq gəsin bu tazı nəyim olmaydı üçün.
0: Çünki vaxtı yetiştirəməy qalımız bəzi uşurlığa.
1: Əxət.
2: Örmət şöbür dostlar yol qəvri. Gəhə görürsün təşkəni dəyişkəri qarabmağa yönləşirəmən qarşıdır maşınlıqlar ki.
1: Maqul.
0: Anıver Aqsu'dan qarşalımız jımı? Yaxşımısla dep uçurulapsız. Yaxşı yaxşı qarşalımız.
1: Radio çıqıwatdı demekçimi ha? Normal çıqıwatan boy brown uçumuz özgür ketim dep sorğan.
0: Biz Ravan taksim bek yaxşı uçur berdiğim
2: ketdi. 174 yol qavrama güjü yollar Ravan kene.
0: Mana qorağın nemi degen yaxşı qını bi. Biz de yaxşı yaxşı uçurdan jıq jıq jıq jıq berip yaqın uçu biz bu keni keni keni keni qoya baqayla.
1: 6-nji doktorxana aldıdık yollar avan kende idi Abdu. Sujulu körüknün ki astı nanqulu yönüşte maşin jıqken ha uçar tor taksinin uçuri.
0: Jinke vanda yollar mına aytır avan ken qo çın non uçuri mına. Kapta xanın yumurunda
1: qo. Aş yumurna ajab biz mu tapamay ketdi. Sizlar bek sordunlar lekin ha.
0: O kapta xanı şamal uçur ketdi.
1: Yoq hazır o kapta lami nada.
0: Сіздің Kobe мүшік деп тұр.
1: Яқы, анда десіңіз олмайды, қаплан ә? Мен чырайлық кек қалғанда қаплан деп. Лекен ғой көңілін үшенді машин дұрап берің демек жи. Али?
2: Nissan мұл қаплан ең ауан
1: ә? Нә? Nissan төттес бүкін ма?
0: Йоқ, онда қамас
1: тұр. Онда демедім я.
0: Мен бе қоя бұға я.
2: Nissan мұл қаплан ең ауан ә?
1: Немі лұл?
0: Biz ne mullu dedi.
1: Mışta emez mi şu uçukta yağış kim dışı tarafından Allah peka bir yege ekilemedik.
0: Eyke yani özünün kıgılığını kılığa atıdı.
1: Ha
0: ha ha. Çiştürü de iğızdı pakırap, asırımız navadı turar vakırat.
1: Vay ca. Biz siz mellikli nimağız geçiyor aşı ambulatoriyanız geyilikli tamga kurlanı sizin aldı bilen.
0: Ha.
1: Aş kurlağa şu müştakim özünüzü hiyalık yegen makalelerini yezip toş kızı yutan aldı kırgadım. Lik bir mazuyunun nemisi de onu da mı bir ilgı mı da dekti çeçilsin yani birge ana uku dekti çeçilsin oğudak çoğumu.
0: Oysa kol cüldan sulkallağa acet kallığı tat çöpleyden bası işte orası da uku botasın.
1: Aşta okusun. Şunun da siz mi gadoğunuz çıkıdığın tek oludu bir miradınızı yitip mi abu?
0: Abi ben çağırma kallam çoğu hitiniz okuyumuz aşı mezmunu okuyumuz hep olsun barın.
1: Aşta kıgını basın.
2: Әрбір үш өбір достар ел қайыры, бәсі үш көрі шықтап, яңа ала атылы. Үшін жатыра қарап маған үш бәң мәшінің мұқтары көп.
0: Шишанлы деп тұр. Радио аңлаймыз шишанлы дұрсы. Еніқ чықмады ма, біздің құлықымызға еніқ аңламады, Юсупчан аңламады. Сіз мәкеп аңлап әкін әшен мұсан шишанлы дұрсы ма, неме дегенде, Юсупчан?
1: Бақат аңламадық.

0: Mu başqacha suratga aylandıra alasız. Bir egizge bilan xas çoğ film işle alasız.
1: AI aql taratqu oy xiyalingizni bila alaydi, ilhamingizni asanlıq qozğıtıdı.
2: Solushiting Aptitali 6.0 Plus'nun sıçısında xalığan çıtallap əndisiz mal setu ala alasız.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit körsitip Şinjan'ın alaylı məsulatlarını satıdı.
2: Məzirlik taamla, yeni miyve, quruq yeliymiş, mədəniyet, icadiyyat buyumu qatarlıq Şinjan'ın alaylı məsulatlarını bir günüb gibi ala setu alıp, özgeci mal setu eliş təsiratı qeyirçi alaysız.
1: Şinjan haqqıda izniş Muşiyadan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadan başlanıdı.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Solushiting Aptitali 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup, səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Solushiting Aptitalını çürüp, sarkıl mazmurladın huzurunun.
3: Baharda rəngarın gülle bizni huzurlandırsa.
4: Küzde süzük asman ve tulun ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
3: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
4: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk birudu.
3: Biz manımışında tohtumay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü silablan radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
4: 107.4 katına sənət radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
3: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.

avtomobilda, uyda, şundaqla her jayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosining programmalarini angla. Xushal minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 Qatnash Sanat Radiosining programmalarini angla. 107.4 Qatnash Sanat Radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Kadirlik anlıqçılığa dekhtan adı bulu atkını.
3: 174 Katna Sanat Radyosu'nun
2: yollarınızda
3: Biz Hamra programımızı.
2: Biz Hamra. Onda olsa anlıqçılığımızın uçurlarının şimfonun uçurları.
4: Yazışan yolları, Menzuhu'nun adırki yol, Bolşoy yolu, hava.
2: Bak ol Rahmat.
3: Abdurayım.
5: 174 Kocada yolu hayırlı. Şahay Şimali yolu mu? Harbi Azat yolu yazdım. 70 yolu yazdı karap aldım. Kızı sıra sarandı maşın sen köpüre gümü tutmuşum.
3: Makul.
2: Makul Rahmat.
3: Tam kız denge olurayım.
6: Mezut yakınlara kaybolunuz, yapıştırdınız mı? Guahı çağını atmıştı, koltuğu zengi manda yılmıştı, çuduk, kimse şanklı yoktu.
2: Vaaay,
3: şundan mı? Durup silahı mısın?
2: Vah, ma kurban can. Yiyip koyaptı amana.
3: Tılıp koyaptı adam.
2: Tılıp koyaptı. Bu ne diyorsunuz acaba? Hediye göz güzellikler doktorun aslında yenidik bir bakkal şuğu değil mi? Ey koğulla kıran tılını yağı da koğulla. Kurban can. Vapta. Kaşka mektülü koşulunya dravanındaydı. Bana ma kurbanca rastge mevlüt ko bir şekşerim beksaz yap gittin konucayda yerini aldı dep. Makul cümü sakla koyun.
3: Muhan diye
4: amca. Dadamda yollar babam.
2: Ma Ahmetcan.
7: Müşündak ahvallahımı bağır.
2: Ve bundak ahvallah bekçik Ahmetcan. Bekçik. Bu beşini çıkarıp balıstan beşini bir ya diye ayıdaptın bana.
3: Biz kendim birisini körüp meni vatkandık. Abal kuda aşta aleti menip tuycu mu?
2: Sizge karayı tuttu Ahmetcan ya bak gelişken mi yası ya?
3: Vallahi başlarını aşta bir yerin beden çıkarıp köyü gidik derecede.
2: İyi Ahmetcan'ım. Kanda kılımız bak çık deyip yattık dekin. Fakat tam da onşa bulamadık. Yakışıp gide.
3: Şöyle, Mavu İbrahim Can'dan sen şu işi kodu oturup, Nait İnik Anlavat kandım. Hep sus, tügeyliğen buldu da programı anladım.
2: Yakışı haberlerini anlam saldırıp bunda asacım. Hoş kaderlik anlayıcılar. Şuna olan yollarınızdı biz Emre programımızını ahırlaştırımız. Yollar anlayının ravan buluşunu, içilip gitişini, mezunlak bir hatarı yitip yeriş anlayını, çın kalımızını ümit kalımız.
3: Şimdi anlayıcılar ertene del vaxtı da programımızı anlayışını unutup kamağıyızla ertki programımızı görüşkeyimiz. Programı riyasetçileri Mevlüt İbrahim bilen.
2: Zahra Kerem.
3: Hayır hoş dostlar, aman bulğayızla.
2: Hayır hoş.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl, 6. ayının 8. günü, Düşembe. Avallı haber ayı nazar selip bakaydı. Bugün keçidin ət kündüzü geçe, Şimali Şincan'ın gharbi Altay vilayeti Sanji Oblasti, Kumul şehrinin Şimali Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azıraq yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət kündüzü geçe, ava bulutluq bulup azıraq ötkünç yağmur yağıdı. Töben temperatura 20 Celsius gradus, yukarı temperatura 29 Celsius gradus buludu.
1: Emdi, bu kitimki programımızdan asası məzmullarını tanıştırımız.
2: Bu yıl kirgenden buyan Jongu Şinjan Erkin Sol Sınaq rayonu paal ıslah kılıp yenilik yatıp, çet elge çetişlik ıksat kuvvetini sicil küçeytip, uçuk ıksatının tereqiyat kadimini tezletti.
1: Merkez Ekologiya Muyut Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 30. Türkümde ammı paşkılgan 59 erziyet delosini Abdonum rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Abdonum rayonun təminat, sodu tor noktasını mənzira yollarına kırgızış şərkitini yolu koyup, sayahat kılış bilen özgücü məhsulat setibilişini, yolçuqsız cipsilaşdırışını tırışıp əməlgə aşırdı.
1: 2026 yıllık Şincan Sayahat Tərəqiyyat Yığını 6 ayının 16 gündün 18 günü geçe Xotan vilayeti de ötküzülüdü.
2: Abdonum rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı muvaffaqiyyətli ayaqlaşdı.
1: Bintuan, şorluk yarını maslaştırıp yakşılaş texniki sistemisini bərpa kılıp, ünümsiz, kakas şorluk sahilini tədirici halda hayatı küşkü tolgan ümit yetizliği özgertti.
2: Emdi, xəbərlə anlanla.
1: Hazırı, yeni idiye arqılıq yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çınsaqlap, 15-ci 5 yılda casaret bilen olgu ilgirləyli sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Başşuji Xi Jinping, Erkin Sodu Sınaq rayonunun yükseldiriş strategiyasını çoğunkur yolu koyuş gerek de təkidledi. Şincan bu yıl kirgendin buyan Erkin Sodu Sınaq rayonu ıslah kılış yenilik yarışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, dikkatini, taşkı mablağını əməliyleştiriş, çigra alıqıqan soda pul muamulu mulazımdı qatarlıq açkışlıq sahalada mulazımetini əlalaştırış, tədbirini yakışlaşkı mərkəzləştirip, karxana tərək yadıdaki baş ağırtıdığı nokta, qiyin nokta meselelerini sıcıl el kılıp, bazar asası gevdesinin hayati küçünü vurgutup, çet elgi çetişlik ıqtisat kuvvetini sıcıl küçü etip, uçuk ıqtisatının tereqiyat kademini tizletti. Şincan'ın kapital halkara soğudu çeklik şirketi yakında, Qorğas portada şirketinin tuncu maşini sazlık üskünüsü eksport kesbini tamamladı. Bu yıl yenili kurulgan bu taşkı meblağ karxanısının baş direktörü Ersin Qabılaş, şirket kesbinin Erkin Sodu Sınaq rayonundaki yetiştiriş aparatının yakşı mulazımet hem yardımı türküsüde kurupla muşundak tiz yürüştürelü geldikini eğitim mündak dedi. Ula vizi beceriş, şirketlerini geldiriş, bank istiyatı içeş Katarlıklarının emmisiyle yardımlaştı. Şirketine engeldiruşka bir ettilik etti, mulazımeti bek yakşıyken. Jongu Şincan Erkin Sodu Sınaq rayonunun Ürümçi Bölek rayonudaki Şincan Otur Asya Hulyan Karxanı Yetiştiriş Çeklik Şirketi Qobul Qılış Yardımlaşıp Beceriş Vakalıtan Becerişdek Bütün Devrilik Mulazımet Arqılıq Hazırgıça 30 neçe Taşkı Məbləğ Karxanısını Muvaffaq Yetlik Makallaştırdı. Şirket Sod İşler Direktörü Can Yang Mündaq dedi. Taşkı Məbləğ Karxanılırga Turalgo Davalınış Perzentlerini okutuş Katarlık tereplerdimi mulazımet kılımız. Şincan Otur Asya Hulyan Karxanı Yetiştiriş Çeklik Şirketi bu yıl Otur Asya devletlerde saha boyunca başdemirlik faaliyet ötküzüdü. Hem de Jongu Otur Asya Xalqara Teknik Yetkeş Merkezi kuruluşunu çim tutup, Karxanlarının teknik sodisi import-eksportiga kolaylık yaratdı. Can Yang mundaq dedi. Çigra alqıgan texniki sodisini alıq sürüp, dikkatini texniki yötkeşke bütün zencirlik mulazımet kılışkı merkezleştirip, yenilik yartış amılının çigra alqıp yötkelişini tizletip, çigra alqıgan əmkarlık ve texniki sodista yolu koyguli, örnek alqıli, umumlaştırgılı boludugan mulazımet ramkisi şekillendirimiz. Jungo Shinjang Erkin Soda Sınaq Rayonu növette. Erkin Soda Sınaq Rayonu'nun yükseldiriş stratejiyesini çoğunkuru yolu koyu atıdı. Kolaylaştırı siyasetlerinin medeti de bu yıl Şincan'da import-export hatırısı ve fıhravi karxana 20%'ye yakın. Çetellik sodiger meblağ salgan karxana 40%'ın artıq köpeyip karxanlarının import-export hayatı küçü görünerli küçüydü. Bugünkü günde Şincan'ın çetelgi çetişlik ixtisat kuvveti mu büzliksiz zor yuvatıdı. Bu yıl çigra alıp halık pulu da rasyot kılıdgan el aspetli karxandan 286'sı köpeydi. Şincan Sılu Cinto Təminat Zencerini Başkuruş Çeklik Şirketi mu? Şulanın Katar'da pervot kobullaş rasyot kılış kolaylıqıdın bəhirlendi. Şirketinin baş direktörü Liang Shinya mündak dedi. İlgiri her bir kesip becergen de rasyot talonu talep kıldıgan bolğaçka rasyot süretimizgi təsiri yitetti. Xalq pulda rasyot kıldığın əla süpətlik muamildar qatarığı kirgizilgandan buyan talonni ayda bir qetimla təminləydigan bolduq. Mal çıxırış sürətimiz tezləşdi. Bu yıl Şincanda çigra halqıb xalq pulda rasyot kıldığın əla süpətlik karxana 681-ge yetib Şincandakı 14 vilayət oblast şəhərini qapladı. Bularının 247-si Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunda bulup bultırqıdan 65-i köpəydi. Jungo Bankisi'nin Şincan Şöbüsü Soda Bankisi bölümünün muavin baş direktörü Li Fan mündak dedi. Şincan'daki soda taşkı pervot, kırım çıkımını kolaylaştırışını sınak kılıvatkan karxanla çigra alıkıp halık pulu da rasyot kıldıgan ala süpetlik karxana dəb bir bastı bir kitildi. Karxanlarının ayrım ıltımas kılışının salayetini tekrar təsdiqlətişinin haciti yok. Bir qetimdili bir kitiş, xalq pulu ve çat el pulda rasyot kılışını maskademde kolaylaştırış əməlge açdı. Qərb rayon quruqluq, su, yeni yolu boyudaki karxanlar tizimlikini öz ara etiraf kılış mexanizmi mu əməliyleşdi. Bir cayda bekitilgenli bolsa, liniya boyudaki barlıq şəhirlerde etiraf kılındı. Başka cayda kesip becerişi yanımı kolaylaştı. 15. 5 yıllık yirik plan programması da etraftaki devletlerini muhim nokta kılıp köp katlamlık, kən sahalik halkara hemkarlıkını çoğunkurlaştırış otturuğu koyuldu. Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunun yükseldiriş stratejiyasını çoğunkur yolu koyup halkara yukarı

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak tanışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halayırgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas tanışı.
1: Rıqabetki tolgan müsabıqa meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetküzgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programı.

0: Adacho.
1: Şundaq.
0: Şuğan deyliq qosaqni kan qısaq bilib bir-birimizge yol versek, ay bopdılar deyişni bilsek.
1: Yollarmı özülən kanro kitdə, doğru mu?
0: A şu işte adamın yolumu tavulu deydi çö. Qosqanını kan qılınlar.
1: Şundaq da
0: sadece. Asfalt yolda kan qılınlar.
1: Doğru.
0: Onda bu bir naqşa anlayımız mı?
1: Şundaq qılaylı.
0: Hayat beri namlıq naqş kətdi.
1: Merhamet olsun.
0: Merhamet. Merhamet.

0: Ne kadar pakaylı örgeç?
1: Buldu. Dışarıdan kek uçurla karsak. O düştün Hüseyin Can kep demez mi?
0: Şunu demedik.
1: Men herkes onda kirmeyim ben. Çünkü çiğmeyim ben. Bir izyette törtün köpanla muşu minişi muşu yücelerinki sın kep demez mi? O düştün kuruş yılları ravan değmeye de mağı tutkan. Rahmat uçurla sağ olsun.
0: Örgeç kurrağır sonra koydu.
1: Ha değil mi de?
0: Şunu değil mi? Şıkılır.
1: Rahmat dostlarım şırlarga hamış
0: olsun. Haydi lağvan bu örgü.
1: Her yerde adını şundaq isil sırdaş dostlarımız var.
0: Hey rahmetçim.
1: Köpden köp rahmet. Ulgar malımniki yazmışdır vakan.
0: Ulgar malım abiyam top toğır diye uçurdunken yen birini yollap qarap aqa ya
1: manda da. Yen birini yollap aşağı.
0: Şu şu bekönüllük dadamnın muşu sınırları bir-birdan qızıqçı mehmanlar kelse opamğa aşat küzmeydi. Opam sen nima? Opamğa sen öz vaqtida kelin bolup kirgenden başlap opam dadamnın işini jıqqığan endi biz kelgen kunlar bolsun senin işingni qılaydı. Nem degen ta'sirlik. Ajayip bir iliq.
1: Mehirlik qalbi ba.
0: Mehirlik qalbi ba. Ha,
1: degendek.
0: Şıkılıp uruk tukkan degen acayip he?
1: Şimdi ayma. Tekimu tukkanlar zilkanla, kayrındaşlıkanla tekimu kuyuk olsun.
0: Vay gıyasın.
1: Doğru. Tekimu illiklik, merlikki tolugan bir ayılda. Tekimu künüllük, hoşallıkla bolsun da poylayımız köptün köp. Rahmet. İlgar malım bu programlarını özünüz anla vermey. Açınlığa, şedimiz gibi tam anlattın değil mi?
0: Aslında gipimlerini kandık, mahta, bayağı canlı kettedir.
1: Bizim asılı şutin abdidallarını çürüp yerin la telefonlarla.
0: Ula çürüm neydi?
1: Şunlar mı anladın? Bana anlayısla edin, şu mu? Yerken badan taksi kaptı bana, yerken tövdünce yaslığının aldıdın, garip tırıp, karab manga, yönlüşte, optimumla, bir kadar köperek de pişirilen yollabdın.
0: Hayır, rahmet.
1: Üstümle, önümlük paylanıp kınanla.
0: Ondan sonra anlıqış dostlarımız kengi mazmunlağı öteyle programımızın davamlaştırı vatımız. Qadirlik anlıq uçıla anla vatqın anla 107.4 Qatna Sanat Radiosu'n berli vatqan Tən Tərbiye ve Sağlamlıq programımızı.
1: Tən Tərbiye ve Sağlamlıq programımız Şinjang Radio Televiziya Stansı'nın yeni taraqı əpsi. Sılışı tinlimas qıdamdan ұntıldı. Programımızda sılışı tin əpsidim alışınlanı. Qızğın qar çalımız nasıl?
0: Dünya Ayalla Voleybol Birleşme Müsabıqısının ki Nanjing bekitidiki ahırkı müsabıqıda devletimiz komandası oğunsuz şaraitini özgertip, birge karşı 3 netice bilen Polşa komandasını yandı. 6-nın 7-nji günü keşte ötküzülgen Dünya Ayalla Voleybol Birleşme Müsabıqısının Nanjing bekitidiki ahırkı müsabıqıda devletimiz komandası birge karşı 3 netice bilen oğunsuz şaraitini özgertip, Polşa komandasını yenip, 3 meydan ұtup, 1 meydan ұtturup, bu bekettiki müsabıqısını ahırlaştırdı. Devletimiz Ayala Voleybol komandasının bu bekettik işbadesi barğan sır yaxşı boldı. Aldıngı 3 aylanmada 2 meydan ұtup, 1 meydan ұtturdu. Yani aldı bilen 0-3 bolup Çek komandasını yenilip kaldı. Keyin 5 meydan cepalıq məşiq müsabıqılışıp Tayland komandasını yandı. 6-nın 6-cı günü keşte 0-ge karşı 3 netice bilen Serbiya komandasını yandı.
1: Polşa komandası Yorpa'daki küçlük komanda bolu süpüdü bilen. Aldıngı 3 meydan müsabıqıda toluq qalbı kıldı. Bu müsabıqa ümumizlik aldı devletimiz komandasının en kıyım bir meydan müsabıqısı edip karaldı. Müsabıqa başlangandı ki Polşa komandası üstünlükne gelip top başlaş arkalık devletimiz ayala voleybol komandasının hücumunu çekildi. Bunun bilen devletimiz komandası ünümlük hücum teşkili elmeyi 16-25 bulup bir meydan ufturup koydu. İkinci meydan müsabıqıda devletimiz komandasının müsabıqı halti yakşılandı. Asaslıq hücumçi Tangshin hücumunu küçeytip köp kettim top vurup devletimiz komandasının aldığı ötüşüge yerden verdi. Şunundan keyin devletimiz komandasının ifadesi texnimi mukimlaşıp 18'ge karşı 25 netice bilen bir meydan tuttu.
0: Halkılık 3. meydanda devletimiz komandası 2. meydandaki aktif ruhi halatını devamlaştırdı. 2 komanda nöbet bilen aldığı ötü. Halkılık peyde asaslıq hücumçi Zhuang Yushan top vurup ve top tosup devletimiz komandasının 23'ge karşı 25 numar bilen yeni bir meydan yenişigi yerden verdi.
1: 4. meydan müsabıqa yeni mi keskilişip, 2 komandanın numar farkını çoğaytanmadı. Halkılık peyde Polşa komandası top başlaştığı ketküzüp koydu. Devletimiz komandası topunu tosup numar ilip 24'ge karşı 26 netice bilen galbini mukumlaştırdı hem en ahırda oğuşsuz şaraitini özgertip 1'ge karşı 3 umumi numar bilen Polşa komandasını yenip o da 3 meydan galbi kılışını işkaştırdı.
0: Nanjing bekitidiki müsabıqa ahırlaşkandan keyin devletimiz Ayala Voleybol komandası Türkiye bekitidiki müsabıqa katnaşıdı. 6-nın 17-nji günüden 21-nji günügeçe ilgiri keyin bolup Germaniya komandası, Fransiya komandası, Braziliya komandası ve Türkiye komandalar bilen müsabıqılışıdı.
1: Индонезия пәйтоп ашқары мұсабақсы да 4-міз пәйтоп командасы 2 күміш медалға ерешті.

0: Nik pütüvilip kalmay. Yana Irak komandisi, Norveya komandisi, Şotlandiya komandisi Katarlı komandalarının köp yılladın kiyin dünya longısı futbol müsabakasına kaytıp kelgelikige guvacı boludu.
1: Komanda sanını köp etişinin ki dünya longısı futbol müsabakasına ip kelgen en bir vasıta təsiri müsabakı tüzümünün ki tanşilişi ve müsabakı müsabısının uzurışı buldu. 32 komanda müsabaka katnışıdığan dəvirde barlıq komandalar 8 grupuğa bölünüp, her bir grupadan aldınqı 2 komanda 16 güçlü komanda qatarıqı kiretti. Komanda sanı aşkandan kiyin gerçi her bir grupada yanına 4 komanda bozumu, lakin 12 grupunun her bir grupisindeki aldınqı 2 komanda şallaş müsabakasına kirgenden sırt, 12 grupunun ki her birde 3-cü bolğan komandalar işçi de. Neticesi, aldınqı 8-nin içige kirgen komandalarmı şallaş müsabakasına kiralaydı. Birinci aylanma şallaş müsabakası ilgirki 8 güçlü komanda qatarıqı kiriş, hal qulğuş müsabakasından 16 güçlü komanda qatarıqı kiriş, hal qulğuş müsabakası özgertildi.
0: 32 komanda endizisi de kiyinki müsabakaya kiriş qaydisi addi hem eniq idi. Bugünkü günde grupu boyunca 3-cü boğan bir qanç komandımı rətki turguzuş müsabakasına qatnışıdığan boldı. Her kaysi komandalar cuğulamı numarı sap, kutkan, top, katarlıq, köptürlük, sallıq məlumatlarını hesaplaydı. Kiyinki müsabakaya kiriş vəziyeti və şallaş müsabakası da kaysi komandaların küç sınışı dağılıqını bekitişimi, yani özgürüş buldu. Bekitişimi özgürüş buldu. Kiyinki müsabakaya kirilgan komandaların köpü işi, nurgun aciz komandalarga bözüp çıkış ümidini yıskıldırıplı kalmay, yana ənənevi küçlü komandaların grupu müsabakası da oylumu...
1: Kimin 16-cı yıllık Avrupa futbol levhət alışış müsabakısı da mı? Oxşaş müsabakı tüzümü kullanılgan bulup. Grupada 3-cü bulup kiyinki müsabakı kırgan Portugaliya komandası yol boyu qiyinçiliklarını yenip, en ahırda çempionlıkı erişip, futbol sahasıdaki 9-cı möcizini yaratkan.
0: 4 grupa şundakla bir aylama şallaş müsabakısının köpü işi. Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi futbol müsabakısının vaxtını 39 günge uzardı. Müsabaka meydan sanımı zor derecede işip 104 meydanga köpeydi. Çempiyon boğan komanda 8 meydan müsabakanın sınıqı da ötüdü. Bunun sülüştürüğünde 2022 yılı Katar Dünya Longsi futbol müsabakası da 29 günde 64 meydan müsabakı tüzülgen bulup, Argentina komandası 7 meydan oynayıp çempiyon boğan. Komanda sanını köpeyişinin yüşürün təsiri küçlü komandalar arasındaki müsabaka azlaydı. Ənənevi güçlü komandalar 12 grupuğa çeçildi. İlgirki grupu müsabakası da Germaniya komandası bilen İspanya komandası, İspanya komandası bilen Portugaliya komandası otursadaki küsünün iştek güçlü komandalar müsabakası ötküzülerdi. Bunun ısılıştırganda bu növetli grupu müsabakası kişini ancı bek ayağı cilalandırmaydı deyişki buldu. Bırak müsabakı ötküzülüşüge əgişip, küçlük rıqabetle mi arka arkadan meydana geldi.

0: Birimiz dostlarının ki tövendik savat mezmanlarını yaktırıp anlayışını ümit kılımız. Kan tekşürüş dokulatıdaki 3 aşkışlık uçur. Kan tekşürüş dokulatıda karmak nurgun uçurlar bada görünüdü. Ameliyata aşkışlık 3 nokta var. Birinci, kızıl kan hücresi. Onun azıyışı kan azlık buluşu mümkün. İkinci, akkan hücreleri. Neytral dancılık hücrelerinin nispeti yukarı olsa, bakteriye bilen yukumlanan buluşu mümkün. Limfa hücrelerinin nispeti yukarı olsa, virüsten yukumlanan buluşu mümkün. Üçüncüsü, kan plastinkeleri. Onun azıyışı köp alada kan uyuşuş iktidarının tosalgı uçurganlıkını bildirdi.
1: Bedende kandak maddeler kem olsa çaş düşünü keltirip çıkırdı. Doktorlarının köstüçe eğer çaş tutam tutamlap düşüp kesse, tüvendeki tötkıl uzukluk maddenin kemçili buluşu bilen münasebetlik buluşu mümkün iken. Birincisi aksıl. Aksıl kemçili olsa çaşının bir kişi asılıp asan düşüp gidiyken. Çaşının süpiti naçar ışıdıyken. İkincisi tömür. Tömür kemlik asaslıqı kollagen aksılının bir kişiye təsir köstüp, çaş düşünü keltirip çıkırıp kalmayı yana kan azlıqını keltirip çıkırdıyken. Üçüncüsü vitamin. Bolup mu bir türdeki vitaminler kemçil bolsa çaş düşünü keltirip çıkardıken. Törtüncüsü sinik. Sinik kemçil bolsa çaşının köp miktarda düşüp geçişini keltirip çıkardıken hem de çaşının ösüş, yani çaşının ösüşü asılıp gidiyken dostlar.
0: Anlıkçılarımız naite miğizlik obdan savattan işkenlem sözler pedoka isimlerde şu sözlüğe mezmula şu bit kipka gaydep. Ben şu anda sormuz hem demiş üzenler bazen isim tutamayım edep kapkazanla bir hatır tutunla. Hatırı tutup, hatırlap menişin adet kısanla patlat, bir kakağa baktanla da hatırı varaklısanla, ey palanç günü ben mançın çizle ma programıda anlattıken meryat seçile deppege edip insanla keledi, şubuç icra kısanla buludu. Meselen biz bugün için bedenci noktoruş gayet bir mezmun sözle peduk değil ülkeşe. Bir bedenci noktoruş gayet mezmun sözlegen bozak, bedenci noktoruşdan bizden turmuşumuzga, sağlamlıkımızga ipkiledigen paydası sözlengen bozak, siz bunu anladınız he? Anlaş yeriye ne ayıtıp dure, mançınlık hayatımda ben yaşayışını bilip deme ama bedenim için azırak olsun bir tırışçalık göstermeyip deme beden için oturuş mende yokken de azırak bir tavırmış buludu. Yani ikinci kıtımlık sabahlarda biz yani şununla ait bir sabahlarını sözler birimiz bununla olan sizden kelleki kızgınlıkınızı ot yıkılıdı diken ki. Bu usul arkalık hani bizdenki müşten terbiye sağlamlık programımız arkalık beden için oturuştan ibaret yakışı bir usulunu başlavağın bunun paydasını köygen dostlarımız hakikaten bekçek. Biz bu vakit uçurulan yollaydı galiba. Bizim hem arzuyumuz şu başka anlıkçılarımızdan mı, hani şu başka dostlarımızla okşayış programımızdan aman da bir ilham ilip, sözüge mezmunlardan ilham ilip, beden çınıktırışını başlayabilişini, özellikle bazı bir natoğru boğan yemek içmek adetlerini vaxtıda özgertip, sağlamlıkla yakışı asas silişini, mesela keçukla, mesela baldır uxlamaydıgan, ət səhər orundan durmaydıgan buna nacar şöyle ki, meşgulat adetini tüyüt için tavsiye kılımız. Hem de adam şu ülkeşe. Yaşayış çeryanda birden biz bu tabiatın kanuniyeti boyusunup yaşayışımız gerek. Mesela biz şu kuyaş bilenten urnumuzdan durup bir günlük paliyetimizde başlayalığa vaktimizde bizde bir kıl nait iş urgup durgan bir kıl nait aktif bir royalet şekilinudu. Şenmesiniz şenbi ekşenbi günü saat 10 gıcı 9 gıcı bir uxla pekın kinip kıldım deyip kopa pekın şu vaktada şunu da bir kıl hırgın alat kopsiz. Seher durup muş beden çınık duruş deyip hem deyil ki resmi çınık saraylar verip çınık şemez bağçılarını, mehallelerini ayrıldığın şu hareketlerini kılıp ettiğinde özünüz yakışık gördüğün bir işler bilen beden çınık duruş eyip baksanız aşının işinin ettiğinden keşkeci bir gün keyfiyatınız acayip yakışık olurdu. Bunu kıpakkan bilipakka adam yiz kılıyordu. Şununla bunu adıdanla aylandırışınlarını her vakit sağlamlıkınla dikkat kılışınlarını sağlamlıkla birinci oranı koyuşunlarını Çin dilimizden ümit kılımız.

0: muhabbet asraşka, ota anıla vapadarlıkka, balıla sevirçallıkka muhtaş. Bazide köp bedel tölep ketkerligimizden çarçap kalımız. Yeni bazide başkalarının hacetinden çıkalıgalıkımızdan özümüzde bəxtlik es kalımız. Kımmetimizde tonup yetimiz. Esimizde bolsun.
1: Beijing vaqti saat 23.
2: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jeli Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablaq Siliş Tarakya Çekçi Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

Hürmetlik radio anlıqçılar, keşkinler xeyirlik bolsun. Xeyirlik akşam programımızda orlaştırılgan yakınlık nakşı köylerimizde yaktırıp anlayışınlarını ümit kılımız. Mən Riya Saçıdılra bağını ver. Qadirlik dostlar, mana programımızın başı aldı, qonda bas aldı bilen, hemimiz birlikte müşek oldu, xeyir etsirin. Ürümçi yarındaki her qaysi yollarının hazır qatnaş ahvallarına bir qarap baqayla. Qalda xeritis qaraydığan bolsaq dostlar, azırnağ uzra, tiyanşan, çüşen, şücü, şaibaga, çürəmdi, aptomobula biraz köprəkken. Her qaysi yol beləklər qaraydığan bolsaq, azırnağ uzra, Sanvanku, Beylu, yani Çen Tanjan yolu dünya şan jonluğu cibuğa arlıq, yeni işim aldın canıp qarapmağa yolun işte yollarda tostu şahvaldır bakken. Onun da başqa, Taban Şimali yolu, Tuanjelu, Yüzinci, Hongshanlu, Sanvanku, Junglu qatarlıq yol beləklərdən də aptomobula biraz köprəkkenlikken bu yollarda alay tosup qalğan əhvallar yoxken, şopur dostlarının bu uçurlarda önümlük paydalanıp qilishini ümit qilimiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boladı.
1: Saat 8.20'da Sulu Şitin Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Şitin Atletalının 6.0

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duyğula sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləb, minnettar kişilerinizge rahmet etiveylin. Endi anlaydığınızla Qatna Sənət Radiosu'nun sizge rahmet etkumba programı sizi.

0: Sizde çıkım hayatın güzel taraflarını his kılıdığan kalıp olsun. Bu kalıp sizne hayatını tekim söyüdüğen, adamlarga tekim mekriban buluduğan kişilerden kılıp yetiştirdi. Kalbinizde kızgınlık nurları uçup kalmışsın. En zor derecedeki kızgınlığınız arkalık turmuş ve hayat musabınızı hakiki manige ve ehmiyetge iyi kılın. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeng taratqu apçisi Slushi Tingda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Slushi Ting apçisidimu anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını oranlaştırdıq. Aval, işçila uyuşmiz sadasi sahibimizde memleketlik emgek nəmunicisi, Naayisi Ürümçi Şehir, Ürümçi Çeklik Şirketi İşləb Çıxırış Bölümünün başlığı Li Shintong'nun Ünervan Roy'u arqılıq kəsib tərəqiyyatıqa küş qoşqallıqıda hikayesini anlayısla. Jungoda en kiyin kün oldurduğun jay bilen en baldur kün çıkıdığun jaydaki okuğucular bu katımki Ali Mektep imtihanıga en güzel tileklerini bildirdi. Mänzir tamasha kılıştın turmuşka çoğunkur çöküp es kılışkıcı boğan jariyanda Şinjan'nın sayacılığı da özgürüş boldı. Dostlar, yukarıqı məzmunlarının təpsilatını anılmaqçı bozsanla, radio çastotanlarını 107.4 katna sənət radiosu mukumlaştırıp programımızdan təpsili məzmunları kulaqsa qaysla.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсы мұ, лекін ұладығы тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрәқият қадымыны үлгірі сүріп, әмгәк нәмонычылы рухи, әмгәк рухи өнәрвен рухи арқылық güzel дәвірні қадырлап, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхметіні ұзақлады. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи өнәрвән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла уйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла уйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла уйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

Достормозен ки, учурлар карайли. Учурпандын Турсунжан, нодун башка Тортакси, Нияз, катарлык достормуз, Мейгуйхуа, катарлык достормуз яктырып аңлап өтүптү. Мау Мейгуйхуа деген достумез, менин мукум кызметим жок, бир урунду тазалык кылбадым мен. Мен кандай кылсам жакшы урунду иштеп чык мааш алыман, мага маслат бериң дейди. Buyruk cümle işletipsiz ha. Buyruk cümle işletmeğinle cümle dostlar. Amal bağ işletmeğinle buyruk cümle. Başkalarla her kanda kademle alakka baktığınla da. Sual cümle işletinle meslet tarihisi de. Sel ilgi birisiyle acıdığınla çüşke baktı da çokum tekme işletmeğimiz buyruk cümle cümle. Meslet birine de. Aşı adette bek psikik meslet dümü bek çıkıp takitlendi gandaysa. Aşı psikolojiye dümü bek çıkıp takitlendi cümle. Buyruk cümleni almıştırıp etmiş sual cümleye mesela ba demekçi boğunum meygoyxa biz mush özümüzünki işlerimizin yaxşı qılış üçün gap qılışını ögünümüz başqalarga muamil qılışını ögünümüz özümüzge yaxşı muamil qılışını ögünümüz qısqısı nima degen jaqda özümüzni teşan qılımız küçləndirimiz hər qanda vaqtida indi bu özünüzni teşan qılış degenlik qandaqdır daşı oquğanlardan bulduğan iş emas. Yukurlap okuş arkalıklam ki tişan kılma değil bu maydı. Aşo kan dahil şaraytınız bolsa, bir küzünüz aş kitap körelge dek imkanıtınız bolsam, yaxşı neslerini ügünüş, yaxşı kitaplarını okuş, özünüzün ki türlük mü şu roy alaylıklarınız, özünüzün ki mavş kesbi iktidarınız, katarlı özünüz kızgıdığan sahə degen dek hemen tereplerden aşo bağımsız, kündün günü özünüzün yenilap duralısınız. Özünüz arzu qılğan bir nəsləyə erişəlişiniz mümkün. Amma bizim proqramımız məsləhət proqramımız emas. Şununğa məmiyyətsizlik oturub məsləhət verib çıxıb getsəm faqat doğru olmaydı. Çünki bizim ma proqramı məsləhət proqramımız emas. Bəzilər naqş tələb qıb getsələr, naqşı qoyduğan proqramım emas. Bək naqşa qılınlar kəp getsə, vağ yuyundan anlasanlar buludu. Vağ yuyunda aşu keç gündüz azadı aş bir yılğıç quluğunlarla ağırıp getməsə anlıqdak naqşlar var. Ma bu Radyonun alaylığı biz ahbarat oranı boğaşka her bir programlarının ki anlaşılığa yetküzdüğün mezmurları okşumaydı. Biz aldı bilen bir ahbarat

орны шунунга бу характерimizдаг энек мукым накшылы менен яки мандак эмес. Şun dostlarımız aşın doğru düşünün ola, bizden bu programı da yetküzüldüğün mühim noktalarımız var, makallarımız var, ideya var. Şunun da manın kartarak, nımkılığına tönüğün, aşı Ali Mektep imtihanı doğruluk yapı basam, aşı birileri nakış koyun, Ali Mektep imtihanı doğruluk yakımıgan bolsunuz degen geplen dep kit kaldı. Sizin anlığınız bulmağın bilen, ben tönüğün de üzerimi tutup aldım ço, aşı uçurunu birisi yolla verdi. Ali Mektep imtihanı doğruluk anlığımız yok dedi. Sizin anlığınız bulmağın bilen, siz bir adamın işi bilen bulmaydı. Siz başkurmaysız, bizden ama mikrofon başkurdu. Partiya, hükümet, mandak başkurdu bizden. Nemi sözləyimiz, hazır cəmiyyətin nemi bovadı. Hazır mışı üç gün bana, tönögün bugün bütün cəmiyyət, bütün mışı dövlətimiz miqyasda Ali Mektep imtihanı üçün mülazimət qılvatqa vaqt. Şununqa açdaq mən dostlarımızdaki şu əqtiki suallarga, anandikin maqallığı birləşdirib şu əqti sözləsəm, birisi pəqət dedim edə, naqş qoyun, naqş qoyun, naqş anlığınız bolsa, aş vana yündün anlısanla buldu, cümə dostlar. Bu xapoğallıq əməz, sizlər bizgi tələb qoyğandikin bizim təlibimizin qoyub baqaylı. Şunda işlə. Әмді мейгі ұйқу асызың кепіңізі кәсәк, шыныңға ма программа мәсләт бердіған программа әмес. Мәсләт, әгер әқиқи мәсләт амақчы болсыңыз, үзіңіз қалыған бір пісқик мәсләтшіден, әқтөләп, саәтлік, маңчы айлық дегенде қылып, аның мұнтызым мәсләт асыңыз болуды үзіңіз қалыған пісқик мәсләтшіледін. Ма біздің программа мәсләт программыз әмес. Шыныңға азырақ өзімнің көз қаршымын отырып қойып қойдым. Tazlıq orunda işləb etibsiz, muqim xizmətim yox deyə, muqim xizmət aşı məmliyyət üçün, biz əlqə muqim xizmətdir, səbəkçəklərimiz azad aşı hükümət orundakı muqim bir xizmətini oylub alınız. Siz bir yəd işləb atqan bolsanız, aşıdan da kirim qılarlayısınız, aşıdan öz xizmət əməz mu? Əbrə, aşıqanda işləsək mi, şu aşıqanın ki, aşı xocayını bizə muaş verirdi, şu mu bir xizmət? Әмді бішәді ашу мұлазымет кәсіплерінің қыватқан нұрғын достларымыз ба, ашу күңілі шу қызметті әмәс, пұл әйіліп шу қызметті яқшы, ашу құжайын шуның пұл беріватқан болсы ма, лекін ашу үзінің қызметін өз яратмайдыған достларымыз ба, жо, аман чық кетімен деген әсі ба, чық кәсіңла болуды, лекін чық кет кіші болған арлықта, ашу сілігі муаш бәген, ашу құжайынға шу муашыңлағы лайық бір қымет ярдып, шу қызметіңлағын күңіл қойып қылып, мәлі тазлықшы болуң, мәлі ашпәз болуң, мәлі шу, демек, мұлазымет кәсіпін даватман ғу, Aşında şu suyun dırgıda kılıp maaş alalısınız, aşı hizmetinizde hakiki yakışı işlep kılalısınız, aşı ağam pulunuz var, acayip berketlik buldu sizge. Çünkü siz hakiki acırınız bilen, könlünüz bilen aşı hizmet gibi belirlip durup kıldınız, bunun kıymeti acayip çeksiz, muşun düşen zekli buldu. Tazlık kılatkan bulsunuz, uzun uzun tazlığınızın yakışı kılın. Mesela aşı məlum bir idarede işlemsiz, ya ki məlum bir... bir mülazimət orununun tazlığını kılamsız, mən bilmək qaldım. Мәйлі қандақлы бір іш болсын, аш ішіміздің дәкменеттар болышымыз керек. Чүнке аш іш арқылық біз үзіміздің бек қуаттымыз, шу іш бізге бәркет бері батыды, бұның ке екметі бәкчәксіз. Шыныңға әлгі қызметіміздің нұмыс қымайлы іш, қайсымыз үзіміздің қызметіміздің нұмыс қымайлы. Мәйлі қандақлы қызмет қаған болсақ, сіз әмгекілі қаған болсаңыз, ол шәрәплік. İşinizin yaxşı qısınızlı bol deyil, üzünüzün işinizin üzünüz yaratmay, muaş bir vatqan lobinizin kəndin qayvət qılıb, aşı lobən bolsa bir xil, lobən bolsa bir xil, ilqi yüzsüzləcə, ilqi, nindəyimiz aşını bir, aşıdaq bir şəkildə qığandik illam, demək sizin aşı, gerçi lobən sizin aşı, işki yüzümünlük qığın vatqınızın bilmigən təxtirdim, aşı bəgən muaş sizgə bərkət olmaydı. İşinizin yaxşı qılıb, pul xəşəpəqna qanda oldu ki. Şununqa, məyik uyxua. Yaxşı bir üzünüzdə oylıqan bolsunuz, aval üzünüzdən ki, bilim saparınız nə, türlük röyü amallarınızı yuqru götürün, üzünüzdən toluqlan. Üzümüz yaxşı olsaq, asta-asta-asta-asta başqışlarımız yaxşı öp gedir, cümə? Şeyhənzədəki Saxçı İşlər Ponkiti bu oquqıcının altın depovasımı köz qırını sanmaydıqan iş hərkətini təqdirlədi. 5-ci ayının 27-ci günü, Bingtuan 8-ci işi Şeyhənzə Şəhərlik Qonqan İdarisi Beyzovo Yuli Saxçıqanısının saxçıları Saxçı İşlər Ponkitinin işik tutquçıqa ax rənglik bir xaltı isib qoyulğalıqı. İşçigə yip yeni mərvayit biləyizükdün başqa, yəni səmimi yazılğan bir parçı bağaqçının sep qoyulğalıqını bayqıdı. Xətkə Şeyhənzə Şəhərlik 19-ci otur məktəb oquqıcısının imzası qoyulğan idi. Saxçılar
Шунда көп тараплама алақылышып, егісін тепіп, зибысын әтіне егісіге қайтырып бәді. Ютырып қойғычымы рахмет қайты езіп, бұ яқшы көңілге жауап қайтырмақшы болды. Яна сақшылар білен білі алтын тепі басымы көз құнын самайдыған бұл сабақташқа адды соғат дәйерліді. Халық сақшылары 6 айның 3 күні бұл сабақташ білен оңышлық алақылашты. О, Шейханзі шәрлік 19-ші отыр мәктәп, 9-лік 3-сынып оқушысы Лиан Ячи еді. Сабақташ, Лиан Ячи, ярайсыз.

Dostlarımızdaki uçurlarına bir karaylı, Çüntiyen Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavı etipti, Abdükerem. Siz bir imtihan meydanının teşhidi resim çıp ibatıp siz, uzun uzun resim iken, kendiniz imtihan meydanı iken bu. Cumhuriyet yolu tarafta okşaysız kargan, Cumhuriyet Şimali yolu tarafta bayam şu yerden uçurup ağıntınız. Sizin balınız imtihan bergen mi, Abdükerem bu yıl, taşı imtihan bergen mi? Nurgu atanlarının yerinde durup çıpsız mı resimini? Eğer balınız imtihan bergen olsa, zor utuklarının yer buluşunu ümit kılımız. Ballarımı bak tırıştım şu yıllarda. Hem ballarının naydı yakşı mektepleri ötküsü ba. Söyümlük ballarımız hem ballar bir yakşı neticilerine erişsizken dep arzu kılımız. Şu Katar'da sizin balınızın mı naydı yakşı neticilerine erişsin ümit kılımız. Ballarınız eğer imtihan bergen olsa. Şu tordaki bazı filmlerini köysenlerim bak təsirlik filmler ba. Keşo, çelgi dik dikkan, gıtı gıttan neslerini kömeyimiz dostlar. Tordaki bazı filmlerini köysenle acayip adamdan ruhu təsir kıldığan filmler ba. Etdiken de ben bir filmini gördüm. Bir dada şu balısınınki imtihan meydanını kaptı. Hem de o kembağılken, nim ağdak bir aştak ilgi tecaşlıkken hem de dukandın mındak taya güllerini mındak ortup güllerini çıraylık orap setvelip ondak kımay aşu işki saat geldim dedi muhbur soru desen kançılık vakit geldim uş meydanga degen de işki saat geldim dedi işki saat nimi oturup geldi yan degen de gonca uçağa oturup geldim abduzga oturup geldim uş meydanga işki saat kep oldum dedi kolu da ilgi bir gül ama da karslamkin ilgi özü östürgen gül o. Şu muhbir sordu bu gülünü kandak neden aldığın degen de ve üzerinden ki beğimden üzüp geldi. Dep şu da kılgı kıyım keçekler mi şundak adıysa da aşındak burada da. Ama o filmden mi bek ilgı çekiliş kettim sana bek şu doğan ilgı 100 000'dan artıp gitip de karısam. Şuncelik tabi. Dadıdım o şuncelik bir sadda bir ak gün olmuş karısılamken aşında bir çin bir hakiki bir nesi çıkıdı ilgı. Yasalmalık yok şu. Hazır hem de hemimiz durmuştu bazı adamlardan, yasalmalardan zirkip gettik arkandığımız için. Şuna tabi nesilere intilip attığımız, adamların vücudundaki tabilikke intilip attığımız, aşı dadıdaki aşı dadılık yürek, dadılık kalıp, aşı balısının intihar meydanına geliş için aşıncılık aşı bedellerini töylep, avtobuslarla oldurup, aşı yerip içip gelip, aşı üzü teyirgan gülünü elip kerginden üzü mağbek tasır kıp getti. Şununla ilgi her günü diki dikkan, her günü ilgi kaka şişi ömez. Bazı nesillerini körüp koyumuz. Turmuş, mana ma, hakiki adamın jürgü gibi bardağın nesil aşış ucun. Dostlarımızın ki bazı filmlerini köyge baktığınladı mı? Adamın ki ruhu tasır kıgıdak, esin çıkmıgıdak nesillerini köysenle pek yakışı buludu. Yani emdi, yani dostlarımız Abdurrahman Somkiçi Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı. Dostlar ondak bolsa Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik avaraydın aldın məlumat anlaylı. Ürümçide hava bulutluq temperatura 20-dən 29-gıca. Altayda hava bulutluq bulup kinecildu temperatura 17-dən 29-gıca. Çöcəkdə hava bulutluq temperatura 18-dən 29-gıca. Qolcada hava tutuq temperatura 17-dən 23-gıca. Bortalada hava tutuq temperatura 20-dən 30-gıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 22-dən 34-gıca. Köytündə azraq yamğur yağdı temperatura 21-dən 35-gıca. Şeyxanzidə azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 35-gıca. Sancıda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 34-gıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-dən 33-gıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 39-gıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32-gıca. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 31-gıca. Atışda hava tutuq, temperatura 20-dən 25-gıca. Qashqada hava tutuq temperatura 19-dən 27-gacha. Xotanda azraq yağmur yağdı temperatura 19-dən 20-gacha. Ürümçidə hava bulutluq temperatura 20-dən 29-gacha. Hava raydın məlumat anlatdıq. Dostlarımızın uçurlarına qaraymız. Yusancan Gülbostada hazır degen gaplaryňyzdan bek täsirlendim. Gözüm yaş geldi deydi. Etigende jyglap bolgan şunun hazır. Jyglamay turup tapdym. Etigende bek jygldym mä o filmni görüp. Şondaq bir täsir qyp ketdi zady.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşad ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Patigül Mehmet.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağlarda, yardımgı muhtaj vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ihtiyacınızga her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayışla, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçalımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayışla, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanga kelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjanga kelip mezelik taamlığı eğiz degin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjang yakşı cay. Şinjang'ı kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çeriyende özünüzde nurgun aktif özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısınız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

Şuna yazda un tamığı yegende beden teyğimi salqın rahat his qılıdı. Hazım qilishi yaxshi bo'lmagan kishilar kelish tamoqni qandoq yeyish kerak. Birinchi, asosliq yemaklikdan ximir bo'ldirilgan yemaklarni asos qilish kerak. Moma, manta, falgo qatorliq yemaklar ximirni bo'ldirish orqali tayyorlanadigan bo'lib, oson hazm bo'ladi. Shanyao, yuto, yaxshi axlanmagan guruch qatorliqlarni guruch bilan aralashtirib pishirganda hazm qilish iqtidorini asliga keltirish unumi shu guruch, guruch tamqiga qarganda tehim yaxshi bo'ladi. Ikkinchi, go'sht turdagilarda beliq go'shti qatorliqlarni asos qilish. Beliq go'shtini eng yaxshisi dumlab pishirib yeyish. To'g'ri, o'rdak go'shtini kichik ushoq to'g'rab, undan pishirish kerak. Uchinchi, ko'ktatlarni pishirib yeyish kerak. Ko'ktatlarning tarkibida yumshatilmagan talalar mo'l. Ba'zilarda yana ma'lum miqdorda oksalik kislota qatorliq oziqlik kamchil bo'lishni keltirib chiqaradigan matlab bor. Shunga hazm qilishi yaxshi bo'lmagan kishilar eng yaxshisi ko'ktatlarni ham yemasligi kerak. Bu ikki xil choyni ko'p ichsa oshqozonni sog'lomlashtiradi ham tomoq sindiradi. Kişilerde hazım kılış yakışı bulmasızlık ekvalı görülse, azı karakterlik hazım kılış yakışı bulmasızlıkka tava bulmağın ekvalda yemek içmek arqılıq tanışışkı buludu. Tövendeki işki xil çayını içip sınav bekışkı buludu. Tövendeki işki xil çayını içip sınav bekışkı buludu. Cüzü posti çeyi, bedenini kuvvetləb talını sağlamlaştırdı. Adatta cüzü posti çeyi ise tal ve aşqazanının hareketi ve özgürüşüge yardım verirdi. Ama cüzü postundan tabiyyatı kuruq ısıq bolğaşqa, mağdursuz tabiyyatı kuruq ısıq, ısıqı eşip getgen kişiler istimal kılısı bulmaydı. Molihua çeyinin keybiyatını kötürüş, bedenini kuvvetləş, beden tamponluğunu saqlaş rolu var. Molihua çeyinin soğuğu eşip gidiş keltürüp çıxarğan hazım kılış yaxşı bulmasızlıqı nisbətən bəlgilik, koşumca davalaş ünümü var. Lekin molihuanın tabiyyatı mötüdül bolğaşqa, bək köp içişke mas gelmeydi.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.